0: kendi yemeğimi bulursam diğerlerine daha düşük verip kendimi yükseltmek istedim.
1: Ne dedin Hatice?
0: Pek hoş olmadı.
2: Sanki biraz strateji uyguluyor gibi. İkinci gün sanırım birinci gün biraz tanıma evresiydi.
0: Öyleydi.
2: İkinci gün oyunlar masaya yatırıldı gibi düşünüyorum ama bakalım. Oyunlarla birlikte Pelin başarıya gider gibi biraz.
0: Hatice bence yarışmada olduğunun farkında değil. Bana gereksiz bir biçimde bence strateji yapıyor ve oyunlar oynamaya başladı gibi bir söylemde bulundu. Ama zaten bir yarışmadayız ve strateji tabii ki de yapacağım.
1: Yusuf, senle devam etmek istiyorum. Lütfen buyur. Takalım gözlüğümüzü. Hazırsak başlayalım.
3: Hazırım şefim.
1: Peki.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, etin pişme derecesi biraz az pişmiş gibi geldi bana. Tuzu yerindeydi. Mısır püresi de pütür pütür yine ağzıma geldi. Eğer yediğim bunu ikisi ise. Hiç kestiremiyorum şefim yani. Yemekle ilgili dediğim gibi sorunlar bunlar ama kimin yemeği olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Benim yemeğim de olabilir aslında. Biraz böyle benim şeyime benziyor, tarzıma benziyor aslında. Aslında beğendim ben bu yemeği. Ben bu yemeğe şefim... ...4 vermek istiyorum.
0: 4?
1: Evet.
0: Peki.

0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim, dikkat ettiyseniz çok çiğnedim. Yani et hiç kötü pişmiş ve aşırı tuzlu. Yanındaki sanırım fasulyeli soslu. İnanılmaz ağır bir tuz var. İkisinin birleşimi de zaten çok kötü bir tat bıraktı ağzımda. Hiç beğenmedim. Bu yemek beni çok rahatsız etti açıkçası. Benim bu yemeği kimin yaptığı hakkında bir fikrim de yok aslında.
0: Kimin olabilir?
1: Yani düşün. Pelin çok tuz kullanıyor. Olabilir, Pelin olabilir. Belki Mustafa abi de olabilir. Çünkü o da tuza... Hatice değildir ama ya Pelin ya Mustafa abi.
0: Niye Hatice değildir?
1: Tuz koymayı unutmuştur şefim. Benim bu yemeğe puanım 1.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şefim, bu da çok kötü bir tabak. Birleşenler yanındaki yardımcılarla beraber çok ağır ve çok kötü bir tadı var. Aslında etin iyi piştiğini alabiliyorum ama yanındaki yardımcılar çok kötü bir tat bıraktı ağzımda. Bu da yine çok tuzlu. Yani ikisinin de az öncekiyle aynı tuz oranı. Çok fazla tuz vardı. Şefim, bunu da hiç beğenmedim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu da yani ya Pelin ya Mustafa, yine ikisi, yine Hatice'nin olmadığını düşünüyorum. Çünkü Hatice'den daha düşük bir performans bekliyorum. Böyle hiç yiyemeyeceğim bir tabak tahmin ediyorum. Bunu da beğenmedim şefim. Buna da benim puanım. Buna da bir vermek istiyorum.
0: Tabağınızı temizlemek ister misiniz?
1: Alabilirim şef.
0: Buyurun. Açalım.

0: İyi misin? Peçete vermemi ister misin?
1: Şefim, yemin ederim hayatımda bu kadar kötü bir yemek yemedim.
0: Ne oldu ya?
1: Çok kötüydü yani, nasıl
0: kötü
1: bir şey?
0: Kötü olan ne?
1: Salça mı desem, böyle çemen gelir ya, hani direkt çemen yersiniz ya şefim.
0: Evet.
1: Böyle bir lezzet aldım ama o kadar kötü ki yiyemedim yani, çok çok çok kötü. Bence Hatice'nin bu. Hatice'nin yemeği ve Hatice'ye üzülerek sana puanım 0 kanka diyorum.
0: Hatice'yi niye taktın bu kadar ya?
1: Şefim çok kötü yemek yapıyor, ciddiye almıyor ve işte böyle bize tattırdığınız zaman da eziyet çekiyoruz burada.
0: Ciddiye almıyor mu sence?
1: Hiç almıyor şefim.
0: Peki, çıkartalım gözlüğümüzü. İyi misin?
1: Ya şefim, o son yediğim neydi öyle ya? Benim yemeğim kesinlikle değildir de, benim yemeğimse rezil olur.
0: Buyurun, yerinizi alalım size. Bak bakalım kime ne vermişsin.
2: Çok teşekkür ederim Yusuf.
3: Ya ne kadar bilenmişsin bana ya.
1: Abi Mustafa abi, senin yemeğin ne öyle ya?
4: Ama aynı yemeği Pelin çok beğenmişti az önce.
1: Ben
4: çok güzel demişti. Şimdi
1: az önce şey yedin mi, o kuru fasulye salça tarafından yedin mi Mustafa abi, bilmiyorum ama.
0: Evet.
1: Bence
0: son
1: o
0: son tattığın yemek Mustafa'nın
1: evet
0: yemeğiydi.
1: Yani şefim, siz de tadacaksınız. Kesinlikle o bana verdiğiniz tarafından vermeyin. Yiyemezsiniz, iddia ediyorum yani.
3: Bir saniye, ben söze girebilir miyim?
0: Buyurun.
3: Her konuda neden Hatice en kötü, Hatice yapamaz?
1: Ya o zaman gibi bizi şey yap, şaşırt, ondan sonra.
3: Peki sen kendini bayağı bir şaşırttın bence. Çok doğru bir puanlama yaptın.
4: Bence de güzel yaptın. Evet. Kendin adına.
3: Tebrik ediyorum seni. Kesinlikle.
2: Beni biraz kurtardın Yusuf. Teşekkür edemeden geçemeyeceğim.
1: Sen bana her ne kadar yardımcı olamasan da. Ya, bir soya sos istedim şefim. İki damla istedim, vermedi bana. Yıllardır bu işin içindeyim ve bu yaşıma geldim. Hayatım boyunca bugün Mustafa'nın tabağı kadar kötü bir yemek yemedim. Yani şu an aklıma geldi. Hala ağzımda o, bir şey demek istemiyorum, o kötü tat. Gerçekten Mustafa böyle yemek yapıyorsa eğer, bu işi bırakmasını istiyorum.
0: Peki, şimdi tadım sırası Mustafa sende.
4: Biliyorum şefim.
0: Gözlüğümüzü takalım. Hazırsan başlayalım.
4: Başlayalım şefim, hazırım.
0: Peki.

0: Açalım.
1: Şefim hiç ağzımda bir damak tadı bırakmadı. Hani bir tuzu yok, baharatı yok. O soya sosun tadını almıyorum. Sanki kuşkonmalarda istediğim gibi böyle bir yumuşama yok. Böyle katır kutur ediyor böyle, öyle diyelim ben. Hani bir et mi yedin ya da başka bir şey mi yedin belli değil. Hani etin tadını hiç alamadım açıkçası.
0: Kimin olabilir sence?
1: Kimin olabilir acaba? Bu Hatice'nin olabilir.
0: Kimin olabilir?
1: Hatice'nin olabilir şefim.
0: Herkes Hatice diyor. Peki puanın?
1: Bu yemeğe puanım 0.
0: Peki.

0: Açalım.
1: Bunun bir öncekine göre daha iyiydi şefim. Püresi çok güzeldi. Böyle hiçbir tortu kalmamış. Ağzıma hiç tortu gelmedi. Ben de kendi yemeğimin çok güzel süzdüğümü düşünüyorum. Bu yemek benim olabilir. Eti de iyi pişmiş aynı şekilde. O soyosas tadını da alıyorum. Bu benim yemeğim.
0: Puanın?
1: 5.
0: Evet.

0: Açalım.
1: Bu yemeğin tadını da hoşuma gitti. Beğendim. Ama az önceki benim dediğim tabak kadar da lezzeti hoşuma gitmedi. Benimki kadar değil. Bunda hemfikirim. Bu Pelin'in tabağı olabilir diye düşünüyorum. Pelin'in tabağı olabilir diye düşünüyorum. Pelin'e puanım 1.
0: 1?
1: Evet şefim.

0: Şefim, bu Yusuf'un tabağı olabilir. Güzel olup olmaması benim için bir şey fark etmiyor. Sonuçta bir yarışma. Onu kendime rakip olarak gördüğüm için bu yemeğe puanım 0.
1: Senin yemeğin olabilir mi bu?
0: Benim yemeğim sanki ikinci verdiğiniz yemek olabilirdi şefim. Ben onu kendime karar kıldım.
1: Peki, gözlüğümüzü çıkartalım. Hazırsan senin yerini alalım.
0: Alalım inşallah.
1: Bak bakalım kime kaç puan vermişsin.
0: İnşallah yanlış bir şey yapmamışımdır kendi adıma.
1: Yerine geç ondan sonra. Buyurun.
2: Müthişsin Mustafa.
3: Şefim, bir konuyu anlamak istiyorum ben. Hani benim yemeğim olduğunu biliyorlar. Demek ki güzel bir yemek. Hepsinden ayırt edilebiliyor. Neden sıfır veriyorlar? Neden sıfır veriyorsun sen bana ya?
0: Rakibimsin.
3: Hiç mi beğenmedin yani? Rakibimsin de yani bir emek var orada. En azından bir ver de tamam diyeyim yani. Sıfır veriyorsun. Ayıp yani.
0: Bitireyim, damak tadını bulamadım bir. Gerçekten bulamadım. Gerçekten bulduğuma da zaten 5 verdim. O güzeldi.
2: Rakip olarak bile görmüyordum beni.
0: Rakip olarak görmüyorum ama şimdi tabak ortada, sonuç ortada. Kendi tabağım zannettim. Güzeldi. Nasıl yaptım ben de şaşırdım yani de.
2: İyi ki yaptın.
0: En yanlış kişiye verdim. Hatice'ye versem gam yemezdim. Ya Pelin, ne alaka?
1: Evet, son yarışmacımız Hatice. Hazırsan.
2: Hazırım.
1: Buyur lütfen. Gözlüğümüzü takalım. Hazırsan başlayalım.
2: Hazırım.
1: Peki. Açalım. Evet, nasıl buldun yemeği?
2: Tam kıvamında pişmiş bir etti açıkçası. En çok sevdiğim medium'du.
1: Medium ne demek?
2: Medium orta pişmiş.

0: derece bir et. Ne çok aşırı pişmiş ne kanlı seviyesinde değil de orta pişmiş. Yani bunu açıklayabileceğim durum. Şöyle bir durum var. Son o mısırlı püredeki çok mısır tadını direkt aldım. Çok ezilmemiş. Blender'dan iyi geçirilmemiş. Ama çok iyiydi.
1: Kimin tabağı olabilir?
0: Açıkçası bunu benim tabağım olduğunu düşünüyorum. İpten de riske de girmek istemiyorum ama... Benim yemeğim eminim. Puanım... 4.

0: Lezzetli bir yemek. Çok pişmemiş bir et ama özellikle çekilmiş sosla birlikte o sosun tadını güzel aldım. Tam orta pişmiş, çok da iyi pişmemiş. O yüzden Mustafa abinin öyle bir durumu vardı. Biraz hafif kanlıydı ama lezzetli buldum. Yine de riske atmak istemiyorum. Hiçbir şekilde kusura bakma Mustafa abi. Bu yarışmaya ben kazanmaya geldiğim için. Benim puanım 1.
1: 1.
0: Evet, 1.

0: Açalım.
1: Çok keskin karabiber tadı geliyor. İnanılmaz keskin. Tam kıvamında pişmiş. Bu konuda açıkçası evet Yusuf'un iyi olduğunu düşünüyorum. Ama sürekli benim üstüme oynadığı için çok iyi bir tabak olsa da senden özür dileyerek Yusuf, Yusuf'un tabağı eminim. Ama üzülerek puanım 0.

0: Açalım.
1: Çok tatlı. Esmer şekeri öyle bir kaçırmış ki. Kim yaptıysa. Bütün yemeğin tadı gitmiş. Sadece şeker. Şeker tadı alıyorum çok yoğunlukla. Ete de hükmetmiş, soslara da hükmetmiş. Orada bir paniklemişti Pelin. Yapamamıştı, paniklemişti. O esnada şekeri çok yoğun bir şekilde kattığını düşünüyorum açıkçası. O yüzden ona üzülerek puanım 0.
0: 0.
1: Evet.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü. Yerimize geçelim ve puanlara bir bakalım. Buyurun. İki gündür hiçbiriniz kendi yemeğinizi bulamadınız.

0: Sağlık şef.
1: Evet.
2: Doğru mu?
0: Doğru.
1: Doğru şef.
2: Bugün sadece herkes Pelin'e çalıştı.
0: Müthiş oldu.
3: Fazlasıyla.
1: Çok fazlasıyla.
2: Şimdi.
3: Son şeker tadını hissettiğim kimdeydi?
1: Bendeydi.
4: Ama o kadar iyi niyetli bir şeker değil, şeker çok kötü.
1: Benim ağzıma gelmedi, yani siz hissettiniz mi bilmiyorum ama aşırı.
2: Herkesin damağı farklı.
1: Şeker tadı hissetmeler.
2: Bakalım şekerli mi, karabiberli mi? Şimdi başlıyoruz.
3: Yusuf'un yemeğini tanımak keskin lezzetleri bence ortaya çıkartıyor. Bu keskin lezzetlerde de karabiberi ön plana çıkarttığını kendi de söyledi açıkçası. Ben de bunu bildiğim için ona oynadım.
5: Benim yemeğim.
2: Yarışma bitti. Eller havaya dediğim an. Tabaklara dokunmuyorsunuz hiçbir şekilde. Tezgahındaki kalan eti pişmiş bir şekilde ağzına attığın an. Rafa şef yemez. Kamera kayıtlarımızda bu var. Ağzına attın ve çiğnedin.
1: Özür dilerim arkadaşlardan.
2: Sana verdiğim puan.
5: Benim yemeğim.
2: Şimdi sıra bende. Bakalım kime ne puan vereceğim. İlk Hatice ile başlamak istiyorum. Ben sizden dana ilik suyundan bir sos yapmanızı istedim. Hatice öncelikle bol nişastalı bir sos, yani salçalı muhallebi. Et, eti uyanıklık yapıp, çiğ bırakıp, üstünü de Antep fıstığıyla kaplamak çok zekice. Yemem. Yemem. Bu kuşkonmaz. Çiğ. Et, çiğ. Görüyorsun değil mi?
0: Evet şef.
2: Kanlı. Tamam. Bir mısır püresi. Ete bakmak istiyorum. Az da muhallebisinden koyalım, salçalı muhallebisinden.

0: Zaten hepinizden ikişer puan kırmıştım hatırlarsanız. Yemeği yetiştiremediniz. Ayrıyeten bir iki dakika daha vermiştim. Sana puanım. Sıfır. Gelelim. Yusuf.
1: Evet şefim.
0: Teknik, çalışma, pratiklik muhteşem. Ama o tezgahtan bize tabak lazım. Eti çiğ bıraktın. Sonra tekrar fırına attın. Et bir kere pişer, ikinciye pişmez. Orta pişmiş bir etin pişme süresi 8 dakika 180 derece. Yarım saat değil veya 5 dakika değil. Yarım saatte pişirirsen ayakkabı köselesi yersin.

neden bu kadar çok şeker? Hatırlarsan yarışmanın içerisinde dedim ki bu havuçların kabuklarını soy. Ama beni dinlemedin. Çiğ. Duymak ister misin sesi? Çiğ. Sana puanım. 1.

0: Şekeri nerede kullandın?
1: Şefim, salçanın acılığını almak için biraz sosuna koydum şefim.
0: Geri kalan ne yaptın?
1: Geri kalanını tam kullanmadım. Biraz dibinde vardı şefim.
0: Mısırın tadına bakmak ister misin?
1: İsterim şefim. Görmek isterim.
0: Peki. Gel. Sizler restorantınızda şefsiniz. Yani bir otelde bir yerde çalışıyorsunuz.
1: Çok şekerli olmuş gerçekten.
0: Ne olmuş?
1: Çok şekerli söyle. Olmuş.
0: Şekeri nerede kullandın? Tuz yerine şeker mi kullandın?
1: Olabilir şefim. Bak orada, yani çünkü ben o kadar şeker atmadım ama.
0: Teşekkür
1: hatırlamıyorum
0: ederim.
1: Hatırlamıyorum ama çok kaçmış.
0: Buyurun. Ete gelmedik daha.
1: Bu şeker.
0: Ayakkabı köselesi kıvamında çok pişmiş yavan, yanmış kuşkonmaz, çok fazla karamelize olmuş bir havuç, bonfile de aşırı pişmiş. Sana puan vermeden önce burada bir tane benim kuralım var. O kuralları ihlal ettiğin an ben adamı yerim. O kuralda ne biliyor musun? Yemek yaparken hiçbir şeyin tadına bakmayacaksınız. Önemli olan gözünüz bağlı bir şekilde kendi yapmış olduğunuz yemeği bulmanız. Ama yarışma bitti, eller havaya dediğim an, tezgahındaki kalan eti pişmiş bir şekilde ağzına attığın an, Rafo Şef yemez. Tabaklara dokunmuyorsunuz hiçbir şekilde.

0: Neden yedin?
1: Ben boşluğa geldim şef.
0: Bir daha söyle.
1: Ben boş bulundum şefim. Özür dilerim arkadaşlardan. Tekrar geri çıkarttım şefim. Hiç zaten tadını da almamıştım. Almış olsam kendi yemeğime 5 verirdim.
0: Ağzına attın ve çiğnedin.
1: Attım bir tur çiğnedim geri çıktım.
0: Ağzına attın doğru
1: attım
0: mu?
1: Attım şefim.
0: Kamera kayıtlarımızda da bu var. Senden ricam, bu tarz şeyleri yapma. Kızım sana söylüyorum, gelinim siz anlayın. Sakın, benden kaçmaz. Kameralardan kaçmaz. Sana verdiğim puan... sıfır.
2: Mustafa abinin yemeğini tatması şok. Yani o şokluğu da belli ettim açıkçası. Ne yedi? Niye yedi? Aa! Böyle bir şeyi neden yaptı diye düşünmeyeceğim. Açıkçası bunu kesinlikle planlamıştı.
1: Ona teessüf ederim. Ben böyle art niyetli bir kişi olmuş olsaydım eğer çiğ köfte yürürken ona yardım etmez ya da onun zırhıyla ona hiç yardım etmezdim. Nasıl böyle bir şey yapıyorsun sen ya?
0: Gelelim Pelin'e. Özellikle bıraktım bunu. Pişmemiş bir et. Ben pişmemiş et yerim. Ama ben yerim. Çiğ et yerim. Ben her şeyi yiyorum. Ama misafirimle para verdiğim bir restoranda ve o restoranın şefi de Pelin'se ayağa kaldırırım orayı. Muhteşem ötesi bir fasulye. Odak noktamız ne bizim?
3: Et şef.
0: Et. Garnitürlerimiz ilik suyunda. Güzel bir ilik sos. Yanına garnitür olarak, karbonhidrat olarak fasulye. Efsane güzel.
3: Teşekkürler.
0: Muhteşem güzel.
3: Teşekkür ederim.
0: Bugünün en iyi ilik sosu Pelin, ikinci Yusuf'tu.
3: Teşekkürler şef.
0: Ama maalesef sana puanım. Bir. Şimdi totalde almış olduğunuz puanları açıklayacağım. İki günün toplamında almış olduğunuz puanlar. Hatice 9 puan. Yusuf 11 puan. Mustafa 16 puan. Ve Pelin 24 puan. Günün liderisin.
3: Bugün 24 puanda liderim. Gerçek lider bence ortaya çıktı ve kendini göstermeye başladı. Dün Mustafa'nın benden önde olması hiç hoşuma gitmemişti. Yarın çok daha iyisi, öbür gün çok daha iyisi ve finalde birinci ben olacağım.
2: Pelin'in özellikle bugün hak ettiğini hiç düşünmüyorum. Nedenini soracak olursanız, yani böyle çiğ bir yemeğe sırf şanstan puan verilmesi hiç adil değil.
0: Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgiler.

Hava sıcak mı sıcak? Ama tarih aşkı bu ya. Sadece derimizi değil, aynı zamanda içimizi de yakıp kavuran sıcağa, damla damla ter döktüren nemin baskısına ve bu kadar mı esmez şu rüzgar dedirten durgunlar durgunu havaya inat, antik kentlerin göz bebeği ve bir zamanların liman kenti 200 bin nüfuslu Efes. Ve bugün size Efes'in bambaşka yüzünü anlatmak üzere verdiğimiz kararla yürüyoruz alabildiğince.

0: Hocam, arkeolojik ören yerlerinin içerisindeki en görkemli mekandayız. Efes, Efesus.
1: En ünlüsü burası.
0: Evet.
1: Yani gezginler için ya da işte yurt dışından gelen turistler için hemen ilk akla gelen yer ziyaret adına Efes oluyor.
0: Yılda 2,5 milyon turist ziyaret ediyormuş. Günlük rakamda 2000 ile 3000'i buluyormuş hocam.
1: Diğer yönden bakarsak da 120 yıldır kazılıyor burası. Evet. Arkeolojik çalışmalar var.
0: İngilizler başlatıyor. Şimdi de Avusturya Arkeoloji Enstitüsü uzun zamandır.
1: Evet,
0: burada çalışmalar yapıyorlar, bilimsel çalışmalar yapıyorlar.
1: Ve belki de o kentin hani en ünlü caddesindeyiz, Liman Caddesi.
0: Limanla tiyatroyu bağlayan 500 metre
1: uzunluğu. Tiyatro da hakikaten çok güzel.
0: Çok güzel, çok görkemli hocam. Ne yönüne baksanız burada hakikaten sizi... Ben hep böyle duygusal girişler şey yapıyorum yani 500 metre uzunluğu, 11 metre genişliğinin ötesinde size hissettirdiği, hele ki bu saatlerde hissettirdiği çok başka duygu.
1: Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi sen 500 metre dedin, 500 küsur metre, 530 metre falan olduğu söyleniyor bu caddenin. Hı hı. Demek ki Liman Caddesi de olduğuna göre, yani deniz buraya çok yakın, 500-600 metreye kadar buraya kadar geliyor.
0: Evet.
1: Ama sonra doluyor orası.
0: Balivyonlarla dolduruluyor.
1: Ve deniz kayboluyor.
0: Roma döneminde sonra hatta bugün günümüz Türkiye'sinde de düşünülen bir kanal açılıyor buraya. Suni bir kanal açılıyor. İkinci Attalos zamanında da limanı o kadar güzel konumlandırıyorlar ki buraya, dünyanın da sayılı ticaret limanlarından biri haline geliyor burası.
1: Evet, ama deniz çekilince buradan ya da dolunca, bataklık haline gelince bu kentin de öneminin kaybolduğu ya da eski zenginliğinin kaybolduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Kent en önemli dönemini Helenistik çağ ve Roma'da yaşıyor. Evet. Roma'da zaten çok genişliyor ve nüfus 200 bine kadar çıkıyor hocam.
1: Evet, yani milattan önce 3, yani Helenistik dönem ve senin dediğin gibi başladığını, en önemli dönemlerinin başladığını düşünürsek, yani milattan sonra 2. 3. yüzyıla kadar da hani o görkem devam ediyor. Sonra evet, yavaş yavaş.
0: Biraz tarihçesine de girsek mi kentin?
1: 6000'e gidiyor milattan önce.
0: Vay be.
1: Yani kalkolitik, neolitik ve Tunç çağı işte bu kentin hani başlangıcı ve buranın ilk halkı aslında yani Anadolu halkları.
0: Hititler galiba.
1: Karyalılar, Lelekler.
0: Evet.
1: Ve Hititli de işte evet, Apasas diye bir isim var Hitit evet döneminde.
0: Ayasaluk Tepesi çevresinde yapılan arkeolojik çalışmalarda ta o dönemde yaşamış kalıntılara kadar ulaşılmış.
1: Ama aslında yani buraya baktığımızda tamam bir Roma kenti. Şu anda kesinlikle Roma kenti görüyoruz karşımızda. Hı hı. Ama İyon kenti evet olarak da bir tarih sahnesine çıkıyor.
0: Kesinlikle.
1: 12 tane İyon kentinden bir tanesi.
0: Ve en önemlisi.
1: O Herodot'un işte dünyanın en güzel iklimi, en güzel gökyüzü altındaki kentlerinden, 12 kentlerinden bir tanesi.
0: O sözü burada mı söylüyor?
1: Yani İyonya'yı görüyor elbette ve hangi şehirde söylüyor onu bilmiyorum ama şimdi 12 tane İyon kenti var. Efes'te dediğin gibi bunların içinde en zengin olanları işte Teos, Kolofon, Mios, ne bileyim sonrası 12 tane kent, Ekrose, Menai filan bunlara Smirna da katılıyor.
0: Evet.
1: 13. kent olarak katılıyor. Hı. Fakat orada şöyle bir bilgi var. Strabon'dan aktarılabilecek bir bilgi. Aslında bunu da ilginç bir bilgi olarak karşıladım ben ilk, hı hı, okuduğum zaman. Sana hemen bir satır okuyayım mesela. Diyor ki işte bunlar 12 İyon kentidir. Yani işte saymadıklarımı da söylersem Kolofon var, Priene var, Foça var, Samos var, Kios var.
0: Hepsi Efes'in çevresine konumlanmış.
1: Evet, ama diyor Smirna,
0: İzmir yani bugünkü İzmir.
1: Eski İzmir, Efesoslular tarafından İyon Birliği'ne girmesine ikna edildi diyor. Hmm. Yani Efes orayı 13. bir kent olarak almış. Ancak şöyle de bir şey söylüyor hemen arkasından. Eskiden Efesos'a da Smirna dendiği zamanlarda Efesoslular Smirnalılarla komşuydular.
0: Evet.

0: demek ki bu iki kent arasında bir bütünlük, bir birleşme varmış.
1: Bir kere ikisi de liman kenti.
0: Liman kenti, buraya da Smirna deniliyormuş, evet. Yani eskiden demek ki. Ama iki tane ayrı ayrı kent olduğunu bunların biliyoruz. Aslında
1: şey, efsanesine dair bir şeyini biliyor musunuz?
0: İlk kuruluş efsanesi.
1: İlk kuruluş efsanesi.
0: Evet.
1: Güzel hikayedir o.
0: Küretler Caddesi'nde, biraz sonra gideceğiz oraya. İşte Hadrian Tapınağı'nın kapısında bir rölyef var. Evet. Aslında o rölyefin biliyoruz ki orijinali müzede şu anda.
1: Efes Müzesi'nde. Efes Müzesi'ni de söylemeden geçmeyelim hocam. Gerçekten çok başarılı yapmışlar.
0: Evet, çok güzel. O Hadrian kapısında da taklidi var. Replikası var.
1: Replikası.
0: Onun üzerinde o kuruluş efsanesinin hikayeyi anlatırız. Yani resim bir roman gibi zaten o. O hikayeyi anlatırız orada.
1: O zaman Efes'ten dolaşmaya devam edelim.
2: Ve bugün size Efes'in bambaşka yüzünü anlatmak üzere verdiğimiz kararla yürüyoruz alabildiğince. Yer yer atlı savaş arabalarının izlerini taşıyan mermer caddeye yürüyebiliyor olmak, heyecandan ve mutluluktan titretirken bedenlerimizi, solda yüceler yücesi 25 bin kişilik antik tiyatro daha bir kesiyor nefeslerimizi.

0: Hocam, ve Efes Antik Kenti'nin büyük tiyatrosundayız. Antik Kent'te iki tane tiyatro var ama büyük olanı bu. Zaten de hacmine baktığınızda anlıyorsunuz. 25 bin kapasiteli. Kuzeye bakıyor, limana bakıyor.
1: Ya şimdi o
0: Panayır Dağı'nın eteklerine oturtmuş.
1: Caddeden gelirken tiyatro çok güzel görünüyordu. Şimdi buradan da o cadde çok güzel görünüyor.
0: Arkadius Caddesi'nin bitiminde.
1: Arkadian Cadde zaten ama dediğin doğru, Arkadius tarafından yapılıyor.
0: İyi ki yanımda siz varsınız. Milattan yoksa her şeyi yanlış söyleyeceğim.
1: 4 burada. Milattan sonra 4. yüzyılın sonu, 5. yüzyılın başı yapılan bir yer.
0: Batı Anadolu'daki, yani Ön Asya'daki en büyük antik tiyatrolardan bir tanesi.
1: Ama hakikaten öyle. Yani bugünkü stadyumlara benziyor.
0: Düşünsenize, olarak. Taksim'deki İnönü Stadı yıkılmadan önce onun kapasitesi de 25 bin kişi.
1: Doğru. Burası da 25 bin kişi. Yalnız tabii Helenistik tiyatro birinci kat aslında.
0: Birinci kat, evet. Şimdi tiyatro Helenistik zamanda, Helenistik dönemde kuruluyor, inşa ediliyor. Daha sonra Roma'da o görkemli ve şaşalı yapı ikinci ve üçüncü kat olmak üzere de genişletiliyor.
1: Evet, hani girerken konuştuk ya, birinci kat Helenistik.
0: O zaten Helenistik naifliği, estetiği, zarafeti var orada.
1: Evet, yani işte tiyatro.
0: Evet.
1: Sonra gladyatörler vesaire çıkıyor piyasaya. Nöron zamanında bir ikinci kat ekleniyor ve çok süslü olduğu söyleniyor ikinci katın. Şimdi tabii bir şey yok. Üçüncü katta Septimus
0: Severius.
1: Yani milattan sonra ikinci yüzyılda bu seviyeye ulaşıyor. Burası.
0: Aynı zamanda sahne binası da 150 metre yine Roma döneminde batıya doğru, kentin batısına doğru da genişletiliyor hocam. Çok güzel ama akustiği falan da harika.
1: Aslında bizim şu anda hedefimizde yamaç evleri var.
0: Yamaç evler var, evet.
1: Biz burada fazla zaman kaybetmeyelim. Oraya gitmemiz lazım.
0: Ama böyle hani tiyatro olunca böyle içim bir cız ediyor hocam. Ya ayrılmak istemiyorum bu tür yapılarda. Ama madem yamaç evler var, sizin söylediğinizi yapacağız.
1: Oradan görünüyor burası.
0: Oradan görünüyor.

0: Hocam şimdi bir aks belirtmek gerekirse tiyatrolar tiyatro caddesinden, Büyük Tiyatro Caddesi'nden yürüdük bu mermerli
1: yolda. Mermer Cadde'den, evet.
0: Mermer Cadde'nin sağ tarafında sembolik yapılardan bir tanesi Celsus Kütüphanesi. Tam önünde

0: aşk evi ve aşk evinin bittiği yerden de Kuletler Caddesi devam ediyor. Ama şimdi Celsus Kütüphanesi derken sizden buranın güzelliğini, kütüphanenin hikayesini aslında...
1: Kütüphane güzel de çok merkezi bir yerdeyiz aslında. Yani işte belki şehrin...

0: ya da genel ev. Arkasında umumi tuvaletler.
1: Biraz yürüyünce Hadrianus Tapınağı.
0: Ve Skolastika Hamamı.
1: Evet.
0: Filan. Şimdi
1: ve böyle anıtsal mimariler hep böyle karşılıklı yol boyunca devam ediyor.
0: Bir de tabii biraz sonra gideceğimiz işte o yamaç evleri. Hepsi
1: iç içe.
0: Bir takım aksların kesiştiği en hareketli yerde duruyor. Şimdi istersen şu bina hakkında biraz bilgi verelim. Kütüphane hakkında. Bir takım sen de söylüyorsun farklı tarihler var. Hı hı. İşte 100-110 milattan sonra gibi 135'e 135. kadar yazılan şeyler.
1: Acaba o şundan mı kaynaklanıyor hocam? İlk yapıldığında Hereon bir kahramanlık anıtı olarak yapılıyor.
0: Evet,
1: Roma valisi buradaki valilik yapan Tiberius buraya öldükten sonra gömülüyor. Gömüldükten sonra. Evet, siz Tiberius, o isimleri çok güzel söylüyorsunuz.
0: Ondan sonra oğlu Julius işte buraya gömüyor onu. Tabii ona bir ne derler, hani Hereon anıtı, kahramanlık anıtı gibi görülmeli deniliyor burası.
1: Evet, sonradan kütüphaneye dönüştürülüyor herhalde.
0: Ama yani o kahramanlık anıtı bizim anladığımız anlamda bir kahramanlık anıtı değil.
1: Tabii
0: yani,
1: tabii.
0: Bir paye verilmiş
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii. Olur. Böyle bir daha yakından tanıyalım mı, oturalım mı böyle basamaklarına?
0: Olur, şurada heykeller var. Mesela onlar üzerinden de konuşuruz.

0: hocam vallahi mermeri dantel gibi işlemişler ya. Ve avlu gibi bir şeydi esimde. Arkada Celsus Kütüphanesi. Buradan Agora'ya açılan, ticari Agora'ya açılan, Tetragonos Agora'sına açılan çok güzel bir kapı. Tam karşıda böyle anıtsal bir çeşme daha varmış hocam. Şu tabanını görüyorsunuz.
1: Duvarda Yunanca ve Latince yazılar var. İşte oğul Julius Agüello ve baba için yazılmış bir takım yazılar var. Dört tane de heykel var.
0: Evet, nişlerin içinde böyle çok güzel.
1: İşte bilgi görüyoruz orada. İşte kader, akıl, ondan sonra erdem. Dört tane heykel ama bu heykeller orijinal heykeller değil. Viyana Müzesi'nde.
0: Evet.
1: Orijinalleri.
0: İçeri girdiğimiz zaman bir okuma odası karşılıyor bizi herhalde. Bir de içinde hocam mezar odası var.
1: Evet.
0: Vali işte Tiberius Celsus'un.
1: Evet, öldükten sonra da buraya onun için işte Herodotus'u gibi görülmelidir filan deniliyor. Aslında sütunlar orijinal sütunlar. Yani çoğu orijinal. Tabii tamamlanmış tarafları var ama...
0: Güçlendirilmiş galiba.
1: Evet, gerçekten çok az sayıda bu kadar güzel ayakta kalabilen eserlerden, yapılardan bir tanesi bu.
0: Korent sütun başları var.
1: Fakat 270 milattan sonra 270'te bir deprem oluyor. Evet. Ondan sonra bir daha kullanılmıyor. Yani bırakılıyor kendi haline.
0: Yapım yılı ile ilgili şey vardı, çelişkiler vardı.
1: İşte bazılarında 110 gibi başlangıç tarihi, belki bitiriliş tarihi 135. 135. Ama şey kesin, 270'te ki depremle birlikte iş bitiyor yani burada. Evet. Yukarı çıkabiliriz.
0: Çıkalım. Kütüphanenin ana kapısından içeri giriyorsunuz hocam. Böyle bir avlu. Burası okuma salonu karşılıyor bize. Duvarlarda nişler var. O nişlerin içerisinde papirüste kağıtlar var. Hocam iki kat yapılmış. Nedeni ne biliyor musunuz? Doğal coğrafya biraz nemli olduğu için içerideki bu nişlerin içerisinde...

0: İçerisindeki papirüslerin korunması için iki kat yapılmış. Tam şu ana nişin arkasında da vali Tiberius Celsus'un lahti bulunmaktadır.
1: Evet. Aslında oğlu, yani tabii gene Agrarius, işte Palemianus, gene aynı isimle almamız gerekiyor. Karışabilir ama oğul Palemianus buraya bir hayli yüklü bir para ayırıyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi bugünkü karşılığı nedir onu bilemiyorum ama hani 25 bin dinar gibi bir şey ayırıyor. Bunun 2000'iyle ara ara, her bir 2000'de ara ara kitaplar alınıyormuş.
0: Evet.
1: Tiberius Celsus'da, diğer kalanla da işte bakımı devam ediyormuş. Evet,
0: Tiberius Celsus da aslında imparatorluk zamanında çok önemli kamusal görevlerde de bulunmuş. Aslında tanınan birisi. Aha. Devlet kademelerinde çalışmış hep. İmparatorluk.
1: Asya valisi.
0: Evet. Bir de Roma tarafından atandığı için gerçekten önemli bir kimlik.
1: Evet, büyük paralar harcanmış ve çok iyi bir kütüphane. İşte hep söylüyoruz, 3 kütüphaneden bir tanesi.
0: Ve coğrafi koşullara çok güzel uygunluk da sağlanmış hocam. Bu ana nişin arkasındaki lahitte. Şu alt taraf ne acaba?
1: İşte oradan mezar odasına giriyorsun. Evet.
0: Bunu göremiyoruz tabii. Aa, bir dakika dur bakayım. Aa, evet hocam. Lahit burada galiba, dur bakayım. Evet hocam, burada
1: aslında
0: içeride.
1: Aslında oraya giriliyor, çok kolay giriliyor da.
0: Arka taraftan giriliyor.
1: Evet, yani işte öyle bir koridor var.
0: Çok güzel ya.
1: Başka yerlere gidelim artık.
0: Burada en baba şeyler, papirüs sayısı olan şeyler, kitaplar burada herhalde. Huzur var yalnız mekanın içinde.
1: Çıkalım. Biraz huzurdan hareketliliğe gidelim.

0: kütüphaneden çıktık. Sol tarafta Aşk Evi. Dümdüz Kuletler Caddesi hocam.
1: Önümüzde tamamen bir kedi ordusu.
0: Şimdi, hocam kitap var biliyor musunuz? Efes'in Kedileri diye.
1: Öyle mi? Evet, bilmiyorum.
0: Çok meşhur. Tabii hayvanlar bütün gün şeyde bir şey bulamadıkları için, antik kentin içinde bir şey bulamadıkları için burada sağ olsun.
1: Besliyorlar burada.
0: Evet, buranın görevlileri besliyor burada. Çok da güzeller, şuraya bakın. Pırıl pırıl bakımlı hepsi.
1: Şimdi kütüphaneden
0: çıktık.
1: Çok merkezi bir yerdeyiz gene.
0: Kuletler Caddesi'nin başlangıcı değil mi burası?
1: Tam en civcivli yer olması lazım. Evet, Kuletler Caddesi yukarı doğru gidiyor. Şimdi bu cadde ismini aslında nereden alıyor?
0: İki tane görüş var bununla ilgili. Evet. Ben önce Halikarnas balıkçısının görüşünü söyleyeyim isterseniz. Halikarnas balıkçısı der ki, burada bir kutsal alan var. Bu kutsal alanda yaşayan bir kutsal bakire var. İsmini ondan alır der.
1: Ondan alıyor. Bir tanesi de, yani zaten genel olarak küret diye baktığımız zaman işte dini görevliler ya da devlet görevlileri, yöneticiler yani. İşte hani küratör falan denir ya, işte küret oradan geliyor. Düzenleyen,
0: düzeltici.
1: Bir araya getiren, toparlayan işte yöneticiler. İsmini oradan alıyor. Bu cadde aslında en işlek caddelerden de bir tanesi. Çünkü mesela İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi.
0: Gibi. Çok evet, kozmopolit ya da Bağdat bir yer. Caddesi gibi.
1: Kozmopolit bir yer, alışveriş yeri, işte heykeller var burada. Bütün onun önemli kişilerin var, heykelleri var. Tam böyle herkes bütün artık kesimlerden zengini, yoksulu, efendisi, kölesi herkes burada yani.
0: Şimdi bizi seyreden seyirciler diyecek ki peki şimdi neredeler? Onu da söyleyelim isterseniz. Aslında burası günde 2500-3000 ziyaretçi alıyor ve biz o ziyaretçilerin olmadığı saatlerde çekim yapıyoruz. Saatlerde. Yoksa normalde burası kıyamet gibi yani. Evet.
1: Bir de şu var şimdi, bir kozmopolitlikten bahsettik. Yani çeşitli

0: insan tipleri. Şimdi oradan kütüphane işte görüyoruz. Müthiş bir hani entelektüel bir hava alıyoruz oradan.
1: Evet.
0: Ondan sonra buraya geliyoruz. Burada bir hamam var. Skolastika hamamı. Milattan sonra 2. yüzyılda varmış burası. Var. Ama milattan sonra 4. yüzyılda burası çok genişlemiş.
1: Genişlemiş, evet.
0: Bunun da sebebi bir kadının burayı işletmeye başlaması. Evet. Milattan önce 4'te Bayan Skolastika
1: burayı
0: evet 3 katlı bir hale getiriyor. Çok genişletiyor.
1: Hatta içinde hep kadınlar çalışırmış.
0: Ve heykeli de var.
1: Heykeli
0: kendi
1: de var.
0: Heykeli de var.
1: O kadınlar hocam böyle gelen misafirlerine testiler içerisinde ve kadehte şarap ikram ederlermiş ama pencereleri yokmuş bunların.
0: Bayan Skolastika o evi de işte sahiplenmiş, çalıştırıyor. Yine Küretler Caddesi'ne baktığımız zaman işte bir kütüphaneyi ve bu kompleksi içine alıyor. Bir de şimdi sağına bakıyoruz Küretler Caddesi'ne.
1: Yamaç evler.
0: Zenginlerin evet, evleri.
1: Bütün
0: evet,
1: yamaç zengin evler. Ve aristokratların yaşadığı 4000 metrekare üzerine kurulu günümüze kadar 7 tanesi gelebilmiş herhalde.
0: Aslında bugünkü kentlere baktığımız zaman bunlar ayrılıyorlar değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani şöyle ayrılıyorlar. En azından diyelim ki çok zenginlerin oturduğu bir site. Evet, yoksulların oturduğu bir mahallede yükselebiliyor bugün. Ama etrafı geniş duvarlarla çevriliyor. Bayağı bir separasyon oluşuyor. Evet. Ama bu böyle değil. Tam işte kentin merkezinde bütün bu hengameyle, karmaşayla birlikte zenginler de burada oturuyorlar. Belki biraz daha çıktığımız zaman yamaç evlere giriş yaptığımız yerin karşısında evet Hadrian kapısı var. Orada işte daha önce söylediğimiz bu kentin
1: kuruluş
0: öyküsünün rölyefi var. Bir göz atar evlere giriş yaparız.
1: Tamamdır.

0: yeni bir kapıdan girdik.
1: Oo, görkemli hocam. Bir kapı, görkemli bir tuvaletle evet. Karşı karşıyayız.
2: Hocam, şimdi ben daha önce bu kadar büyüğünü görmemiştim latrinanın. İsterseniz uygulamalı anlatayım size.
1: Anlatayım. Ya uygulamalı anlatma.
2: Yok.
1: Ama şey... oturabilirsin.
2: Şimdi kocaman böyle sıralar var. Buraya oturuyor gelen insanlar. Tabii herhalde böyle üzerlerinde o dönemin büyük şeyleri var, elbiseleri var. Oturduktan sonra işte yanına biri daha geliyor. Karşılıklı sohbet ediyorlar. Devlet konusunda, devlet şeyle ilgili, yönetimiyle ilgili
1: hatta
2: konuşmalar
1: yapıyorlar. Hatta karşıdakilere böyle laf yetiştirme laf falan da olabilir.
2: Olabilir.
1: Bütün ortada salon böyle konuşuyor.
2: Sütunlu bir havuz var hocam. Etrafını böyle sütunlar şey yapıyor. Önden akan gürül gürül bir temiz su var. Hacet bitti. Haceti bittikten sonra laflama da bitti, dedikodu da bitti. Önden akan suyla bir güzel temizleniyor.
1: Ama kim bilir kaç saat sürdü o?
2: Tabii. Dediğiniz gibi bazen gün de sürebilir.
1: Yani kafe gibi bir yer burası.
2: Evet. Şimdi biz görünen yapısını anlatıyoruz. Bir de bunun altyapısı var hocam. Önden akan temiz su ve buradan aşağıya giden kirli su. Onun da o kadar güzel kanalını açmışlar ki böyle inanılmaz güzel bir sistem üzerine oturtmuşlar. Hem altyapısı güzel hem üst yapısı güzel. Duvarlar tabii şimdi göründüğü gibi değil. Komple mermer. Evet. Bir de o içindeki ambiyansı düşünün böyle. Ortada böyle bir havuz. Havuzdan su sesi.
1: Ambiyansı düşünemiyorum. Herkes yan yana oturmuş.
2: Tam bir keyif.
1: Evet. Mesela şöyle şeyler de söyleyebiliriz. Yazılanlar var. Bazı yerlerde mesela bu çok güzel bir dizidir. İşte Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü yayınlarının küçük küçük bu her bir konu için Eski Çağ'da mesela bu tuvalet kültürü deniyor. Onur Gülbay yazmış.
2: Evet.
1: Her konuda vardır bu kitaplarda. Mesela orada diyor ki, çok küçük şeyler okuyayım. Anadolu'daki en iyi planlanmış ve karmaşık işleyen örneklerindendi bu latrina.
2: Efes latrina.
1: Efesos Skolastika Hamamı latrinası. İşte çatı suyunu duvarların arasından geçirerek akıllıca planlanmış ender bir tekniği bize gösterir.
2: Heba etmiyor yani.
1: Heba etmiyor, suyu topluyor ve buralara veriyor. Ayrıca Akdeniz dünyasında karşımıza çıkan tüm Roma latrinalarında milattan sonra 2. yüzyıl ve 6. yüzyıl arasında yaygın olarak bu su sistemi görülmektedir diyor.
2: Biz bunu aslında şeyde de görmüştük.
1: Aygai'de gördük, Satonikea'da da gördük. Hepsi bunların Magnezya'da gördük su sıkıntısı çeken yerler, evet. Ve topluyorlar, ziyan, evet, etmiyorlar.

0: güzel hocam ya. Acayip güzel, gerçekten çok güzel yani.
1: Evet, milattan sonra 2. yüzyılda Savinius diye bir kadın burayı bağışlıyor ve Hadrianus adına onu onurlandırmak için de bir tapınak yapılıyor buraya. Sonra Maximianus'un, işte Konstantinianus'un heykelleri de dikiliyor milattan sonra 300'de. Yani Hadrianus'u onurlandırmak için bir yer ama işte sonraki imparatorların heykelleri de dikilmiş.
0: Şu Suriye stili dedikleri böyle girişi.
1: Evet.
0: Normalde alınlık olması gerekiyordu. Üçgen alınlık. Bu ama Suriye biçiminde. İç alandaki rölyeflerde Efes'in kuruluşu.
1: O bahsettiğimiz
0: yani, programda işte sürekli
1: domuz,
0: söz ettiğimiz.
1: Ve balık hikayesi.
0: Efsanesi.
1: Ayrıca bir takım tanrılar da var. Yani Herakles var, Amazonlar var. Çünkü
0: Amazonlar,
1: Efes'in kuruluş hikayelerinde Amazonlar da yer alıyorlar. Bir Amazon'un kurduğu söyleniyor vesaire. Tabii şey, orijinali, hep belirttiğimiz gibi bunlar orijinal değil.
0: Değil ama orijinalini Efes Müzesi'nde Allah'tan
1: çok yakında müzede
0: ve
1: duruyor.
0: Çok da güzel olmuş Efes Müzesi.
1: Evet, tam karşıda da
0: yamaç evler.
1: İşte yamaç evlere girebiliyoruz artık.

0: Şimdi biz tabii buradan girdik, yani koridoru kat ederek içeri doğru gezeceğiz, giriş yaptık. Hı hı. Ama aslında
1: buranın girişi burası değil.
0: Girişi tabii ki burası, evet, değil.
1: Müze haline dönüştürdükleri için buradan sokuyorlar.
0: Evet, müzenin kapısından girmiş olduk. Hı hı. Aslında bunlar iç içe ya da yan yana birbirlerinin üzerine basa basa bir teras halinde yükselen bir sürü ev ve dolayısıyla farklı farklı girişleri var her tarafta.
1: 4000 metrekare üzerine, büyük de.
0: Evet, bu tabii hani dışarıdan da gördük burayı, Küretler Caddesi'nin tam köşesinde şeyin, Celsus Kütüphanesi'nin yanında, hamamın karşısında derken, içine de girdiğimiz zaman görüyoruz ki müthiş bir ihtişam var. Hiç dışarıdaki kozmopolit yapı gibi bir değil yani burası.
1: Buranın üzerine büyük yazılmış çok var. Da güzel bir kitap var elimizde. Yamaç Ev 2. Yani Kazı Başkanı Zabine'nin yazdığı bir kitap bu. Aynı zamanda dünya arkeolojisinin de çok göz önünde olan bir yer. Niye biliyor musunuz hocam? Hayır. Çünkü içerideki bilgiler ve veriler Roma yaşantısına, Roma'da günlük yaşantıya pusula olabilecek bilgiler.
0: Çok işte, doğru.
1: Grafitiler, duvar içi süslemeleri, ama taban
0: mozaikleri.
1: Ama tabii
0: Roma'nın zengin kesiminin yaşantısı.
1: Zengin varisi o kadar.
2: Teras evler, Roma yönetiminde Efeslerin günlük hayatlarından bir kesit görebileceğiniz çok güzel bir örnek. Milattan sonra 3. yüzyıl, büyük ekonomik kriz ve savaşların zamanı, ama buna rağmen Efes'te insanlar çok zengindi. Duvar resimleri, freskolar, mozaik yerler ve iç mobilyalarında hala bunları bulabilirsiniz. Nitekim gezdikçe görüyorsunuz. Bu yerleşke birbirine bağlı 7 evden oluşuyor. Milattan sonra 1. yüzyıl yapıldı ve milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına kadar kullanılamadı. Sonra da büyük bir deprem sonucunda yok oldu. Hiçbir zaman yeniden inşa edilememiş. Bu aslında arkeologlar için çok iyi bir şans, bizler için. Çünkü yıkım katmanlarının arasında neredeyse her şeyi bulduk. Duvar mobilyaları, masalar, takılar, vazolar. Bunların hepsi şu anda bizim elimizde.
0: Burası deniliyor ki yani kırmızı kiremitleri varmış bu kompleks.

0: için çok uzaktan bile
1: görülebiliyormuş,
0: fark edilebilen bir yapıya sahipmiş, bir görüntüye sahipmiş. Fakat pencereleri çok azmış.
1: Evet,
0: İçe kapalı burası,
1: evet,
0: demek.
1: Bir zenginler de, bir de mesela demek. Hani zenginler kendilerini entelektüel göstermek için evlerinin duvarlarına böyle felsefecilerin,
0: evet,
1: güzel,
0: evet,
1: güzel.
0: Onlara bakarız yukarıda.
1: Evet, evet, tamam, resimlerini yaptırırlarmış. Gel.

0: kompleksin en muhteşem mekanlarından bir tanesi.
1: Büyük salon.
0: Evet, büyük salon. Mermer kaplamış her taraf.
1: Evet. Hocam çok güzel bir İtalyan ekibi çalışıyor bunun konstrüksiyonunu, yani içinin mozaiklerinin belirginleştirilmesi, çıkartılması.
0: Kaza ekibi Avusturyalı.
1: Kaza ekibi Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nde ama içeride restorasyon İtalyanlar. Doğru insanlara yaptırıyorlar galiba, değil mi? Roma, İtalyan, Roma.
0: Ha evet, o bağlantı var.

0: burası bazilika. Bir ev yani.
1: Evet hocam.
0: Bazilika diye geçiyor ama yani bazilika deyince hemen aklımıza kilise, kilise gelmesin. Geliyor, evet. Çünkü o bir şey, ne derler? Plan. Bazilika plan, evet. Ve işte malzeme, tuğla malzeme. Burası misafir odası aslında. Milattan sonra 160 yılında misafir, yani.
1: Konuklar burada mı ağırlanıyor?
0: Evet, yani bu zenginliği, ihtişamı gör. Burası evet. Böyle hani zengin evleri diye de geçiyor ama hani evet. Boşu boşuna da bu tabir yakıştırılmamış.
1: Ve komple herhalde duvar resimleriyle.
0: Duvar resimleri, bak bir parça burada evet. Örnekleri var. Çok. Aynı resimlerin yukarıda da devam ettiği söyleniyor. Yerler işte mermer.
1: Öyle bir havuz da var herhalde burada, bir havuz,
0: havuz var.
1: Böyle su, suyun o
0: tabii buraya gelen sesi. Misafirler ev sahibinin statü olarak yukarıda olduğunu daha birinci dakikadan, saniyeden kavruyorlar. Yani öyle bir havası var buranın.
1: Doğru.
0: Bir
1: doğru.
0: Saray doğru. Neredeyse.
1: Devam evet. Edelim.
0: Devam.
1: Hocam, tüm yamaç evleri en iyi görebildiğimiz konumdayız herhalde, değil mi?
0: Evet, buradan çok net görünüyor. Yukarıdan biraz daha netleşecek tabii. Yani işte biraz önce söylediğimiz gibi teras halinde,
1: yamaça oturtulduğu
0: için merdivenler halinde geliyor. Mesela bir yerin
1: tabanı, diğerinin çatısı.
0: Zemini, diğerinin çatısı oluyor. Evet. Ve dolayısıyla mesela en üstten baktığımda mesela bazı evlerin çatılarında sanki mozaik varmış gibi görünüyor ama
1: o aslında taban mozaiği.
0: Tabii, taban mozaiği.
2: So the excavation of Terrace House 2 started in 1967.
3: Terrace House için yani yamaç evler için çalışmalar 1967'de başladı ve 85'e kadar sürdü. Sonra bilimsel analiz başladı ve biz alanı korumaya aldık. Ama bu çok zordu çünkü burası çok büyük bir alan, 4000 metrekare. Ve neredeyse her oda fresk ve mozaik yer süslemeleriyle dolu. Bu da onların müzeye taşınamayacağı anlamına geliyor doğal olarak. Kendi yerinde korumalıyız, kendi yerinde korunmalıydı. 2000 yılında bu koruma çatısını yaptık ve bu tarihten beri halka da açık.
1: Ben burası çok sıcak oldu, müsaadenizle gömleğimi çıkartıyorum.
0: Tabii bu üstüne kapatılan şey burayı bir sera haline getiriyor.
1: Evet, sera haline getirmiş. Birazdan yeşereceğiz.

0: Evin içindeki sütunları görüyorsunuz değil mi?
1: Evet, işte o muhteşem evlerden birinin tam ortasındayız. Evet. Yani avluya geldik. Bak burada işte o hep bütün avlularda gördüğümüz o sütunlu alanla karşı karşıyayız.
0: Sonra hani biraz odalar. Önce sözünü ettiğimiz şey vardı ya. Aşağıda böyle hani kendilerini entelektüel göstermek için böyle
1: entelektüel göstermek için
0: belki değil. De mesela, öylelerdi.
1: Evet, öylesi de vardı. Evet. Tabii. Ama evet. Ben de mesela ben olsam ben de yaptırır.

0: Sokrates miydi?
1: İnsan sevdiği mesela şarkıcıların nasıl
0: posterlerini
1: asıyor, gençler asıyor. Evet. Ondan sonra
0: ben bu programa başladıktan sonra evde hep böyle şey biriktirmeye başladım. İskender'in büstünü, yani, işte Hadrianus'un büstünü falan. Eve misafirler geliyor, bu kim diyorlar? Dedem diyorum.
1: Çok güzel. Yani sevdiği filozofun da adam resmini yaptırmış. Aynen. Yani gayet basit bir şey.
0: Hocam katmanı
1: ben
0: görüyorsunuz
1: de eve
0: değil mi?
1: Gidip yaptıracağım sevdiğim filozofun resimlerini duvarlara.
0: Şey, bu Helenistik duvar üstünde bir şey daha, bir kat daha yapılmış. Bu ikisi iki dönemi gösteriyor. Çok yani. Güzel, Helenistik evet. Ve Roma olmak üzere.
1: Gel bir dolaşalım hızlıca. Tabii sadece şey yok, filozoflar meselesi değil. Yani işte müzikle ilgiliyse evet. Müzleri yaptırıyor. Yani müz, ne o? Esin tanrıları, evet. Sanat tanrıları. İşte onlar var. Ya da kuşlar, çiçekler vesaire.
0: İhtişamı burada çok net görüyoruz hocam.
1: Harika, harika bir yer. Çok güzel bir duygusu var yani mekanların.
2: While we have six more or less normal houses in Terrace House 2, we have.
3: Bir başka ilginç şey de filozoflar. Roma vatandaşları bilgileri ve eğitimlerini göstermeye çok meraklıydı. Freskler de, freskolar da bunun için çok iyi bir yöntemdi. Filozofların resmi çizilirdi ve bu da ev sahibinin antik filozofları bildiğini ve bu konuda eğitimli olduğunu gösterme biçimiydi.
0: Çok enteresan bir yapıyla daha beraberiz hocam. Sağ taraf?
1: Orası mutfak.
0: Kitchen. Sol taraf?
1: Burası da tuvalet, latrina.
0: Ama İkisinin birbirine yakınlığı neden biliyor musunuz?
1: Evet, bu halledilememiş bir sorun olarak gösteriliyor. Yani şeyde sadece Efesos için değil ya da sadece bu dönem için değil. Bütün Roma döneminde halledilememiş ya da hiç üzerine gidilmemiş, önemsenmemiş bir konu olarak gösteriliyor. Tuvaletlerin pisliği. Yani tuvaletlerin bir türlü suyla o kadar kötü anlatılıyor ki yani o sinekler, böcekler vesaire suyla ilişkiye de bağlanamaz. Bu bir kültür meselesi olarak gelmiş herhalde bu problem. Gerçi burada evet bir su sorununun olduğu ve ekonomik davranıldığı söz konusu. Bu yüzden de daha kötü bir şey çıkıyor ortaya burada. Tuvaletle mutfak yan yana. Çünkü mutfakta kullanılan su tuvaletin temizliği için aynen bu tarafa aktarılıyor.
0: Evet, evet.
1: Böyle bir durum var. Mesela duvar resimleri de var gene. Balık.
0: Balık.
1: Bence iki tarafa birden gönderme yapıyor. Bir tabii mutfak olduğu için balık. Biraz önce dedik ya.
0: Kuruluş efsanesinde.
1: Balık yiyorlar yani bunlar bol bol.
0: Tabii, liman kenti çünkü.
1: Bir de kuruluş efsanesi dediğin doğru. Sanesi. Böyle bir.
0: Diğer yanında da bir tavus kuşu var galiba.
1: Evet.
0: Tavus kuşunun da o dönemdeki.
1: Tavus kuşu sizin çok var. Yani diğer yerlerde,
0: mozaiklerde de var,
1: fresklerde de var.
0: Evet.
1: Burada da tabii daha küçük bir latrine var.
0: Latrine var, evet. Bu sadece evin yani, latrinası olduğu var. İçin. Evet. Önünde böyle küçük bir kurnası gibi bir şey var. Herhalde içine akıyordu su.
1: İşte kanalları görüyoruz gene.
0: Kanalları var, temizleme kanalları.
1: Fakat burada biraz önce dolaşırken çok enteresan bir şey gördüm. Diyor ki, duvar resimleri var tabii burada da.
0: Evet.
1: Ve duvar resimlerinin üzerine evin sahibi Vibius Salutaris'in adının da aralarında bulunduğu çok sayıda kazınmış
0: grafiti var.
1: Adını yazmış adam.
0: Şimdi mesela biz de
1: kendi
0: oturuyoruz.
1: Evine,
0: evet ya.
1: Kendi tuvaletine otururken adını yazmış.
0: Yani şöyle şeyler vardır yani biz de otururken haftalık mecmualar, günlük gazeteler vardır onlara
1: vardır bakılır.
0: O da o zaman herhalde eline çiviyi alıyordu, kalemi alıyordu.
1: Adını yazıyor. Şey,
0: yani kendi adını. Burası benim tuvaletim. Kendi adımı istediğim gibi yazabilirim diyordu herhalde.
1: Gidelim buradan.

0: Hocam artık yamaç evlere müze güzergahında veda ediyoruz. Gördüğünüz gibi İtalyan ekip çok büyük bir özenle sabahın altısında buraya geliyorlar. Akşam 5'e kadar.
1: Freskler
0: ve
1: mozaikler
0: boyamasıyla ilgili çok özenli bunlar bir çalışma yapıyorlar. Tabii biraz önce hani girişte de söyledik ya, dünyanın gözü özellikle arkeolojik anlamda bu yamaç evlerde. Zabina Latstater'de gerçekten burasıyla ilgili dünyanın, çok hassas.
2: Evet, doğru.
0: Çok hassas.
2: Doğru. Gerçekten çok iyi bir arkeolog olduğu imajını uyandırdı bende. Çok ciddi bir kere ve son derecede hakim, bize de çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz kendisine.
1: Fakat şimdi şuradan baktığımızda bütün yamaç evleri şöyle tepeden görebiliyoruz. Aslında daha da var. Yükseldiği söyleniyor bunun ama bu kadarı çıkmış.
0: O dönemin çatısı da ahşap mimari olduğu için o çatıyı böyle rekonstrüksiyon gibi bizim gözümüzün önünde canlansın diye temsili çok güzel bir şey yapılmış.
3: Yamaç Ev 2 projesi tamamen Efes Vakfı'na ait bir projedir. Yamaç evlerde yaklaşık 70 tane oda bulunuyor ve orada mozaikler, duvar resimleri var. Biz yıllık olarak 3-4 odanın duvar resimleri restorasyonunu yapıyoruz. Buna fon sağlıyoruz ve özel şirketlerin desteğiyle orada bu projeleri tamamlıyoruz. Ama asıl amacı da Efes Antik Kenti'nin bütün dünyada, hele hele şimdi UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne de girdikten sonra bütün dünyada hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak.

0: cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte ve aramıza yeni bir isim katıldı. Melisa Hanım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. İsmim Sena Melis Eğridere. 97 İstanbul Eyüp doğumluyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bu sene mezun oldum. Henüz çalışmıyorum. Evde çok severek izliyoruz ailemle. Onlar da ısrar etti. Ben de çok istedim kendimi burada görmeyi. Katıldım. Öyle.
0: Evde nasıl bir performans?
1: Ya evde iyi, çok iyi ama şimdi burası öyle değil tabii. Şu an biraz heyecanlıyım. Bakalım.
0: Sinan Bey, bugün heyecan gitmiştir ümit ediyorum ki.
2: Evet, evet. Bugün biraz daha iyiyim. Artık yukarılara doğru, finale doğru geleceğiz beraber sizinle.
0: Ama çok çok güçlü bir rakibiniz var tabii ki. Öykü Hanım dün de finalde bizimle birlikteydi ve 5000 lira daha kazandı. Toplam para ödülü 11.000 oldu. Öykü Hanım, bugün de yine çekişmeli bir yarışma bizi bekliyor olsun.
3: Evet, yani rakiplerimiz yine iyi. Bilemiyorum, Sinan Bey çok ümitlenmesin. Finalde ben de kıyasaya yarışıyor olacağım.
0: Gizem Hanım, bugün daha iyi miyiz?
4: Evet, heyecanım biraz yendiğimi düşünüyorum. Bugün daha rahatım. Daha da keyifli olacağını düşünüyorum hepimiz için. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde yine her zamanki gibi 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1 puan. 2. etap bu kez dikkat etabı, her bir sorunun değeri 2000 puan. 3. etapta akıl oyunu etabı, bu kez soruların değeri 3000 puan olacak. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve en fazla puan alan yarışmacımız da 5000 lira para ödülü için birlikte yarışacağız. Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
2: Hazırız.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla cevap soruda başlıyor. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Ünlü çizgi filmler ilk sorumuzun konu başlığı. Çok sayıda çizgi roman, animasyon, televizyon şovları ve filmlerde yer alan bir çizgi film karakteridir. İlk olarak 1958 yılında ortaya çıktı. En yakın arkadaşının adı Bobo, kız arkadaşının adı Cindy'dir. Kendisi kravat, arkadaşı Bobo papyon takar. Adını ünlü bir beyzbol oyuncusundan alan karakter de beyzbolu çok sever. Çizgi film en son 2010 yılında animasyon filmiyle beyaz perdedeki yerini aldı. Sorumuz gelsin. Kravat takan dünyaca ünlü çizgi film karakterinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'de onu ilk kez rahmetli Erol Günaydın seslendirmişti. Efem, efem diye konuşmasının bitiminde hep bunu kullanırdı. Buyurun cevaplar lütfen.
1: Çok alakasız kaldırmak istemiyorum.
0: Melis Hanım.
1: Ya galiba kuzenlerimin izlediği çizgi filmlerden aklımda sadece bu kaldı şu an. Asla bu değil biliyorum.
0: Kalyo mu? Ne yazıyor orada?
1: Ya Kayu diye birisi vardı.
0: Kalyo.
1: Evet sadece şansımı denemek için yazdım yani. Bu olmadığını biliyorum zaten.
0: Ya yeni dönem çizgi filmlerle pek aram olmadığı için Sinan Bey.
2: Momo dedim ben de. Arkadaşının adını Bobo demiştiniz galiba.
0: Bobo.
2: Ses benzerliği Momo, Bobo güzel olur diye düşündüm. Bilmiyorum yani.
0: Öykü Hanım.
3: Ya ben şu an cevabı biliyorum. Ayı Yogi. Sonradan aklıma geldi ama süre içinde hatırlayamadım. O yüzden maalesef bilmiyorum yazdım ama biliyorum.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Bugs Bunny aklıma geldi ama ben de Öykü Hanım'a katılıyorum. Cevap Ayı Yogi olacaktı.
0: Bugs Bunny kravat takıyor mu?
4: Yani uzun gövdesine güvenerek takacağını düşündüm.
0: Peki dört tane yarışmacımız Öykü Hanım cevap vermemiş ama üç tane farklı yazan yarışmacımız var. Daha ilk sorumuz biliyorsunuz. Bakalım nasıl başlayacağız?
4: Eyvah.
0: Buyurun görelim doğru cevabı. Ayı Yogi olacaktı doğru cevap. Hayvanlar alemindeyiz şimdi. Afrika, Asya ve Avustralya'da yaşayan bir yılan türüdür. Zehirsizdir ama çok güçlü ve büyük bir yılandır. En irilerinin uzunluğu 10 metreye kadar varabilir. Geyik, ceylan, antilop, yaban domuzu ya da kemirgenler gibi hayvanlarla beslenirler. Avlarını zehirlemek yerine sıkıp boğarak öldürürler. Sonra da bütün halde yutarlar. Sorumuz gelsin. Büyük ve güçlü ama zehirsiz olan bu yılan türünün adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'de beslemesi de yasaktır, aynı zamanda ticareti de yasaktır. Ve en büyüğü de, Türkiye'deki en büyüğü de Antalya'da hayvanat bahçesinde. Yaklaşık 5 metre, belki 5 metreden biraz daha uzundur. Bakalım bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Melis Hanım.
1: Piton dedim, öyle hatırladım. Direkt aklıma görüntü geldi, sosyal medyada görmüştüm. Kocaman bir timsahı yutan bir yılan, piton yılanı diye okuduğumu hatırlıyorum. Piton olması lazım.
0: Sinan Bey.
2: Ben de piton dedim ama sonradan aklıma boğa yılanı geldi, anakonda geldi. Onlar farklı türler mi bilmiyorum ama bence piton.
0: Ve Öykü Hanım.
3: Ben boğa yılanı dedim. Piton benim de aynı şekilde aklıma geldi ama zehirli mi, zehirsiz mi? Piton sanki zehirli gibi hatırlıyordum. O yüzden boğa yılanı dedim.
0: Ben zehirsiz diye ifade ettim. O yüzden
3: evet,
0: siz
3: boğa yılanı
0: piton
3: daha
0: konusunda
3: yakın
0: şüphelendiğiniz
3: geldi.
0: İçin. Gizem Hanım.
4: Anakonda demeyi uygun buldum. Aklıma o geldi ilk olarak.
0: Anakonda, boğa ve iki tane de piton var. O halde bakalım hangi yılan türüymüş bu? Piton doğru cevap olacaktı. Melis Hanım ve Sinan Bey böylelikle puanları paylaşıyorlar. İkinci sorumuzu da geride bıraktıktan sonra üçüncü soruya geçeceğiz ama hayvanlar alemiyle aranız nasıl acaba Gizem Hanım?
4: Çok severim. Bir köpeğim, bir kedim var. İkisini tabii aynı alanda barındıramıyoruz.
0: Nasıl anlaşıyorlar?
4: Doğaları gereği. Biri bahçede, köpek bahçede.
0: Cinsi ne?
4: Boxer cinsi. Hı hı. Kedimiz de British. Yani çok tatlı keyif vakit geçiriyoruz onlarla. Gerçekten terapi gibi geliyor.
0: Birbirleriyle hiç bir araya gelmediler
4: yok,
0: mi?
4: Yok yok. Yani
0: var ama kediyle köpek arkadaşlık yapan, hatta kedilerin köpekle beraber uydukları birçok şeyi
4: evet,
0: görmek
4: evet var.
0: Mümkün.
4: Biz uzaktan şöyle birbirlerini görsünler diye hani kediyi elde tutarak böyle bir an yaşadık ama
1: çok seviyorum. Yani çok isterdim böyle imkanım olsa, bahçem olsa kedilerle köpeklerle doldurmayı ama şimdilik bir tane kedimiz var. Simba adı. Selam söyle.

0: sabrı.
1: Ha, güzel. Peki. O zaman üçüncü sorumuza geçelim hemen. İstanbul'da gezelim şimdi. Milattan önce 7. yüzyılda kurulan İstanbul'un kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili kısmıdır. İstanbul'un ilk kurulduğu ve geliştiği bölgedir. Buradaki ilk yerleşim yeri Megaralılar tarafından Bizantin adıyla kurulmuştur. Osmanlı döneminden bu yana bölge Suriçi olarak da adlandırılmaktadır. Günümüzde bu bölge içerisinde çok önemli saray, kilise ve cami gibi yapılar bulunmaktadır. Bunların başında Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Hipodrom, Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri gelmektedir. Sorumuz gelsin. İstanbul'da birçok eseri içinde barındıran ve Suriçi olarak da adlandırılan bölgeye ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: tüm imparatorluklara başkent oldu İstanbul. Roma, Bizans, Latin İmparatorluğu, hatta Osmanlı İmparatorluğu ve dünyanın da en güzel şehirlerinden birisi. Acaba sorduğumuz yer ne olarak geçiyor? Buyurun cevaplar lütfen. Melis Hanım.
1: Tarihi Yarımada.
0: Sinan Bey.
2: Tarihi Yarımada.
0: Öykü Hanım.
3: Tarihi Yarımada.
0: Ve Gizem Hanım.
1: Sultanahmet Meydanı gibi bir şey düşündüm ama aklıma gelmediği için bunu yazdım. Tarihi Yarımada, evet, doğru cevap.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Evet.
0: İstanbul'da en çok nereyi seversiniz?
1: Anadolu yakası insanıyım ben. Çok da Anadolu yakası sınırları içerisinde kalmışım aslında. Şu an onu fark ettim. En çok deniz kenarı, Beykoz, Üsküdar, o civarlar.
0: Peki, acaba doğru cevap neymiş? Hep birlikte görelim. Tarihi Yarımada doğru cevap olacaktı.
1: Kötü giden şansım.
0: O zaman birinci etabı bitirelim madem. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz.
4: Seni dağladılar değil mi kalbim? Her yanın içi su dolu kabarcık. Bulunmaz bu halden anlar bir ilim. Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık. Silahlara veda, geceye, rüyaya ve sana.
0: Ünlü bir şair soracağım şimdi sizlere. Türk şiirinde modernist bir hareket olan ikinci yeni akımının öncülerinden biridir. Üniversiteyi bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak başladığı görevini uzun yıllar devam ettirdi. Kısa bir dönem darphane müdürlüğü yaptı. İstifa ve geri dönüş sonrası 1982'de emekli oldu. Edebiyatla ilişkisi sadece şiirden ibaret değildi. Fransızcadan çeviriler yapıyor, deneme ve eleştiri de yazıyordu. 1990 yılında aramızdan ayrıldığında arkasında Üvercinka, Göçebe, Uçurumda Açan gibi çok özel şiirler bıraktı. Sorumuz gelsin. İkinci yeni hareketinin öncülerinden olan bu ünlü şairimizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi ve cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Melis Hanım.
1: Cemal Süreya.
0: Sinan Bey.
2: Atilla İlhan.
0: Öykü Hanım.
3: Cemal Süreya.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Benim de Cemal Süreya.
0: Sinan Bey, üç yarışmacımızdan farklı bir isim yazdınız. Atilla İlhan dediniz.
2: Emin değilim. Cemal Süreya olabilir. İkinci yeni hareketinin öncülerinden gitmeye çalıştım ama aklıma Atilla İlhan geldi, o yüzden onu yazdım.
0: Acaba doğru mu aklınıza gelen o isim? Görelim doğru cevabı. Cemal Süreya olacaktı. Doğru cevabı veren üç yarışmacımız var. Ve böylelikle birinci etabı bitirmiş olduk. Şu anda bugün aramıza katılan Melis Hanım, 1200 puanla birinci sıradasınız. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür
0: İyi
1: ederim.
0: Bir performans.
1: Teşekkür
0: ilk dört soruda. Sinan Bey, 850 puanla ikinci sırada yer alıyorsunuz. Öykü Hanım, 700 puanla üçüncü sıradasınız. Gizem Hanım, dün daha iyiydik aslında.
4: Bir yavaş başlangıç söz konusu oldu ama şimdi hızlanacağım inşallah.
0: Peki, o zaman daha hızlı, daha tempolu ve geçiyoruz şimdi. Dikkat et abone. Cevabın sorunun içinde yer aldığı dikkat etabı başlıyor. Her bir sorunun değeri artık 2000 puan. Beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor. Biraz spor diyoruz ve olimpiyat meşalesi. Konu başlığımız olimpiyat meşalesi, olimpiyat oyunlarının sembolüdür. Kökeni Prometheus'un Yunan tanrısı Zeus'tan ateşi çalması ile ilgili olarak antik Yunanistan'a dayanmaktadır. Meşale ilk defa Amsterdam'da 1928 yaz olimpiyatlarında kullanıldı. Meşalenin Yunanistan'dan oyunların yapıldığı yere çeşitli ülkelerden geçerek aktarılması geleneği ilk defa 1936'da Berlin'de görüldü. 1996, 2000 ve 2014'te astronotlar ateşsiz de olsa meşaleyi uzay istasyonuna götürdü. 2000 yılında meşalenin taşınmasında develer önemli bir rol oynadı. Torino'daki 2006 kış oyunlarında meşale Venedik'e gondolla taşındı. Olimpiyat ateşinin ulaştığı en yüksek yer 2008'de Everest Dağı'nın zirvesiydi. Sorumuz gelsin. Olimpiyat meşalesi ilk hangi tarihte kullanılmıştır? Süreniz başladı.

0: Gizem Hanım, 3 saniyeniz kaldı. Bir sildiniz, sonra tekrar yeni bir şeyler yazdınız. Acaba ne yazdınız? Buyurun cevaplar lütfen. Melis Hanım.
1: 1926.
0: Sinan Bey.
2: 1928.
0: Öykü Hanım.
3: 1928.
0: Ve Gizem Hanım.
4: 1938.
0: Neyi yazmıştınız da sildiniz? Ben mi yanlış gördüm?
4: 20'li yazmıştım ben de. 1924 yazdım ama o Yunan İmparatorluğunda ilk çıkış noktası olarak hatırlayıp, ilk kullanılan nokta Amsterdam'da diye hatırlayıp bu tarihi anımsadım.
0: 1938'i hatırladınız. İki tane 1928 ve bir de 1926 var. Acaba ben ne demişim? Buyurun görüyoruz. Cevap soruda. Meşale ilk defa Amsterdam'da 1928 yaz olimpiyatlarında kullanıldı. Cevap soruda. 1928 olimpiyatları doğru cevap olacaktı ve Sinan Bey ile Öykü Hanım böylelikle puanları arttırdılar. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız şimdi. İşte konu başlığımız. Jim Carrey ile devam ediyor yarışmamız. 80'lerin başında televizyon dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atılan Jim Carrey, ilk çıkışını 1990 yılında In Living Color isimli TV şovuyla yaptı. 1994 yapımı, ülkemizdeki adı Budala Dedektif olan filmle televizyon dünyasından sinema dünyasına geçti. Yine 1994'te gişe rekoru kıran Maske filmiyle asıl çıkışını yaptı. Aynı yıl Salak ile Avanak filminde canlandırdığı Lloyd Christmas karakteriyle ününü pekiştirdi. Ardından 1995'te Batman Daima filminde bilmececi rolünde oynadı. Yine aynı yıl Budala Dedektif filminin ikincisinde oynayarak başarısını arttırdı. İki hayatlı, sıra dışı ve başına buyruk karakterleri canlandırdığı filmlere 1996'da Baş Belası ve 1997'de Yalancı Yalancı'yla devam etti. Sorumuz gelsin. Jim Carrey Maske filmiyle hangi yıl gişe rekoru kırmıştır? Süreniz başladı.

0: son 5 saniyemiz. Bu saydığım filmleri bilmiyorum izlediniz mi ama Öykü Hanım?
1: Kısmen yani biliyorum. Jim Carrey çok güldüğüm bir oyuncu değil. Yani söylerken gülüyorum, pek inandırıcı olmuyor belki ama çok takip ettiğim değil ama maskeyi biliyoruz. Çok.
0: 90'lı yıllarda bu saydığım filmlerin döneminde çok çok fazla herkesin bildiği bir aslında oyuncuydu. Son dönemlerde belki filmleri çok fazla ilgi görmüyor olabilir ama benim de jenerasyonuma denk gelen, çok güldüğüm aslında sanatçılardan birisidir Jim Carrey. Peki, cevaplarınızı görelim lütfen. Melisa Hanım.
2: 1994.
0: Sinan Bey.
3: 1994.
0: Öykü Hanım.
1: 1994.
0: Ve Gizem Hanım.
4: 1994.
0: Dört yarışmacımız da aynı tarihi veriyorsa herhalde bir bildikleri vardır. Buyurun doğru cevabı görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. 1994 yapımı, ülkemizdeki adı Budala Dedektif olan filmle televizyon dünyasından sinema dünyasına geçti. Yine 1994'te gişe rekoru kıran Maske filmiyle asıl çıkışını yaptı. Cevap soruda. Doğru cevap 1994'tü tabii ki. Gaz lambası ilginç bir konu başlığı. Gaz lambası yakıt olarak gaz yağı kullanılan bir aydınlatma aracıdır. Fitilli ve basınçlı olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Ham petrol kullanan ilk gaz lambası 9. yüzyılda El Razi tarafından geliştirilmiştir. Gaz lambasının temel çalışma prensibi içindeki gaz yağının fitille buluşmasıdır. Gaz lambasını kullanmak için bu bakımdan bitkisel yağa ihtiyaç bulunmaktadır. Lev Mujit, Ignacy Lukasiewicz'in ve Amerikalı Robert Edwin Dyson tasarımları çağdaş gaz lambaları arasında sayılmaktadır. Gaz lambasını söndürürken fitilin indirilmesi gerekmektedir. Yıllık dünya gaz yağı tüketim miktarı çoğu sivil uçaklarda kullanılan jet yakıtı kullanımıyla hemen hemen aynıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre ham petrol kullanılan ilk gaz lambası kim tarafından geliştirilmiştir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuzun süresi bitti. Şimdi eski zamanlarda lüküs derlerdi. Lüks denir, lüküs denir. Bilir misiniz ne olduğunu? Gaz lambası yerine kullanılan bir ifadedir bu. Hı hı. Öykü Hanım, duydunuz mu hiç?
1: Yani benim babam biraz meraklı. Biz evimizde çok sayıda gaz lambası var. Aktif olarak kullanmıyoruz. O yüzden bir kulak aşinalığım var bu söylediğinize.
0: Ufak,
1: de.
0: Mini tüpler vardır. Minik tüpler. O tüpün üzerinde böyle bir başlığı vardı. Böyle bir fitili vardır ama o fitil şu anda bildiğimiz gaz lambalarındaki böyle çevirdiğiniz zamanki fitil gibi değildir. Böyle beyazdır, avuç içi kadar büyüklüğündedir ve o yanar. Lüks diye ya da lüküs genellikle Anadolu'da elektrikler gittiğinde o hemen anında yakılırdı. Sonrasında hem aydınlatma hem de bir nevi minik bir ısınma aracı olarak da kullanılabilirdi. Şu anda ilk defa duyduğunuzu anlıyorum.
2: Evet.
0: Böylelikle genç jenerasyonla yarışırken eskilerden bahsettiğimde yaşımın da ne kadar ortaya çıktığı bir nevi kanıtlanmış oluyor.
1: Estağfurullah.
0: Biz cevapları görelim lütfen. Melis Hanım.
3: İnşallah yazımdan gitmem. Elrazi duydum ama doğruluğuna eminim. Sadece yazımdan emin değilim.
0: Elrazi yazdım.
3: Elrazi.
2: Ben de Nemrazi yazdım. Ama Nem miydi, Lem miydi? Yani orayı kaçıramam. Razi kesin.
0: Razi kesin ama başı neydi acaba? Evet. Öykü Hanım.
1: Ben de Elrazi yazdım. Yani yazım sanırım doğu tarafından hani orada kullanılan bir ek Elrazi diye düşündüm. Elrazi.
0: Ve Gizem Hanım.
4: Ben de Öykü Hanım'la aynı mantıkta Elrazi yazdım.
0: O zaman ben ne demişim diyelim ve doğru cevabı duyalım birlikte.

Ham petrol kullanan ilk gaz lambası 9. yüzyılda El Razi tarafından geliştirilmiştir. Cevap soruda. El Razi doğru cevaptı. Soruda parayla biraz işimiz var. Para birimi kodları, para birimlerine verilen 3 haneli kısaltmaları düzenleyen ISO standartıdır. Bankacılıkta ve iş dünyasında bu kodlar kullanılarak işlem yapılır. Bu kodlardan bazıları şöyle, harf harf ifade edeceğim size daha net anlayabilmeniz açısından. Arjantin pesosu ARS, Fas dirhemi MAD, Filipin pesosu PHP, Güney Afrika randı ZAR, İsveç kronu SEK, Kuveyt dinarı KWD, Singapur doları SGD, Yemen riyali YER, Uganda şilini UGX, Tayland bahtı THB, Türk lirası TRY ve Amerikan doları USD. Sorumuz gelsin. Fas dirheminin para birimi kodu nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. Melis Hanım.
1: Okurken ne olur durun artık dedim. Tutamadım aklımda. Z, A, R gibi kaldı aklımda ama hiç emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Zar yazdınız. Sinan Bey de aynı cevabı yazmış.
2: Evet. Ben de öyle kalmış aklımda. Zar yazdım.
0: Öykü Hanım.
3: Ben M, A, D yazdım. O şekilde aklımda kalmış. Tam hatırlayamıyorum ama aynı duyguları paylaşıyorum Melis Hanım'la.
0: Gizem Hanım çok mu kafanızı karıştırdım?
4: Hayır, şöyle kodladım. Şanslı olduğum yerden geldi. Fas, M, A, D deyince Fas'la M, A, D'nin sanki böyle yakın olabileceğini ortada A olarak aklımda tuttum. Oradan geldi şansıma.
0: Peki iki tane aynı cevap M, A, D. İki tane de yine bu tarafta Z, A, R yani zar cevabını görüyorum ben. Birçok para birimi saydım tabii ki. Harf harf sayınca da bayağı bir uzadı.
2: Evet.
0: Biz bu işi hemen temizleyelim ve doğru cevabı görelim bakalım. Cevap soruda. Arjantin pesosu ARS. Fas dirhemi MAD. Cevap soruda. Doğru cevap MAD olacaktı ve bu etabı Öykü Hanım'la Gizem Hanım puanlarla bitiriyorlar. 8 soruyu geride bıraktık. İlk etapta liderdiniz Melis Hanım hatırlıyorsanız
4: evet.
0: Eğer. Acaba şu anda ne oldu? Hemen bakalım. Öykü Hanım 3900 puanla şu anda birinci sırada yer alıyorsunuz. 2550 puanınız var Gizem Hanım. İlk etap kötüydü ama bu etap çok başarılı.
4: Toparladım sanırım biraz.
0: Bayağı bir toparladınız. Sinan Bey ve Melis Hanım arasında şu anda 50 puanlık fark var. Melis Hanım birden 3'e düştü.
1: Evet. Niye öyle oldu? Ya, akıl oyunları etabına güveniyorum. Sayıları aklımda tutma kabiliyetim daha yüksek. Bence iyi olacak benim için. Bakalım.
0: Üçüncü etapta daha iddialısınız.
1: Evet.
0: Yani.
1: İkiye göre daha iyiyim bence.
0: Sinan Bey 2350 puanınız var. Gelmeden önce kendinizi daha iyi gösterebileceğiniz etap olarak hangisi?
2: İkinci etap aslında.
0: Bu etap.
2: Evet bu etabı daha şey yapıyordum evdeyken de. Ama bugün bu etap istediğim gibi geçmedi. Dün bu etapta iyi neticeler elde etmiştim. İnşallah akıl oyunlarında iyi şeyler yapıp liderliği bugün alacağız.
0: Melis Hanım yarışmanın en zorlu etabı hangisi size göre?
1: Ya eğer bildiğin yerden gelmeyince birinci etapta hiç şansınız yok. Bilgi olduğu için direkt. Hani 2'de 3'te zaten cevap soruda olduğu için dikkat kesilince duyabiliyorsunuz. Benim için sanki en zor etap ikinci etap gibi düşünürdüm ben. Hala öyle düşünüyorum. 3'te daha iyi olacağıma inanıyorum. Bakalım deneyeceğiz birinci olmayı ama.
0: Peki
1: olmazsa
0: görelim.
1: Sağlık olsun.
0: O halde yeni etaba başlayalım. Artık önümüzde final öncesinde 4 sorumuz kaldı. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. 9. sorumuzla yolumuza devam edeceğiz artık. Bu andan itibaren her bir sorunun değeri 3000 oldu. İşte yeni sorumuz.

Tapınak Şövalyeleri konu başlığımız. Tapınak Şövalyeleri ünlü Hristiyan askeri tarikatlarından biriydi. Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak 1129'da tanındı. En güçlü zamanlarında askeri varlıkları 20 bini bulmuştu. Haçlıların kutsal topraklarda kazandıkları savaşlarda büyük etkileri oldu. Merkezleri Kudüs'ün doğusundaki Zeytin Dağı yani Tapınak Dağı'ydı. 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü alınca merkezlerini Akka'ya taşıdılar. 1229'da Kudüs'ü geri aldılarsa da 1244'te Memlutlar şehri ele geçirdi. 1291'de Akka'yı da kaybeden şövalyeler bu kez Kıbrıs'ı merkez yaptılar. Haçlı seferlerinden sonra tarikata büyük borcu olan Fransa kralı Papa'ya baskı yaptı ve bunun üzerine de tarikat 1312'de dağıtıldı. Sorumuz gelsin. Tapınak şövalyeleri Kıbrıs'ı kaç yıl merkez olarak kullanmıştır? Süreniz başladı.

0: TRT1'de bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisi vardı. Çok da izlenen dizilerden birisiydi. Hatta o dizinin yanılmıyorsam ilk sezonunda bu konu ele alınmıştı, Tapınak Şövalyeleri. Bakalım bulabildiniz mi? Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Melis Hanım.
1: Kaçırdım ya, 73 dedim ama 1244 değildi. Daha sonrasında aslında bitiyor Kıbrıs'ın merkez olması. Zaten küçük de yazdım, sürem yetişmedi. 73 şu anki cevabım.
0: 73 dediniz. Sinan Bey.
2: 49 dedim. Ama hesaplamadım yani. Sadece bir rakam yazdım çünkü hepsini kaçırdım.
0: Hepsini kaçırdım.
2: Aynen, son söylediğiniz aklımdaydı. Yani, ortadan kaldırıldığı tarihi hatırlıyorum ama Kıbrıs'ı ne zaman...
0: O tarihi kaç peki?
2: 1530'du galiba. O da yanlış herhalde.
0: O da yanlış.
2: Onu unutmuşum. Çok yani bütün tarihleri karıştı birbirine.
0: Öykü Hanım.
3: Yani akılda tutmak bence de zordu ama 1312'de dağılıyorlardı. 1291'den itibaren de Kıbrıs'ı kullanıyorlardı merkez olarak diye 21 yıl buldum ben.
0: Siz 21 dediniz. Gizem Hanım.
4: Aklımda kalan iki yılı birbirinden çıkartarak böyle bir sonuca ulaştım. Şansımın yaver gitmesini diliyorum.
0: Siz de 21
4: 21
0: dediniz.
4: Evet.
0: Çok fazla tarih verdim tabii. Gerçekten evet. Zor bir soruydu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ha, orada olsaydım muhtemelen yanlış cevap verdim ya da ben de Öykü Hanım gibi maalesef bilmiyorum diye yazardım. Doğru cevabı görelim o halde. 21 olacaktı Öykü Hanım ve Gizem Hanım. Alkışlıyorum böylesine zor bir soruyu doğru olarak cevapladığınız için.
3: Yani ben takılıyorum tabii ki arkadaşlarıma. Hepsine başarılar diliyorum. Önemli olan gerçekten de hani keyifli vakit geçirmek. Böyle.
0: Melis Hanım. Üçüncü etaba iyi başlamadık.
1: Evet ya, beklediğim gibi olmadı. Zaten ilk başta da böyle kendimi zayıf halka gibi hissediyordum. Şimdi sonuçta yanımda 3 tane tecrübeli arkadaşım olunca korkmuştum. İlk etapta şöyle bir gaza geldim ama yok, söndü fos.
0: Yok daha ama sonuçta önümüzde sorular var. Yani her an her şeyin olabileceği bir yarışmadayız. Çünkü 3000 puanı tek başına bildiğinde bu kez 6000'e çevirme ihtimali var. O da zaten yarışmanın kaderini tamamıyla etkiliyor. Birinciyi de değiştiriyor, son sıradakiyi de değiştiriyor. Bu yüzden biraz daha yolumuz var finale kadar. Yeni sorumuza geçelim şimdi. Belgin Doruk, sinema dünyasının çok önemli bir ismiyle devam ediyoruz. Belgin Doruk, namı diğer küçük hanımefendi, 1936 yılında Ankara'da doğdu. Henüz 16 yaşındayken babasının tüm itirazlarına rağmen Yıldız Dergisi'nin açtığı yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Aynı yıl Çakıcılı Mehmet Efe'nin Definesi adlı filmle sinemaya adım attı. 1953 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldı, Türkiye ikincisi ve ardından da Avrupa üçüncüsü oldu. Bir yıl sonra yönetmen Faruk Kenç ile evlendi. 1961'de bundan sonraki filmdeki rolüyle anılacağı Küçük Hanımefendi de rol aldı. 1960'lı yılların sonunda sağlık problemleri yaşamıştı.

yapmaya başladı ve henüz 39 yaşında sinemayı bıraktı. 1995 yılında kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Sorumuz gelsin. Belgin Doruk hangi yıl Yıldız Dergisi'nin yarışmasında birinci olmuştur? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Son anda Gizem Hanım da yazdı. Tabii Belgin Doruk deyince küçük hanımefendi akla geliyor. Ve Ayhan Işık'la, Sadri Alışık'la başrollerini paylaştı. O film o kadar çok fazla beğenilmişti ve sevilmişti ki daha sonra seri olarak da hatta arka arkaya filmler çekilmişti. Ve cevaplarınızı acaba verdiğim bilgiler nasıl yansıdı? Buyurun. Melis Hanım.
1: 1952.
0: 1936 artı 16 görüyorum değil mi?
1: 16 yaşında katıldığını söylediğinizi hatırladım.
0: Sinan Bey.
2: 1946 dedim ben de. 1930'da doğdu ve 16 yaşında katıldı. O yüzden 1946 dedim.
0: Öykü Hanım.
3: Ben de 1952 dedim. 36 yılında doğuyor, 16 yaşında katılıyor. İkisini topladım. 52. 1952.
0: Gizem Hanım son anda siz yazdınız ve...
4: 1952 dedim ben de. Şuraya yazdım. Sonra burada bir 4 ile 5'i karıştırıp yanlış yazdım. Cevabım 1952.
0: Cevabınız 1952. O son anda gördüm zaten evet. Herhalde 4'ü 5 yapmanız mıydı?
4: Evet.
0: Peki şu anda 3 yarışmacımız 1952, 1 yarışmacımız da 1946 cevabını verdi. O zaman biz de doğru cevabı görelim. 1952 doğru cevap olacaktı. Doğum tarihini 1930 olarak hatırladınız Sinan Bey.
2: Evet.
0: 1936.
2: Çok da kolay bir soruydu aslında. Yani doğru. Kaçırmışım orayı.
0: Evet.
2: Yanlış hatırlamışım.
0: 10. sorumuzdu. Belgin Doruk rahmetle ve saygıyla andıktan sonra geçelim şimdi 11. sorumuza. Kakao konu başlığımız. Kakao çoğunlukla çikolata yapımında kullanılan bir bitki türüdür. Genellikle Orta ve Güney Amerika'da yetiştirilir. Tarihi milattan önce 1750'li yıllara kadar dayanır. Özellikle Aztek ve Maya imparatorluklarında para birimi olarak kullanılmıştır. Örneğin bir tüccar 4 kakao çekirdeği ile 1 bal kabağı ve 10 tavşan alabilirdi. Değerli olduğu için çocukların ilk doğum günleri ve dini törenlerde verilirdi. Süt ve şeker gibi malzemelerle karıştırılan kakao kısa sürede zengin İspanyolların gözdesi haline geldi. 1850'lerde sanayi devrimi gelene kadar da lüks bir gıda maddesi olmaya devam etti. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre 16 kakao çekirdeği ile kaç bal kabağı ve tavşan alınabilir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniye. 2, 1. Süre bitti. Ve final öncesi artık 2 sorumuz var. Onlardan birisi de bu soru. Bakalım yarışmamızın gidişatını nasıl etkileyecek? Cevaplarınız lütfen. Melis Hanım.
1: 4 bal kabağı, 160 tavşan.
0: Sinan Bey.
2: 4 bal kabağı, 40 tavşan.
1: Ben de 4
0: kabağı. Öykü Hanım da ne yazdığına bakıyor, hatırlayamadım.
1: 4 bal kabağı ve 40 tavşan dedim ben de.
0: Ve Gizem Hanım?
3: Ben yanlış anladım sanırım. Yani toplam bir rakam buldum. 226 gibi. Toplam aldım ama zaten çok bambaşka bir rakam.
0: Endişedeyim. 226'yı nasıl buldunuz? Neyle neyi çarptınız
3: yani
0: ya da topladınız?
3: Yani bir kakao çekirdeğine 10 tavşan ve bir bal kabağı alınabiliyor diye anladım.
0: Bir bal kabağı ve?
3: 10 tavşan.
0: Evet.
3: Bir kakao çekirdeğiyle toplam 11 adet ürün alınabiliyorsa...
2: Denklem.

0: Ne yaptığımı da unuttum şu an.
1: Şu bilinmeyenli denklem.
2: 16 kakao 16, çekirdeği ile.
0: Evet, 16 kakao çekirdeği ile 16'yı çarpmışım ama çok yanlış işler yapmışım şu an fark ettim.
2: Siz de işin içinden çıkamadınız.
0: Aynen, kurduğum kuramın içinde kaldım.
2: Peki, o zaman doğru cevaba gidelim. Bu hesaplamanın en doğrusu cevabımızda çünkü. 4 bal kabağı ve 40 tavşan olacaktı. Doğru cevap. Böylelikle Sinan Bey ve Öykü Hanım bu soruyu doğru olarak cevaplandırdı. Tebrik ediyorum. Şimdi geldik 12. soruya. 12. soru öncesinde hemen puan durumunu bir hatırlatmak istiyorum. Öykü Hanım 7900 puanla şu anda 1. sıradasınız. Finale en yakın isim sizsiniz. Ama az önce sizin kullandığınız ifadeden yola çıkarak nefesini ensemde hissediyorum diye. Gizem Hanım 5050 puanınız var, 2. sırada yer alıyorsunuz. Sinan Bey 3850 puanınız var. Ve Melis Hanım 3400 puana sahipsiniz.
3: Tavşan beni yaktı ya. Ya son anda heyecandan, yani aslında bildiğim şeyi 4 ile çarpmam gerekirken 16 ile çarptım. Saçma bir şey oldu. Ne yapalım, sağlık olsun.
2: Sağlık olsun ama final şansınız
3: devam ediyor.
2: Son sorumuza geliyoruz. Konu başlığını görelim. Sevilen şarkıcı Hadise ile 12. sorumuza gidiyoruz şimdi. Bir saç fırçasını mikrofon yapıp aynanın önünde şarkı söylemeye çok küçük yaşlarda başladı ve hayalinin peşinden koşarak büyük başarılar elde etti Hadise. Aslen Sivaslı Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985 yılında Belçika'da doğdu. Ailesini geçindirmek için çalışırken üniversitede pazarlama eğitimi tamamladı. Hadise'nin tek bir hayali vardı, o da bir dünya yıldızı olmak. Doğduğu ülkede bir şarkı yarışmasına katıldı ve 6 ay sonra ilk albümü için teklif geldi. 2005'te Stir Me Up'ın video klibini yayınladıktan sonra birçok Avrupa listesine girdi ve Türkiye'de de ün kazandı. Türkiye'deki müzik kariyeri 2008 yılında kendi adını taşıyan albümdeki Deli Oğlan şarkısıyla başladı. Şarkının Türkçe sözlerini şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Sezen Aksu yazdı. Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmek için en büyük beklenti haline gelen Hadise, Eurovision 2009'da Düm Tek Tek performansı için seçildi. 16 Mayıs gecesi Eurovision 2009'da 18. sırada yarıştı, Türkiye'yi temsil etti ve 177 puanla 4. oldu. Sorumuz gelsin. Hadise, Stir Me Up video klibini yayınladığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. 2, 1. Son anda Melis Hanım da cevabını yazdı. Sever miyiz hadiseyi?
1: Severim. Yani her gün, her gün saatlerce dinlemem ama severim, evet.
0: Sizin en sevdiğiniz şarkısı?
1: En sevdiğim, yani çok var bildiğim ama Düm Tek Tek, Deli Oğlan, Stir Me Up. Güzel hepsi.
0: Peki, o zaman cevaplarınızı göreyim lütfen. Melis Hanım.
1: 20.
0: 2005 ve 1985
1: doğumlu.
0: 85. Sinan Bey.
2: 20 dedim ben de.
0: Öykü Hanım.
3: Ben de 20 dedim.
0: Ve Gizem Hanım?
4: Cevap 20. Yine burada tarihleri yazıp toplamı, işlemi yapamadığım bir tabloyla karşı karşıyayım. 2005 ve 1985.
0: Siz 2005 ve 1985'i yazmışsınız.
4: Evet.
0: Kafayı karıştıran peki ne oldu orada?
4: Yani heyecan yaptım. Süre bitiyor diye işlem yapamadım. 4 işlem yapamadım. Ama arkadaşlarım doğru cevap verdiler, evet.
0: 20 doğru cevap diyorsunuz. Peki görelim o halde. 20 doğru cevap mı? 20 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımız puanlarını arttırıyor. Burada finalist belli oldu. Öykü Hanım'ı yine alkışlıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Öykü Hanım son 2

0: finalde bizimle birlikteydiniz.
1: Evet.
0: Bir öncesi vardı. Orada da üçlü bir final etabında ilk defa 3 yarışmacımız adını finale yazdırmıştı. Toplam kasada 11 bin lira var.
1: Evet.
0: Ve bir 5 bin lira daha göz kırpıyor şu anda size.
1: Ben de ona göz kırpıyorum. Bakalım, heyecanlı oluyor final. Yani yarışmak da keyifli. Şu an endişe edecek bir şey yok benim için. Nasılsa hani devam etme şansım var. Bir daha yarışma şansım var. O yüzden tatlı bir heyecan var.
0: Siz sadece burayı sevdiniz belli.
1: Evet.
0: Kitap hediyemizle birlikte size veda edeceğiz.
2: Çok mutlu oldum. Çok teşekkür
0: size
2: ederim.
0: Size çalışma hayatınızda da başarılar
2: teşekkür
0: diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Ve finale giderken karşımda yine Öykü Hanım olacak. Dün 5 bin lira kazanmıştı. Ondan önce yine aynı şekilde 5 bin lira kazanmıştı. İlk finale çıktığında cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Acaba birazdan neyle karşılaşacağız? Finalde görüşmek üzere. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Ve üst üste finale adını yazdıran Öykü Hanım yine karşımda. Öykü Hanım, izleyicilerimiz de alıştı.
1: Evet, biz ben de alıştık. Çok alıştım. Çok alıştım Ersin Bey, gidemiyorum. Çok güzel burası. Hele tek başınayken ayrı bir güzel. Bu arada ben yani hep kalbimdeler, hiç söylemiyorum ama bana hani öğrettikleri, beni bugüne getirdikleri şey yaptıkları için hani aileme, anneme, babama, ablama hepsini çok seviyorum. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Bugün hani ne biliyorsam, ne öğrendiysem hepsi onlar sayesinde. Onları çok seviyorum.
0: Öykü Hanım, gelecekle ilgili hayalleriniz nedir?
1: Yani tabii gelecek kaygısı var. Ben şu an yüksek lisans yapıyorum. Bir de evlilik arifesindeyim.
0: Öyle mi? Ne
1: evet,
0: güzel.
1: Evet, aynen öyle. Hani onun peşinden koşturuyoruz. Onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani hepsini ayarlayabilirsek güzel bir yuva kurmak istiyorum.
0: İnşallah. Ne evet. zaman düşünüyorsunuz peki?
1: Yani yaza doğru. Yazdan önce olmaz sanırım.
0: Evlilik İşimiz teklifi doğru. aldınız.
1: Evet aldım.
0: Değil mi?
1: Evet aldım.
0: Var mı bir hikayesi?
1: Yani bir hikayesinden öte benim için çok özel. Ben Tektaş, annesinin tek taşını bana hediye etti. Nişanlım Hasan. Onu da buradan çok sevgiler gönderiyorum. Ama benim için çok özel bir şeydi gerçekten. Biz de umarım bir ömür, onun ailesinin sürdüğü gibi bir ömür, mutlu bir yuva sürebiliriz. Öyle.
0: İnşallah.
1: Ediyorum inşallah.
0: Allah tamamını erdirsin derler
1: çok
0: ya.
1: Çok sağ olun. Çok
0: size
1: teşekkürler.
0: Size müstakbel eşinizle birlikte mutluluklar dileyelim
1: teşekkür
0: şimdiden.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yarışmamız sayesinde de bir nevi ufak da bir katkı
1: evet,
0: sağlamış
1: evet,
0: oluyorsak
1: evet.
0: eğer biz de bunun ayrıca mutluluğunu yaşamış
1: ederim.
0: Oluruz tabii
1: sağ
0: ki.
1: Olun.
0: Şimdi yeni bir soru, yeni bir final ve yine 5 bin lira para ödülümüz var. 11'i 16'yı çıkarmak yine sizin elinizde. İsterseniz final sorumuzun konu başlığını görelim ve ardından da soruya geçelim. Ilgaz Dağı'na götüreceğiz şimdi sizi Öykü Hanım. Kastamonu Çankırı yolu Ilgaz Dağı'nı 1775 metrelik bir geçitle aşar. Ilgaz Dağı doğu kuzeydoğu, batı kuzeybatı doğrultusunda 50 kilometre uzunluğunda oval bir kütle oluşturur. Dağcılık spor amacıyla genelde Ilgaz Dağı'nın iki zirvesine tırmanış yapılmaktadır. Küçük Hacet Zirvesi 2546 metre olup kuzey tarafından tırmanış tehlikeli ve zordur. Küçük Hacet'in Kastamonu inine bakan tarafı uçurumdur. Büyük Hacet Tepesi 2587 metre yükseklikte olup gidiş geliş 25 kilometre olan rota 2 günlük olarak planlanmaktadır. Büyük Hacet Zirvesi'ne hem Çankırı hem de Kastamonu tarafından tırmanış yapılabilmektedir. Final sorumuz gelsin. Ilgaz Dağı'nın iki zirvesi arasında kaç metre fark vardır? Süreniz başladı.

0: Final için süremiz sona erdi. Hiç gittiniz mi Ilgaz Dağı'na?
1: Evet, Ilgaz Dağı'na gittim. Biz seyahat etmeyi çok severiz ailecek. Yani kış mevsiminde değil ama...

0: Yaz mevsiminde geçtim. Kar yoktu ama çok ihtişamlı, çok güzel. Doğası harika. Herkese tavsiye ediyorum mutlaka gitmesini. Çok güzel.
1: Ve finalde de gittiğiniz, gördüğünüz,
0: Evet.
1: gezdiğiniz bir yer sizin karşınıza soru olarak çıktı.
0: Evet.
1: Bir şeyler yazdığınızı gördüm Öykü Hanım. Bazı hesaplamalar yaptığınızı tahmin ediyorum ama ne yazdığınızı bilmiyorum tabii ki. Öncelikle final için daha önceden yaptığım gibi yine size soracağım. Acaba 5000 lira para ödülü için cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 lirayla yarın yeniden karşımda olacak mısınız?
0: Açıkçası ben yani çok emin değilim. Ama bu heyecanı seviyorum. Aklımda bir sayılar tuttum. Doğru olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla cevap vermek istiyorum.
1: Cevap vermek istiyorum
0: Evet.
1: dediniz. O halde cevabınızı görmeden bu cesaretinizden dolayı sizi alkışlıyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Bunu bu zamana kadar iki kez yaptınız. İkisinde de para kazandınız. İlk finalde cevap vermemiştiniz çünkü. Üst üste üçüncü kez yine 5000 lirayı acaba kazanacak mısınız? Ben de merakla bekliyorum cevabınızı görmek için. Buyurun lütfen.
0: Ben 39 metre dedim. Biraz az gibi ama aklımda tuttuğum sayılar 2585 ve 2546 diye hatırlıyorum.
1: 2585 ve
0: 5 metre.
1: 2546 olarak hatırlıyorum
0: Evet.
1: dediniz.
0: Yani açıkçası şu an gösterince değildi galiba. Yani bu kadar az çıkamaz diye düşünüyorum. Ama bu riski almak istedim. Çünkü gerçekten heyecanlı ve güzel bir şey. Doğru çıkarsa ne ala. Çıkamazsa zaten hani çok keyif aldım. Çok güzel bir süreç geçirdim. O yüzden cevap vermek istedim. 39 metre diyorum.
1: Hangisinden daha az eminsiniz? Kafanızı hangisi daha fazla karıştırıyor? 2585 mi, 2546 mı?
0: Galiba 2546. Acaba 2246 mıydı? Yani öyle bir şey miydi? Tam hatırlayamıyorum. Ya da 85 değil. Acaba 2586 mıydı? Şimdi söylerken de kulağa yakın geliyor. Yani bilmiyorum gerçekten ama...
1: Sonuçta cevap verdiniz
0: Evet,
1: artık.
0: verdim.
1: 39 metre cevabınız. Eğer 39 metre doğru ise oraya bir 5000 daha yazacağız Öykü Hanım. Hazırsanız eğer cevabı
0: Hazırım.
1: görelim mi? İşte bugünkü final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 41 metre olacaktı Öykü Hanım. 2 metreyle maalesef,
0: Evet.
1: maalesef doğru cevabı kaçırdınız.
0: Üzülmedim açıkçası çünkü gerçekten çok keyifli bir yarışma süreciydi. Sanırım 2545 ile 2586 olabilir yani bu cevap çıktım.
1: 2546 ve 2587.
0: 87,
1: Evet.
0: 85, 87. Sorun yok yani çok gerçekten keyifliydi, çok güzeldi. Size de teşekkür ederim, herkese de teşekkür ederim. Mutluyum ben yani bu riski zaten alırken daha önceki cevaplarım kadar emin değildim açık olmak gerekirse. Ama vermek istedim. Pişman değilim.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız. Sizinle burada yarışmak çok keyifliydi. Ve yarıştığınız her bir bölümde müthiş bir çekişme vardı, rekabet vardı, heyecan vardı. Son ana kadar üstelik erken kopmaları hiç olmadı. Ve bunun içerisinde sizin performansınız hep ön plana çıktı. Size hayatınızda başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim ben
1: Kazandığınız
0: de.
1: para ödülü 11 bin lira. Güle güle harcayın.
0: Çok sağ olun.
1: Tekrar görüşebilmek ümidiyle diyelim.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum artık elimden geldiğince. Ne yapayım yani başka? Hı?
1: Maalesef öyle bir iş olmadı Tuğba.
0: Ne iş yapabilirim yani?
1: Bana yardım edersin diyeceğim ama geçmiş bölümleri anımsayınca vazgeçtim Tuğba. Hem senin camda ne işin var?
0: Camda niye başladın? Sıdıka dizisini hatırlayanlar bilir. Böyle camlı dururdu Sıdıka sabahtan akşama kadar. Ne yapayım? Bugün badana boya işi var. Enver Usta çağırdı beni. Gel dedi. Birazcık seni burada çalıştıralım. Tamam dedim ben de. Gelirim dedim. Ne var ki yani? Ne olmuş?
1: Umarım Enver Usta pişman olmaz.
0: Ya ben çok eğleniyorum. Siz de eğleniyor musunuz acaba sevgili seyirciler? Bilmiyorum ama yani böyle işler yapmak beni çok mutlu ediyor. Umarım siz de ediyordur. O zaman çok vakit kaybetmeden Enver Usta'nın yanına gidip hemen işe başlamak istiyorum. Hadi buyurun. Ustam kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor işler?
2: İşler iyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız?
0: İyi, bizler de iyiyiz.
2: Bu mesleği öğrenmeye geldiniz. Evet, bu mesleğin çilesi çok.
0: Eyvah, gerginim. Bugün ne bekliyor beni acaba? Bugün evet. Ne yapacağım bilmiyorum.
2: İlk önce işin usulüne göre gidelim. İlk önce duvardaki tamiratlarımızı yapacağız. Alçı çekeceksiniz.
0: Direkt boya yapmayacak mıydı?
2: Yok, ilk önce alçı, tamirat. Ondan sonra astar, ondan sonra boya. Direkt boya yok.
0: Ya böyle 3 kuruşa 5 kuruşa.
2: Tabii, tabii.
0: Çalışacağım yani herhalde.
2: Merdivenleri kademe kademe çıkacaksınız.
0: Eyvah. Ama Enver Usta böyle çok sevimli. Bana böyle çok iş yaptırmayacakmış gibi görünüyor. Ama bilmiyoruz ne olacak.
2: Tabii
0: ben
2: yani
0: alçıyla
2: iş,
0: başlayacağım.
2: Bakacağız. Beceremezseniz göndereceğiz gene.
0: Ya hayır ya. Yaparım diye düşünüyorum.
2: Şimdi ben
0: ya.
2: Size bir iki tane yerin tamirini göstereyim. Ondan sonra siz devam edin bakalım.
0: Tamam.
2: Usta mısınız değil misiniz?
0: Aa, hemen başlıyor muyum?
2: Tabii ilk. Takip edeceksiniz usta nasıl yapıyor.
0: Şimdi o. Çok evet. Baldım.
2: Yani hemen kovulma sabasına geldiniz.
1: Dakika bir, gol bir. İlk uyarı geldi ustamızdan.
2: Ispatula ve küreğimizi tuttunuz.
0: Evet.
2: Yani boş tutacağız. Yani böyle kasmaya gerek yok. Tamir edeceğimiz yerin üzerine çekiyoruz. Sıyırıyoruz. Çekiyoruz. Çok kolay. Sonra topluyoruz.
0: Anladım. Ben şimdi solak olduğum için yine tamam. Bir tersten bir evet. İş yapma söz tamam. Konusu.
1: Picasso gibisin Tuğba.
2: Aynı yerde de devamlı kalmıyoruz. Devam ediyoruz. Başka diğer alçılarımız var. Mesela burada çukurumuz var. Üzerine süreceksiniz. Bakın. Göçme olmuş orada.
0: Tamam, problem. Onun problem
2: evet,
0: burada.
2: Evet, problem orası. Evet, problemi buldunuz.
0: Tabii yan tarafta da çalışan arkadaşlar var.
2: Evet.
0: Diyorlar ki bana böyle yapacaksın.
2: Tabii yani kopya çekmek yok.
0: Ay, çok teşekkür ediyoruz yani. Onlara da.
2: Tabii bu işi öğrenmek önemli. Devam edin.
0: Sonra devam ediyor muyuz ya?
2: Tabii tamiratlarımız bittikten sonra.
0: Nasıl gidiyor sence?
1: Bence gitmiyor Tuğba, başladığın yerdesin.
0: Gitmiyor mu? Nasıl ya? Bence güzel gidiyor ya. Burada bir sorun göremiyorum ama ben.
2: Tamam, sorunlu bölgelere
0: yani
2: bakalım.
0: Yani bakın o kadar ustalaştım ki sorun bile görmüyorum.
2: Bakın sorunlu bölge.
0: Aa evet, şurası. Evet. Oluyor mu?
2: Oluyor yani, olacak yani. Bu ilk başta çok bir şey beklemiyoruz. Yani olacak, zamanla olacak.
0: Olur.
2: El becerisi.
0: Bence olur ya, bir şeyler yapabilirim.
2: Olur, olur. Belki ileride rakip olabilirsiniz.
0: Estağfurullah.
2: Bana rakip olabilirsiniz.
0: Estağfurullah, ben sizinle...
2: Veya bünyemizle çalışırsınız.
0: Sizinle çalışabilir miyim yani?
2: Tabii, yani niye? Profesyonel olduktan sonra çalışırsınız.
1: Enver Usta, Tuğba'yı işe almak konusunda bir daha düşünün lütfen.
2: Bence en

0: Çok talep bu daireye olacak.
1: Aa, olabilir valla. Olabilir, her şey olabilir.
2: Sen buna inanıyor musun Tuğba? Bence Enver Usta da senin bu işi yapamayacağının gayet farkında ama sırf seni üzmemek, şevkini kırmamak adına böyle söylüyor.
1: O zaman şimdi?
0: Şimdi astar boya vuracağız.
1: Astar boya.
0: Evet.
1: Fırçalı işlemleri.
0: Evet, ruloyla çalışacaksın. Tuğba Hanım'ı boyaları almaya yolladım ama hala gelemedi. Bir saat oldu. Nerede kaldı acaba?
2: Kızımız tembeldir Enver Usta.
1: Geliyorum.
0: Geliyor. Evet, yan odadan buraya gelmek bir saat sürüyor.
1: Olmaz böyle. Ya abartıyorsunuz ama.
0: Evet.
1: Şimdi 5 dakika olmuştur.
0: Şimdi astar boya uygulaması yapacağız.
1: Tamam.
0: Sopayla boyayı karıştıracaksınız, kıvamına getireceksiniz. Ondan sonra uygulama.
1: Tamam.
0: Yani bu işi kademe kademe öğreneceksiniz.
1: Şey, eldivenlerim var, takabilir miyim bunları?
0: Yani tabii kendiniz bilirsiniz. Yani bizim meslekte eldiven yok ama.
1: Hayır, Tuğba her yere git, illa bir şey bulur, giyer götürür.
0: Sanki ameliyata giriyor, boya yapacaksın işte.
1: Yani ne yapayım ama şimdi ellerim kirleniyor sonra. Çıkmıyor boyalar, şeyler.
0: Bizim nasıl çıkıyor?
1: Lütfen tartışmayın.
0: Lütfen, lütfen boyayı karıştırın.
2: Enver Usta, Tuğba şu süsüne püsüne verdiği önemi işine verebilse her şey daha farklı olacak eminiz.
1: Oluyor mu?
2: Daha çok çay karıştırır gibi oluyor. Yani tam olmuyor da olmaya çalışıyor.
1: Olmaya çalışıyor ne demek ya? Oluyor işte. Birazdan içerisine bir miktar süt ilave ettikten sonra...
0: Biz yemek programında değiliz. Bize anca su. Tamam, karışım yeterli. Tamam, güzel.
1: Peki bunun içinde bir fırça gerekiyor.
0: Evet, rulamızı, tamam, sırığımızı
1: geçiyorum.
0: Ve ızgaramızı getir.
1: Hemen getiriyorum.
0: Tuğba Hanım'ı bekliyoruz. Hala ruloyu getirecek, uygulama yapacağız. Bekliyoruz.
1: Ya bir şey söyleyeceğim, bu mu rulo?
0: Evet, rulomuzu aldık.
1: Tamam.
0: Duvara uygulama yapacağız. Boyumuza göre ayarlıyoruz kısalık, uzunluk mesafesini. Boya kovamıza daldırıyoruz. Yani biz ızgara kullanmıyoruz. Sen acemisin, yeni başladığın için bunu... Evet, bu şekilde aldık.
1: Tamam.
2: Tuğba, yine bildik Tuğba. Ne yaptı, ne etti, rolünü değiştirdi. Çıraklığını unuttu, ustaya ustalık yapıyor.
0: Fazla aşağıdan, fazla yukarıdan başlamıyoruz, yuvarlıyoruz. Sadece rulo dönecek.
1: Tamam, anladım.
0: Tamam, anladım. Evet, Tuğba Hanım'a veriyorum.
1: Tamam, anladım ben olayı. Evet. Size bir zarar vermek istemiyorum.
0: Bana zarar vermezsiniz, duvara zarar verirsiniz. Evet.
1: Ben fırçayı nasıl tutuyorum? Bir dakika, olmadı. Ay, bir dakika, bir şey söyleyeceğim.
0: Siz Tuğba Hanım böyle boyarsa bir kova boyayla bir duvar ancak boyar. Evet.
1: Bir şey söyleyeceğim ya, niye öyle oldu? Neyse, yani küçük
0: siz iyi bir öğrenci değilsiniz, ustayı takip etmiyorsunuz.
1: Bir şey söyleyeceğim, peki saçmalık olmadı. Bir şey, evet. Ya niye öyle oldu, bir dakika. Fazla mı yaptım ben?
0: Evet.
1: Olur öyle şeyler ya.
0: Öyle şeyler olmaması lazım. Yoksa müşteri kovar bizi. Burada boyamız akıyor. Bunun üzerinde parayı. Evet.
1: Rulo benden bağımsız hareket.
0: Sanki, evet, sanki duvar boyanmıyor da siz duvarı yıkıyorsunuz sanki. Boya yapmıyorsunuz yani.
1: Niye?
0: Yani.
2: Niye mi Tuğba? Boya bitecek neredeyse ama duvar hala eski halinde.
1: Ya elim mi bol bilmiyorum yani, fazladan fazladan.
0: Elin bol, doğru. Yani bizi zarara sokuyorsun. Elin bol.
1: Hadi bismillah. Hadi şimdi bakalım. Şimdi olacak diye düşünüyorum ben ama.
0: Hadi.
2: Hadi bakalım, eli bol gönlü bol kızımız Tuğba. Bu denemede başarılı olacak mısın?
0: Ne oldu, yoruldun mu?
1: Şey, yok yorulmadım da biraz gerildim böyle, hani yapamıyorum falan gibi.
0: Yok yok.
1: Biraz da rahatsızım.
0: Yorgunluk yok. İşin başında profesyonel gibi davranıyorsun. Ama çıraksın yani sonuçta.
1: Ya hani böyle yapayım yani da işi, fazla iş bitmesin.
0: Yani işi öğrenmek için ciddi olmak lazım.
1: Tamam, çok ciddi. Yani. Ama çok ciddi olursam sıkılırsınız bir süre sonra benden.
0: Ya siz biraz ciddi olun, görelim ondan sonra sıkılırsak.

0: Karar veririz duruma göre.
1: Peki. O zaman arkadaşlar ben biraz çalışayım.
0: Evet.
2: Bayan Kahkaha Tuğba Şen Şakrak kahkahaları, neşeli pozitif halleri, eğlencesi, dansı ve boya rulosundaki ustalığını harmanlayıp duvara ilk katasları başarıyla çekti.
1: Efendim, astları çektim bir güzel. Herhalde güzel dediğim kadar vardı. O bir saat kadar kurudu. Şimdi esas aşamaya geldik, boyamaya. Değil mi usta?
0: Evet. Boyamızı getir.
1: Ben yine başlayalım. Getir götür işleri. Başka evet. Ne işim var
0: ya? Bu işte öyle. İlk önce getir götür. Yine Tuğba bir saatte getirir boyayı herhalde.
1: Ya ustam ya, yine arkamdan konuşuyorsun. Ne bir saati? Bir dakika bile sürmedi yani.
0: Evet. Şimdi ilk
1: boyamız
0: önce boyamızı...
1: Boyamız beyaz mı?
0: Boyamız renkli. Biraz daha beyaza yakın.
1: Ama
0: boyamızı
1: şey...
0: güzel karıştırıyorsun, hazırlıyorsun yine.
2: Mimarımız ustamıza boyayı karıştırmasını söyledi diyeceğim ama dememem lazım, hatlar karıştı.
1: Ustam yetmez mi?
0: Yeter, yeterli, tamam.
1: Aa,
0: tekrar...
1: Dizlerim çıtırladı, duydunuz mu?
0: Evet.
1: Yaşlılık işte.
2: Yaşlandın Tuğba.
1: Ne diyorsun?
0: Evet,
1: hemen,
0: sıyıralım.
1: Hemen buldun ya şeyi, hemen oradan yaşlı, yaşlı, evet. Yaşlı diyor. Duyuyor musun abi?
0: Evet. Şimdi ızgaramızı getir.
1: Izgarada evet. Birazdan tavuk pişireceğim. Aynı ızgara olsa olur mu?
0: Evet. Takalım onu kovamıza.
1: Izgaramızı da takıyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Evet.
1: Evet. Ast, sevgili seyirciler. Evet.
0: Astarda öğrettiğim şekilde son kat boyamızı uyguluyoruz.
1: Aynı böyle
0: evet.
1: Az önceki yaptığımız
0: işlemde. İlk önce yuvarlıyoruz. Işlerde. Evet.
1: Biraz sanki iyi gidiyor. Hı? Ne diyorsun usta?
0: Olacak, olacak. Zor ama olacak.
1: Evet. Şey pardon, aşağıdan başlıyordun değil mi?
0: Evet.
2: Tuğba Hanım, bugün bize ızgara tavuk mu pişireceksiniz de demeyeceğim.
0: Tuğba bu işi bugün bitirebilecek mi acaba? Bekliyoruz.
1: Endişeli bekleyiş sürüyor.
0: Aynı yerleri tekrar geçmeyelim.
1: Şey yapıyorum ben, kapatmaya çalışıyorum. Çok zevkli ya, gerçekten ya. O kadar keyif alıyorum ki şu an yaptığım işte.
2: Bir de Enver Usta'ya sormak lazım Tuğba.
1: Çalışanlarımız aynı şeyi söylüyor mu usta?
0: Söylüyorlar, çok keyif aldıklarını söylüyorlar.
1: Evet. Şu an hiçbirimiz inanmadı. Hiç kimse inanmadı bence yani buna. Sadece Tuğba keyif alır çünkü devamlı yaptığı bir iş olmadığı
0: evet.
1: için.
0: Bence beceremiyor. Beceremiyor da işte dedik öğretiyoruz.
1: Ama şimdi herkes gülecek bana ya.
0: Bizim karar vermemiz lazım senin yapıp yapmadığını. Sen karar vermeyeceksin. Usta karar verecek.
1: Ya.
0: Yorumu biz yapabiliriz.
2: Evet Enver Usta, sabır da bir yere kadar çok haklısın.

0: Acemi olduğunuz için bizim usta olarak fırça atmamız lazım. Ama biz size bir fırça ediyoruz. Fırçaya hediye ediyoruz.
1: Ya Ender Usta'nın başta zaten programa başlarken çok tatlı olduğunu söylemiştim. Böyle bir espri yapmak istedi bana. Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Bana ben teşekkür ederim.
1: Bu işi teslim ettiğiniz için. Evet. Belki beraber çalışırız bir gün bir yerde.
0: Çalışırız. Benim evimi boyamaya gelebilirsiniz.
1: Aa, çok iddialı olur bir ustanın evini boyamak.
0: Tuğba Hanım geldi bugün bize. Bu işi öğrenmek istediğini söyledi. Gerekli kısımları gösterdik, uygulamayı öğrettik. Becerebilir, yapabilir. Azmettikten sonra her şey olur. Memnun kaldık. İyi bir çırak. Yetişebilir. Bu işte başarılı olabilir.
1: Efendim, kolay mı sandığının değerli izleyicileri, sıkı takipçileri, bugün boya badana işine girdim ben. Neler yapabildiğimi, neler yapamadığımı sizlerle paylaştım. Bir sonraki bölümde tekrar karşınızda olacağım. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda Ne Yapmalı programında gündelik psikolojik dertlerle ilgili bir takım çözüm önerileri size sunuyorum. Ve bu çözüm önerilerinde her zaman psikoloji biliminin değerli kuramları ve bulgularından hareket ediyorum. Bugünkü sorumuz birçoğunuzun eminim ki fazlasıyla aklını kurcalayan bir soru. Ve benim ve meslektaşlarımın çok sık duyduğu bir soru. Soru şu, çocuğumun psikolojik bir problemi olup olmadığını anlayabilir miyim? Şimdi çocuklarımız çok değerli ve onlar için zaman zaman fazlasıyla endişeleniyoruz. Ya benim hayatımdaki en önemli kişinin yani çocuğumun psikolojik bir problemi olabilir mi? Ve varsa erkenden buna önlem almak tedaviyi kolaylaştırır mı? İşte size şimdi 5 maddede çocuğunuzun herhangi bir psikolojik problemi olup olmadığını fark edebileceğiniz önerilerde bulunacağım. Ama önce isterseniz şöyle tahtama doğru yanaşayım yavaş yavaş, tebeşirimi elime alayım ve her zamanki gibi ilk maddemi yazayım. Madde 1. Çocuğumun psikolojik bir sorunu olup olmadığını anlamam konusunda bana yardımcı olacak birinci gösterge sosyallik. Yani çocuğum, şöyle düşünün, bir kreş ortamı ya da bir ilkokul bahçesi düşünün ya da sınıfı düşünün. Çocuğunuz orada. Diğerleriyle ilişkisinde herhangi bir sorun yaşıyor mu? Diğerleri hep beraber oyunlar oynarken sizin çocuğunuz bir köşede tek başına duruyor mu? Diğerleriyle ilişki kurmak, iletişim kurmak ya da bağ kurmakta zorlanıyorsa işte bu bir psikolojik soruna işaret edebilecek birinci göstergedir. Çocuğunuz okulda ya da mahallede, çevredeki arkadaşlarıyla kurduğu ilişkide herhangi bir sorun yaşıyor mu? Birinci göstergemiz sosyallik. İkinci gösterge buna benzer bir şey ama daha da net ve direkt hedefe bir atış, saldırganlık. Şimdi baktık çocuğumuz akranlarıyla ilişki kurmakta zorluk çekiyor ama bu ikinci maddeyi devreye aldığımızda başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Çocuğumuz problemlerini çözerken bazen fiziksel şiddet kullanma yolunu seçiyor. Yani konuşarak anlaşmak ya da kendi duygularını ifade etmek varken hiç beklenmedik bir anda çat diye bir tokat attığını görüyorsunuz. Ya da bağırdığını, ısırdığını, diğerlerini cimdirdiğini görüyorsunuz. İşte burada yine çocuğun sorunlarını çözerken saldırgan davranışlar kullanmasından ikinci gösterge zihnimizde canlanabilir. Bunların ismi saldırgan davranışlardır ve çocuğun sorun çözme becerisinin yeterince yüksek olmadığını gösterir. Hemen üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü madde yine sınıftan çıkmıyoruz ya da kreşten çıkmıyoruz. Hala sınıfın içindeyiz. Akranları var. Çünkü sınıf gözlemleri çocuk kendi yaş grubuyla bir arada olduğu için çok değerli. Üçüncü maddemiz çocuğun okul performansıyla alakalı. Ne olur? Çocuk birinci sınıfta fişler dağıtıldı. Hala fişler dağıtılıyor mu bilmiyorum okuma öğrenme konusunda ama. İşte rakamlar öğrenilir. 1, 2, 3 yazılır. Çizgiler çizilir. Herkes sınıftaki diğer bütün öğrenciler çizgilerini çizmeyi gayet hızlı öğrenirken sizin çocuğunuzun bunu başarmakta biraz zaman kaybı yaşıyor olması, herkesin okumayı öğrendiği bir sınıfta sizin çocuğunuzun biraz daha geriden gelip onlara yetişemiyor olması ya da herkes artık rakamları öğrendi, sayabiliyor hatta ufak tefek toplama işlemlerine geçti ama sizin çocuğunuz hala rakamları yazmakta zorluk çekiyorsa buna biz okul performans

performanstaki, okul performansındaki düşüş üzerinden acaba bilişsel bir sorun var mı yok mu diye şüphelenebiliriz. İşte bunu da üçüncü madde olarak buraya o yüzden ekliyorum. Çocuğunuzun sosyalleşme becerileri, sorun çözmek için arada bir saldırgan davranışları kullanması ve okul performansındaki düşüşler ufak soru işaretleri oluşturabilir. Gelin dördüncü maddeye geçelim. Hemen dördüncü maddemiz adaptasyon. Adaptasyon insanoğlunun en önemli becerisi. Hemen buraya yazayım müsaadenizle. Çocuğu okula gönderdiniz. İlk gün her şey yolunda. Yeni bir ortam, işte rengarenk bir sınıf, tatlı, iletişime açık bir hoca, belki yeni arkadaşlar. Çocuk sorunsuz gitti, iyi zaman geçirdi, geldi. İkinci gün hadi çocuğum okula dediniz. Ah, her gün mü gideceğiz? Ben bugün pek gitmek istemiyorum dedi. Aklına bir soru işareti geliyor. Tabii benden ayrılmakta zorluk çekiyordur. Yine de okula götüreceğiz. Üçüncü gün yine gitmek istemedi. Dördüncü gün gitmek istemedi. Beşinci gün yaygarayı kopardı. Ben okula asla gitmek istemiyorum dedi. Götürdünüz, okuldan aradılar. Dediler ki gelin alın çocuğu, fazlasıyla sorun çıkarıyor. Okulda olmak istemiyor. İşte kafada şu soru oluşuyor. Yavaş yavaş bu devam ederse. Çocuk okula adapte olmakta zorluk çekiyor. Ve sürekli sizi özlüyor olabilir. İşte bu da okul adaptasyonunda zorluğun uzaması ve çocuğun asla okula gitmek istememesi de bize psikolojik bir sorunun göstergesi olarak düşünülebilir bu davranış özelliği. Ve adaptasyonda zorluk yaşayan çocukların problem çözme becerilerinin düşük olduğunu, sosyalleşme becerilerinin düşük olduğunu ya da siz yanında değilken kendisini güvensiz hissettiğini düşünebiliriz. İşte bunların hepsi ufak tefek psikolojik problemlerin göstergesi olabilir. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Beşinci madde bu dördünün toplamı kadar önemli. Aslında bir final noktası gibi. Buna duygu sorunları diyoruz. Bunu anlamanız aslında çok da zor değil. Sadece yapmanız gereken şey şu. Çocuğunuz üzgün olması gereken durumlarda üzgün olduğunu size gösterebiliyor mu? Çocuğunuz mutlu olması gereken zamanlarda mutlu olduğunu size gösterebiliyor mu? Ya da herkesin korktuğu bir ortamda sizin çocuğunuz hiçbir şey olmamış gibi davranıyor mu? Bir akranına zarar verdi, bir suçluluk ya da pişmanlık ifadesi onda görebiliyor musunuz? Ya da çocuğunuz çıkması gereken normal duygular yerine başka duygular mı yaşıyor? Mutsuz olması gereken bir yerde çok mutlu, belki korkacağı bir yerde aşırı cesur davranıyorsa işte bunun adına biz duygu sorunları deriz. Ve duygular bizim diğerleriyle ilişki kurmamızı sağlar. Duyguları tam olarak yaşayamayan insanlar, duygu regülasyonunu tam beceremeyen insanlar gündelik hayatta yeterince başarılı olamazlar. Çünkü duygu iletişimin altın anahtarıdır. İşte duygu ile ilgili sorun yaşıyorsa sadece çocuğunuz şayet duygusunu ifade etmek ve ikinci aşamada da sizin duygunuzu anlamakla ilgili zorluk yaşayabilir. O zaman demek ki duygu sorunları yaşıyor diyebiliriz. Ve şöyle dönüp tahtamızdaki bu beş maddeye baktığımızda aslında bizim bu psikoloji dünyasında çocuklarda bir sorun olup olmayacağına dair en önemli göstergeleri de görmüş oluruz. Birincisi sosyallik. Çocuğunuzun bir sosyalleşme problemi var mı? İkincisi saldırgan davranışlar sergiliyor mu? Yani arkadaş edinmekte zorluk çekti. Bir arkadaş grubu var, onların içine girmekte zorluk çekti. Hep tek başına ve birisi ona yaklaştığında bir bakıyorsunuz ki saldırgan davranışlar ortaya çıkıyor ve kavga ediyorlar. Bir diğeri performans düşüklüğü, yani okuldaki bilişsel performansın geriden gelmesi. Okul adaptasyonunda zorluk, hep sizi yanında hissetmesi. Yine buradaki kavramı unutmayın, güven kavramı burada önemli. Yani sizin yanında olmadığınız durumlarda kendini iyi ve güvende hissetmemesi bir sorun çocuğun. Ve son olarak da duygularını ifade etmekte, duygularının farkına varmakta ve sizin duygunuzu anlamakta sorunlar yaşıyorsa çocuk, o zaman bir hastanenin çocuk psikiyatrisi servisine kısa bir ziyaret yapıp bir değerlendirme almanızda fayda var. Sonuçta çocuğunuzda herhangi bir problem büyük ihtimalle çıkmayacaktır. Ama bir problem varsa da erken teşhis ve bir an evvel çözüm üretmek için harekete geçmek çok erken yaşta bu sorunlardan kurtulmamızı sağlayabiliyor.
Şimdi bu 5 maddeye siz bir yandan bakarken ben hemen şuradan bana gönderdiğiniz sorulardan bugünkü konumuzla ilişkili olan 2 tanesini alıyorum. Hangisini açayım? Sağ mı, sol mu? Hadi şu sağ eldeki soruyla devam edelim. Şimdi bu sorular tabii ki programa sizin de katılmanızı sağlıyor. Benim için çok değerli çünkü psikoloji insanın olduğu yerde işleyen bir bilim dalı ve siz de aramızdaki etkileşim bence bu manada çok önemli. Soru şu, birçoğunuz için şimdi işte benim soru diyeceğiniz bir şey belki. Çocuğum çok hareketli, bu psikolojik bir sorun olabilir mi? Çocuğum çok hareketli, olabilir mi? Evet, öyle bir durum var ki çocuk psikiyatrisi katlarına genelde insanlar bu sorunla geliyor. Hocam çocuğum çok hareketli, ne yapacağım? İşte çocuğum çok hareketli bir psikolojik problemin göstergesi değildir. Çünkü çocukların hareketli, özgür, rahat olmasını tercih ederiz. Şuraya baktığınızda bu 5 maddenin içerisinde çocuğunuzun çok hareketli olması yok. Bir diğer şey şu çok fazla söylenen ebeveynler tarafından. Hocam çocuğum çok konuşuyor, acaba psikolojik problemi olabilir mi? Hayır, olmaz. Siz dinlemeyi bilirseniz çocuğunuz zaten çok konuşmayacaktır. Mesajını daha kolay iletecektir. Ya da şu söyleniyor bazen, çocuğum çok ilgi istiyor. Bakınız ben neler dedim son bir dakika içinde. Çocuğum çok konuşuyor, çocuğum çok hareketli, çocuğum çok ilgi istiyor. Şu aradaki çokları atarsanız ortaya şu çıkıyor. Çocuğum konuşuyor, çocuğum ilgi istiyor, çocuğum hareketli. Bunlar zaten çocuğumuzdan beklediğimiz şeyler. O yüzden fazla hareketli, biraz fazla konuşuyor diye çocuğunuz hiç endişe etmenize gerek yok. Bunlar zaten çocuklardan beklediğimiz davranışlardır. Bu problemi hallettiysek hemen diğer soruya geçelim. Bu arada zarflarımız gerçekten bugün çok havalı, çok güzel. Çok önemli bir soru daha geldi. Şimdi bu kafaları çok karıştıran bir soru. Bu arada size böyle bir tırnak içinde bir şey söyleyeyim. Psikologlarla eğitimcilerin de zaman zaman anlaşmakta zorluk çektiği bir konu. Ama ben tabii ki psikolog gözüyle buna cevap vereceğim. Eğitimciler sakın bana kızmasın. Soru şu. Ceza vermek çocukta soruna neden olur mu? Benim cevabım hayır, olmaz. Ama neden böyle dediğimi de hemen ekleyeceğim tabii ki. Çocuğa ceza verin demek istemiyorum. Ceza bizim psikoloji dünyasında bir davranışı değiştirmek için en kullanışlı ve değişimi en hızlı ortaya çıkaran yöntemdir. Bu cepte. Yani ceza davranışı değiştirmeyi sağlar. Fakat biz cezayı tanımlarken bazen hata yapabiliyoruz. Ceza deyince, özellikle çocuğa ceza deyince herkesin aklına bir dövme, dayak, bu tür cezalar geliyor. Sert cezalar. Çocuğun örselenmesine neden olacak cezalar geliyor. Oysa ki cezanın tanımı tam olarak şu. Yapılmakta olan bir davranışın yapılma ihtimalini azaltacak her şeye ceza deriz. Cezanın tanımı o kadar geniştir ki çocuğunuza hiç zarar vermeden, çocuğunuzun psikolojisi üzerinde hiçbir olumsuz etki yapmadan onun yaptığı davranışı azaltmasını sağlamanız mümkün. Bunu yaptığınız anda zaten bunun adı ceza, davranışı azalttığı için ve çocuğa hiçbir zarar vermeyebilir. Ceza eşittir dayak, ceza eşittir oyuncağını alıp saklamak gibi şeyler değil. Sadece davranışın miktarını azaltmanızı sağlayan size ait yöntemler. O yüzden tamamıyla cezayı ya da ödülü hatalı ya da yanlış demek mümkün değil. Önemli olan şey ceza ve ödül yöntemlerinizi iyi geliştirmeniz ve çocuğunuzun kabul ettiği bir ceza ödül sistemi oluşturmanız lazım. Yani çocuk ne zaman ödül alacağını bilecek, hangi davranışının beğenilmediğini ve cezayla karşılaşabileceğini de bilecek. Bunlar büyük sürprizler ve ani şoklar halinde olmaması lazım. Bu manada ceza bazen işe yarayabilir ve çok konuşan çocuklarda psikolojik bir sorunu olduğunu düşünmeyiz. Şöyle bir tahtamıza tekrar bakalım, bir toparlama yapalım. Bugün ne yapmalı programındaki sorumuz, çocuğumun psikolojik bir problemi olup olmadığını nasıl anlarımdı? Bu sorunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü erken teşhis, erken çözüm bulmak anlamına geliyor. Şöyle tahtamızı bir daha gözden geçirelim. Siz bir sınıf ortamı düşünüyorsunuz. Çocuğunuzun sosyalleşme problemleri varsa, saldırganlıkla ilgili fazlasıyla böyle kavgalara girip çıkıyorsa, performansı, okul performansı düşük,
okula gitmek isteği az ve duygu ifadelerinde

ve bir takım sorunları varsa o zaman kafanızda küçük bir sorun belirebilir ve hemen bir psikolojik değerlendirme için doğru kuruma gidebilirsiniz. Çocuklarımız çok değerli, her şeyden önemliler. Benim için de öyle, toplumun geleceği onlar. Çocuklarımız bizim ebeveynliğimiz sayesinde sağlıklı bireyler haline geliyorlar. Sağlıklı ebeveyn olmak, sağlıklı bir toplumun oluşmasını da sağlayacak. O yüzden daha doğru ebeveynlik becerilerimizin var olduğu bir ömür dileğiyle hepinize iyi bir gün diliyorum.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
2: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
1: Bir de soruyorsunuz.
2: 589 Neşe Hanım. Hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
1: Bana geldi bu çiçekler. Tijan ablan da kim? Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
2: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
3: Bir zamanlar sevginle...
1: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
4: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
1: Hemen evleniyorum.
5: Neşe... Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
1: Kocam mı?
2: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
6: Bak Yeşil Yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızım da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Niyet çek bakayım.
2: Başsın hanım abla.
3: Parlatalım abiler.
4: Çengelli iğneler, firketeler.
2: Gözlerin...
4: Evet, körüm.
2: Koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
5: İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
2: Gitmem lazım Gül.
6: Hayatımı bağışla.
2: Biz canın senin olsun.
4: Görüyorum. Mesih Artil.
3: Kendimi tanıtamadım.
2: O eşi bulunmaz bir insandır.
7: Nasıl geçti habersiz?
5: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
3: İhtibanın evladı!
4: Kimdi konuşan söylesenize?
8: Üç arkadaş bugün 18'de TV4'te.

Herkese merhaba, mutlu kahvaltılarım. Hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Size bugün croque madame hazırlayacağız. Croque madame Fransızların böyle çok lezzetli, peynirli, jambonlu, yumurtalı tostlu anlamına geliyor. Hemen malzemelerimi sayayım. Envanter peynirim var, parmesan peynirim var, tost ekmeğim var, jambonum var, yumurtam var, tereyağım var ve birazcık da un kullanacağız. Önce ekmeklerimi kızartacağım. Daha sonra envanter peynirimi ve jambonumu tost ekmeklerinin arasına koyuyor olacağım. Sonra bir beşamel sos oluşturacağız. Daha sonra bunu fırına atacağız. 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 10 dakika boyunca pişireceğiz. Ve croque madame'ımız hazır duruma gelecek. Hemen başlayalım. Ekmeklerimi kızartırken önce tereyağını da kızartıyor olacağım. Ki o ona lezzet versin. Tereyağını tavaya koydum. Birazcık tereyağı kullanacağım burada. Hemen ocağımın altını yaktım, tereyağı eriteceğiz. Tereyağı erittikten sonra dediğim gibi tost ekmeklerini kızartıyor olacağız. Daha sonra da arasına envanter peynirimizi ve jambonumuzu koyacağız. Beşamel sosumuzu oluşturduktan sonra da içerisine bir morning sosu yapacağız beşamel sostan sonra. Yani içerisine parmesan peynir ve küp küp doğradığımız envanter peyniri koyuyor olacağız. Bu da inanılmaz bir lezzeti ortaya çıkaracak. Çok heyecanlı ve çok güzel bir tarif. Bunu evinizde yapmak için sabırsızlandığınızı biliyorum. Çünkü biz burada ekip arkadaşlarım olarak çok sabırsızlanıyoruz, çok heyecanlıyız. Bu işin sanırım en güzel kısmı bu. Bir şeyleri yaptıktan sonra yiyor olmak bizi en çok mutlu eden kısım. Yaptığınız şeyleri yiyin ve paylaşın. Tereyağım eriyor, hemen ekmeklerimi kızartacağım. Bunu eğer isterseniz tereyağını kızartmaya da bilirsiniz ama ben tereyağını çok sevdiğimden dolayı ve ona lezzet verdiğinden dolayı, ekmekleri böyle o tereyağıyla birlikte çektiğinden dolayı daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Size tavsiyem siz de öyle yapın. Kızarırken envanter peynirimi bir kısmını küp küp doğrayacağım. Envanter peynir bizim taze kaşara benziyor. İsterseniz yani elinizde envanter peyniri yoksa bunu taze kaşarla da yapabilirsiniz. Birazcık daha aromatik ve birazcık daha yağlı olan bir peynir. İthal bir peynir olduğundan dolayı da birazcık daha fiyatı fazla. O yüzden taze kaşar da kullanabilirsiniz. Şimdi parmesanlarımı

rendeleyeceğim. Bunu yaparken çok fazla tuz kullanmayacağız. Çünkü parmesan birazcık tuzlu olan peynir. O yüzden tuz miktarı çok kullanmamıza gerek olmayacak. Hemen parmesanımızı da rendeliyoruz. Bu kadar parmesan yeterli olacaktır. Ekmeklerim kızarıyor yavaş yavaş. Mis gibi tereyağı kokuyor. Tereyağın ayranını alıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben direkt tereyağın hiç ayranını almadan yaptım. Tereyağın ayranını almayı daha önceki programlarda anlatmıştım. Üzerinde oluşan bu köpükleri, böyle partikülleri üstünden eğer bir kaşıkla, tahta kaşık yardımıyla alırsanız tereyağın ayranını almış olursunuz. Ve bu sayede de tereyağı ne kadar pişerse pişsin, yanma derecesini çok fazla yükseltirsiniz. Mis gibi tereyağı koktu, ekmekler kızarmaya başladı. Birazdan sütle birlikte beşamel sosumuzu yapıyor olacağız. Şu peynirlerimizi hemen kenara birazcık ayıralım. Şöyle ortada biraz boşluk yaratalım. Çok da kızarsın da istemiyorum. Tereyağı birazcık çekmesi benim için yeterli olacaktır. Hemen jambonumu koydum. Kalın bir emmantel peyniri koydum dilim şeklinde. Bir dilim daha jambon koydum. Tekrar kalın bir emmantel peyniri koydum. Bir dilim daha jambon koydum ve üzerine kapattım. Şimdi beşamel sos hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz beşamel sosu bu tostun üzerine koyuyor olacağız. Ve 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi beşamel sosu nasıl hazırlayacağız? Hemen tavamızı aldık. Sütümüzü orta derinlikteki bir sos tavamızın içerisine koyduk. Hemen ocağımızın altını yakacağız. İçerisine yaklaşık 2 tatlı kaşığı un koyacağız. Ve hemen çırparak, daha doğrusu karıştıracağız. Bunu yapıyor olmamızın sebebi şu, un topak topak olmasın. Topak topak olmaması bizim için güzel olacaktır. Kolay bir beşamel sos hazırlayacağız. Kolay beşamel sosumuzun üzerine hemen envanter peyniri ve parmesanı koyacağız. Envanter ve peyniri ve parmesanı koyduktan sonra zaten bu morning sos haline gelmiş olacak. Fransızlar gerçekten yeme içme konusunda çok gelişmiş bir ülke. Çok lezzetli ve çok güzel tarifleri var. Bu birazcık ağır bir tarif aslında. Yani kahvaltılarınızı birazcık böyle ağır, güzel, böyle lezzetli bir kahvaltı yapmak istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Ya da öğle yemeklerinizde de bunu yiyebilirsiniz. Çok doyurucu, çok besleyici. İçerisinde jambon var, peynir var, tereyağı var, süt var. Of, yumurta var. Birazcık heyecanlandım çünkü. Hemen karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımın altını hafif kısıyorum. Birazcık daha un koyacağım. Bunun kıvam almasını bekleyeceğim. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Evet, beşamel sosumuz oluştu, katılaşmaya başladı. Hemen parmesan peynirimizi ve envanter peynirimizi ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam edeceğiz. Bunu da eriteceğiz. Çok eremeyebiliriz. Zaten fırına attığımız zaman küp küp oluyor olacak. Çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Birazcık tuz atacağım buna. Çok fazla tuz atmadım. Peynirlerinden dolayı. Evet. Görüyorsunuz peynir nasıl eriyor. Çok güzel oldu. Ocağımın altını kapattım. Biraz daha parmesan ekledim. Ve karıştırdım. Mis gibi parmesan peyniri koktu. Bir şey yaparken o kokuyu alıyor olmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Çok mutlu ediyor. Yaptığınız şeylerin tadına bakın ve onları koklayın. Onlarla bir ilişki kurun. Evet. Şimdi yağlı kağıdımın üzerine hazırlamış olduğum tostu koydum. İçerisine hemen gördüğünüz gibi mornay sosumuzu bolca döküyoruz. İyice bütün hazırlamış olduğumuz sosu üzerine ekliyoruz.
İnanılmaz güzel görünüyor. Tostun her tarafını kaplamış durumda. Of, şöyle kenarlarına doğru da yayalım. Şimdi bunu yaklaşık 200 derecedeki fırınımıza atacağız. 10 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. En sonunda da üzerine tereyağında yumurta kıracağız ve bunu afiyetle yiyeceğiz. Şu an hemen 200 derecedeki fırınıma bu tostumu götürüyorum. Yaklaşık 10 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Daha sonra da üzerine yumurtamızı kıracağız. 10 dakika sonra görüşürüz. Evet, krop madamımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. İnanılmaz güzel görünüyor. Şunun görüntüsüne bakın. Böyle o kızarmışlığı çok çekici görünüyor. Şu an onu yemek için sabırsızlanıyorum ama öncesinde üzerine yumurta kıracağız. Hemen kalan tereyağımı tavama koydum. Bol tereyağlı bir yumurta yapacağız göz göz şeklinde ve bunu krop madamımızın üstüne son dokunuş şeklinde hemen yapacağız. Ocağımın altını yaktım. Tereyağı eriyecek. Çok güzel görünüyor. Böyle gerçekten canım çekiyor. Yani bunları yaparken, ya bilmiyorum sizin de öyle oluyor mu? Ya eğer sizin de öyle oluyorsa bana Instagram'dan mutlaka yazın. Instagram'da Trebulda diye aratırsanız beni bulacaksınızdır. Ya da böyle bunları yapıp beni etiketleyebilirsiniz. Ben oradan da görebilirim. Çok güzel tarifler çünkü bunlar. Evde denemeniz, mutlaka denemeniz gereken tarifler. Dijon hardal da ekleyebilirsiniz bunu yaparken üzerine. Dijon hardal da buna farklı bir lezzet verebilir. Muskat ekleyebilirsiniz. Beşamel sos yaparken muskat eklenince o böyle farklı bir aroma da kazandırabilir. Tereyağı eriyor. Hemen üzerine bir tane göz yumurta kıracağım. Sonra o göz yumurtayı patlatacağım. Böyle çatalla bıçakla burada afiyetle yiyor olacağım. Eminim siz de bunu evinizde yapacaksınız ve afiyetle yiyeceksiniz. Bu tarz yumurtalarda ben tereyağı kullanmayı seviyorum. Çünkü tereyağı böyle hani daha aromalı ve daha güzel olduğundan dolayı bunlara çok yakışıyor. Mis gibi tereyağı kokuyor. Şu an hemen spatula yardımıyla, birazcık yumurtamı toplayacağım. Ve en sonunda krop madamın üzerine koyuyor olacağım. Bu dediğim gibi nasıl yaptığımızı birazcık şimdi hemen kısaca anlatıyor olayım. Önce ekmeklerimizi tereyağımızda kızarttık. Sonra arasına jambon ve envanter peynirleri koyduk. Daha sonra bir beşamel sos hazırladık. Beşamel sosumuzu sütün içerisine birazcık un koyduk ve topak topak olmaması için iyice karıştırdık bunu. Ve daha sonra da içerisine parmesan peyniri ve envanter peynirini ekleyip mornay sosa çevirdik. Üzerine hazırladığımız tostun üzerine koyduk. 200 derecedeki fırınımıza attık. 10 dakika boyunca pişirdik ve şu an bu haldeyiz. Üzerine şu an yumurta ekleyeceğiz. Yumurta pişiyor. Mis gibi oldu. Tam da istediğim gibi çok güzel görünüyor. Ben çocukken en sevdiğim şeylerden birisi hala öyle. Ben mesela yumurta yiyemeden güne başlayamıyorum. Ya yumurta yemediğim gibi doymuyorum. Yani hani diğer şeylerde doyduğum çok söylenemez ama hani yumurta benim için olmazsa olmaz. Hemen yumurtamız oldu. Ocağımın altını kapattım. Şöyle şuradan. Evet. Çok güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Hafif birazcık tuz ekledim. Birazcık da karabiber ekledim. Ve krok madamımız hazır. Şu an bunu yemek için inanılmaz sabırsızlanıyorum. Bakalım olmuş mu? Yaptığınız şeyleri yemenizi mutlaka tavsiye ediyorum size. Şöyle önce yumurtasını patlattım. Of. Of, of. İçindeki peynirler erimiş. Yumurta dağıldı. Şu an inanılmaz güzel görünüyor. Bakın. Bakın. Şöyle. Allah'ım. Aman Tanrım. Gerçekten şu an... o kadar mutluyum ki. Bakalım. Evet. Hemen bir lokma alacağım. İnanılmaz güzel olmuş. Mutlaka bu tarifi evinizde deneyin ve afiyetle yiyin. Ben krop madamımı yemeye devam ederken programımız da burada sona erdi. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Herkese merhaba, mutlu kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size ana vatanı Orta Meksika olan guacamole tost yapacağız.

avokadolu, inanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir tostumuz. Hemen avokadomuzu aldık. Ortadan ikiye böldük. Avokado, ülkemizde şu an çok sık kullanılan, çok besleyici, çok güzel, herkesin tercih ettiği bir meyve. Guacamole tost yapmak için önce tabii ki guacamole'mizi hazırlamamız lazım. Avokado, geçtiğimiz programlarda da bahsetmiştim, lif oranı çok yüksek olan bir meyve. Muzdan daha fazla potasyum içeriyor içerisinde. Hemen şöyle birkaç bıçak darbesiyle avokadolarımızı böleceğiz. Çünkü bunu ezeceğiz. Kaşığımız burada dursun. Sivri biberimizi başlarına aldık. Eğer acı olmasından tedirgin oluyorsanız sivri biber yerine Charleston da kullanabilirsiniz. Ya da tatlı sivri biber de kullanabilirsiniz ama böyle hafif acılığı ona ayrı bir lezzet verecek. Ben Adanalı olduğumdan dolayı birazcık acı seviyorum. Şöyle hemen ince ince doğuracak şekilde küçük parçalara ayıracağız. Kürdanın ucu kadar bu küçüklükte doğramaya başlayacağız. Bu arada malzemelerimizi hatırlatalım. Avokadomuz var, sivri biberimiz var, lime'ımız var, kırmızı soğanımız var, turpumuz var, tost ekmeğimiz var, yumurtamız var. Var da var. Yani o kadar çok malzeme var ki bu tostun güzel olmama gibi bir şansı söz konusu değil. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel. Kırmızı soğan çok fazla besleyiciliğe sahip olan bir sebze. Hem rengi çok güzel hem de çok lezzetli. Hemen ince ince doğradık. Sivri biberlerimizi doğruyorum. Genel olarak insanlar benim ismime şaşırıyorlar. Bu guacamole'nin ismi de bana değişik geldiğinden dolayı birazcık benim ismimin hikayesini anlatayım. İki tane kız kardeşim var benim. Birinin adı İşler, birinin adı Söyler. Babam da bunlarla uyumlu olsun diye bana da türev ismini vermiş. Ailemiz böyle renkli bir aile. İşlev, Sürev, İşlev, Söylev, Türev kardeşler. Buradan aileme sevgiler, saygılar. İnce ince doğramaya devam ediyorum. Evet. Hemen kırmızı soğanımızı aldık. Baş kısımlarını keseceğim. Diğer tarafını da alıp yine bunu da ince ince küçücük parçalar halinde doğrayacağız. Bunu ne kadar küçük parçalar halinde doğrarsanız bu o kadar lezzetli ve o kadar güzel olacaktır. Meksikalıların çok fazla tükettiği bir kahvaltılık besin bu. Bunu aynı zamanda öğle yemeklerinizde de tüketebilirsiniz. Hemen soğanları ince ince doğruyorum. Soğanları doğradıktan sonra hemen guacamole tostumuzun olmazsa olmazı domatesimize ekleyeceğiz. Buna beyaz soğan da kullanabilirsiniz normal ama rengi o kadar güzel durmayacaktır. Ben böyle renkli şeyleri seviyorum, eğlenceli şeyleri seviyorum. O yüzden sizin de bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Benim eşim özellikle avokadoyu çok fazla tüketiyor. O yüzden bu tarifi o çok seviyor. Evde yemek yapmaktan çekinmeyin. Evde yemek yapmak dünyanın

keyifli şeylerinden birisi. Çünkü evde yemek yaparsanız o böyle hani bir arada tutan bir şey sanki. Ben hatırlıyorum çocukken sürekli şey akşam yemekleri birlikte yenirdi. Mesela bu çok güzel bir gelenek ama günümüz koşullarında çok fazla koşturma, çok fazla böyle hengame olduğundan dolayı birazcık sanki bunu atlıyormuşuz gibi. Sabah kahvaltıları da günün en önemli öğünü. Yani şöyle ki aslında hani bu çok duygusal bir şey. Çünkü hani öğle yemeklerini gidip birileriyle yiyebiliyorsunuz böyle. İş yemeği yiyebiliyorsunuz. Akşam yemeklerini de aynı şekilde yiyebiliyorsunuz. Ama güne başladığınız öğün size ait olmasını istiyorsunuz. Yani bu size ait olsun ki çünkü uyandınız böyle hafif böyle mahrursunuz. Daha uyanamadınız. Belki bir yudum kahvenizi içtiniz. Şey olsun istiyorsunuz, size ait, keyifli, vakit geçirebileceğiniz bir alanınız olsun istiyorsunuz. Şimdi bunu yaparken bu arada domatesin bu etli iç tarafını, sulu tarafını alıyoruz. Bunun sebebi guacamole'miz çok sulu olmasın. Hemen daha küçük bir bıçak kullanayım. Daha kolay olacaktır. Evet. Şuradan hemen o sulu tarafını aldık. Burası da lezzetli, burası da güzel, burasının da besleyici özelliği var. Dilerseniz koyabilirsiniz ama ben çok sulandırmak istemiyorum. Çünkü tost ekmeğinin üzerine koyacağımdan dolayı o böyle yumuşak yumuşak olsun istemiyorum. Doğramayı küçük bıçağımla devam ediyorum. Yine ince ince doğruyorum. Birazdan tüm malzemelerimi karıştıracağım. İçerisine lime'ımı, zeytinyağımı ve limonumu ekleyeceğim.

Doğradığımız tüm malzemeleri karıştırdık. Şimdi tuzunu, zeytinyağını, limonunu ve lime'ını ekleyeceğiz. Dilerseniz öncelikle tuzumuzla başlayalım. Hemen tuzumuzu attık. Zeytinyağımızı ekleyeceğiz. Yanlışlıkla ayçiçek yağı koymayın, dikkat edin. Ayçiçek yağımızı, zeytinyağımızı ekledik. Hemen lime'ımı aldım. İkiye böldüm. Ben elimle sıkmayı seviyorum. Elimin lezzeti geçsin diye. Hemen elimle sıktım. Yarım, şuradan bir tane limon alayım. Yarım da limon sıkacağım. Limonumu da sıkıyorum. Şimdi bunlar dağılmadan hemen karıştırmaya devam edeceğim. Ve sonra bir tadına bakacağız. Bu tarz kahvaltılıklar ya da bu tarz ürünler, besinler hazırlarken mutlaka tadına bakın. Çünkü tuzunu, zeytinyağını, limonunu, lime'ını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi çünkü sizin böyle damak tadınızın damak ekşiliğiyle benimki bir değil. Sizin ekşi sevmenizle, tuzlu sevmenizle benimki bir değil tabii ki. Ben şimdi bir bakacağım tadına. En sevdiğim kısım bu. Yemek yaparken çocukken şey olurdu, babam mangal yakardı. Ben derim ki, baba ben mi yaksam acaba? Çünkü mangalın başında hep doyuyor. Yani diğerleri hep bekliyor. Siz de orada böyle duruyorsunuz. O yüzden bizim odaların en güzel, en keyifli şeylerinden birisidir mangal. Limonu, lime'ı ve zeytinyağını dökünce avokadoların rengi de değişti. Böyle gördüğünüz gibi daha parlak oldu. Hemen bir şöyle... Tuza ihtiyacı var ve birazcık daha lime'a ihtiyacı var. Hemen yeni bir kaşık aldım. Birazcık daha karıştırdım. Bu arada bu karıştırmayı yaparken tost ekmeklerimi hafif kızartacağım. Ocağımın da altını yakayım. Burada tost ekmeği de kullanabilirsiniz ya da kendiniz de ekmek yapabilirsiniz. Bir ekmeğin üzerine bunu koyuyor olmanız gerekiyor. Ben kullanırken daha küçük ekmekler kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hani çok fazla ekmek tüketmeyelim. Zaten bu hazırlamış olduğumuz karışım muazzam güzel, muazzam keyifli. Vallahi şu an hani tadı damağımda kaldı denir ya, öyle bir durumdayım. Yemek için inanılmaz sabırsızlanıyorum. Sanırım kahvaltı hazırlamanın ve yemek yapmanın en güzel tarafı bu. Yani böyle hazırladığınız şeyi böyle aşkla yiyor olmanız. Bakın görüntüsüne bakın, ne kadar güzel görünüyor. Of! Hemen bir daha tadına bakacağım. Ekmeklerime bakıyorum biraz. Ekmeklerim hafif kızaracak. Daha sonra bu hazırlamış olduğumuz guacamole'yi ekmeklerimizin üzerine süreceğiz. Ve hemen yumurtalarını kıracağız. Hafif ısınsınlar. Hemen alacağız ve hazırladığımız guacamole'yi sürüyor olacağız. Da kızarsın istemiyorum. Hemen şu ana kadar neler yaptığımızı bir tekrar edelim. Avokadomuzu aldık, böyle olgunlaşmış avokadomuzu iyice ezdik. Limonumuzu, lime'ımızı, domatesimizi hepsini karıştırdık. Kırmızı soğanımızı ve sivri biberimizi. O sivri biberin tadı şu an hala damağımda. Bunlar avokado ile birleşince muhteşem bir tat ortaya çıktı. Zeytinyağını ve tuzunu kendimize göre ayarladık. Şu anda da artık bu aşamadayız. Gördüğünüz gibi ekmekler hafif hafif kızardı. Böyle el yakmayacak seviyeye gelince hemen alın ve ekmeğinizin üzerine sürün. Daha doğrusu ekmeğinizi alın, guacamole'nizi ekmeğinizin üzerine sürün. Yemek çok güzel görününce insanın aklı tabii başka bir yere gidiyor. Bolca sürdüm. Şöyle koydum bir tanesini. Diğer ekmeğim de kızardı. Bu arada tavam yanmaya devam ediyor farkındaysanız. Tavam ısınacak çünkü oraya hemen tereyağı koyacağız. Tereyağında iki tane yumurta kızartacağız. Ve var olan bu guacamole'lerimizin üzerine koyacağız. Tereyağımızı aldık. Aynı tavada yapacağız. Gördüğünüz gibi tereyağımız birazcık yandı. Ayçiçek yağı koydum. Tereyağımız eridi. Hemen
oda sıcaklığındaki yumurtalarımızı kıracağız. Mis gibi tereyağı koktu. Tereyağı en sevdiğim yiyeceklerden birisi. Bir tane yumurtam da aldı, hiç önemli değil. Hemen tahta kaşıkla yavaş yavaş pişirmeye devam edeceğiz. Yumurta çok önemli. Çocuklarımız mutlaka yumurta tüketmeliler. Ben mesela sabahları yumurta yemeyince doymuyorum. Yani ne kadar yemek yersem yiyeyim, ne kadar böyle bir şeyler tüketirsem tüketeyim, yumurta beni doyuran ana besin maddesi. İçerisinde bol protein bulundurduğundan dolayı çocuklarınıza mutlaka yumurta yedirin. Mis gibi tereyağı kokuyor. Bakın bu köpüklerin oluşmaması için tereyağın ayranını alabilirsiniz ve tereyağın yanma derecesini yükseltebilirsiniz. Tereyağınız yanmayacaktır. İlerleyen bölümlerde bunu nasıl yapabileceğinizi de size anlatıyor olacağım. Yumurtamız çok güzel bir şekilde kızarıyor. Çok güzel kokuyor. İyi ki yumurta var. Yani bu hayatta iyi ki yumurta var. Şimdi gördüğünüz gibi bol tereyağlı yumurtamız kızardı. Hemen ocağımızın altını kapatacağız ve bir spatula yardımıyla hazırladığımız guacamole'nin üzerine koyacağız.

Yumurtayı biraz önce üzerine tuz atmadım. Ben pişirirken çok fazla tuzlamayı sevmiyorum. Şimdi hafif hafif tuzunu atıyorum. Karabiberini atıyorum. Ve bir Adanalı olarak olmazsa olmaz tabii ki pul biberini atıyorum. Bakın inanılmaz güzel görünüyor. Buradaki turplarımızı alıyoruz. Şu şekilde guacamole'mizi süsleyeceğiz. Turp çok yararlı. Çocuklarınız turpun tadını sevmeyeceklerdir belki. O yüzden bunu bu şekilde çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an guacamole tostumuz hazır. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli görünüyor. Ekmeklerimizi kızarttık. Önce avokadolarımızı ezdik, biberlerimizi doğradık. Domateslerimizin o etli kısmını alıp sadece dış kısmını doğrayıp çünkü sulanmaması için doğrama işlemlerimize devam ettik. Limonunu, lime'ını, zeytinyağını, tuzunu kendimize göre ayarladık ve üzerine olmazsa olmaz yumurtamızı kırdık ve sonuç ortada. İnanılmaz güzel görünüyor. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz.

0: Fiyatları gören herkes şokta. Soğanın kilosu %23 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Bir niyet çek bakayım.
11: Başsın hanım abla.
12: Parlatalım abiler.
13: Çengelli iğneler, firketeler.
11: Gözlerin...
13: Evet, körüm.
11: Koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
14: Yüzünden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
11: Gitmem lazım Gül.
15: Hayatımı bağışla.
11: Biz canın senin olsun.
13: Görüyorum. Mesih Ertin.
12: Kendimi tanıtamadım.
11: O eşi bulunmaz bir insandır.
16: Nasıl geçti habersiz?
14: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
12: İhtibanın evladı.
13: Kimdi konuşan söylesenize.
17: Üç arkadaş bugün 18'de TV4'te.

0: Ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan

0: Çalışan NewsCorp'ta sizde 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan NewsCorp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Caramel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
8: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
7: Bir de soruyorsunuz.
8: 589 Neşe Hanım.
9: Hay efendim. Fatura kime gönderilecek?
8: Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
7: Bana geldi bu çiçekler.
10: Tijan ablan da kim?
7: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
8: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
11: Bir zamanlar sevginle...
7: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
12: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
7: Hemen evleniyorum.
13: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
7: Kocam mı?
8: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
14: Bak Yeşil Yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı yarışmacıları kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben her an, her yerde sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın efendim. Arkadaşlar merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Evet. Bulduk mu? Hoş.
1: Evet, bulduk.
0: Seni tanıyalım.
1: Hazal ben. Üniversitede okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim.
0: Ne okuyorsun Hazal?
1: İlk ve acil yardım.
0: İlk ve acil yardım okuyorsun. Evet. Rakibini tanıyor musun?
1: Tanıyorum.
0: Nereden tanıyorsun?
1: Sınıf arkadaşım.
0: Sınıf arkadaşısın. Kaç sınıf?
1: Evet, ikinci sınıftayım.
0: İkinci sınıftasın. Bitti o zaman.
1: Bitti. Bitiyor.
0: Bitiyor. Keyifli misin bunun için?
1: Keyifliyim.
0: Süper. Dersleri nasıl?
1: İyi.
0: İyi. Tek cevap alıyoruz sadece senden. Nerelisin?
1: Kahramanmaraş.
0: Neresinden?
1: Merkez.
0: Kaç yaşındasın?
1: 21.
0: Heyecanlı mısın?
1: Biraz.
0: Biraz mı?
1: Biraz.
0: Sence biraz mı?
1: Biraz.
0: Hemen rakibine geçiyorum. Sen o sırada biraz heyecanını yen. Hazal. Seni tanıyalım.
2: Ben İpek. Ben de üniversitede ilk vadi geldim okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Giresunluyum. Bu kadar.
0: Kaç yaşındasın?
2: 20 yaşındayım ben de.
0: Sen de 20 yaşındasın. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Kurallarımızı biliyorsunuz. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Yani bu etapta birinizden biri kazanırken birinizden biri kaybetmiş olacak diyelim. Hazal.
1: Buyurun.
0: Sence kim kazanır Hazal?
1: Bilmem. İpek kazanabilir.
0: Ne diyorsun?
1: Ben kazanacağım diyorum.
0: Seni silah zoruyla falan
1: hayır, konuşturuyoruz. Hayır, İpek kazanabilir dedim.
0: İpek kazanabilir.
1: İhtimal.
0: Sen de kazanabilirsin. Bu da bir ihtimal.
1: Yani.
0: Peki en büyük ihtimal kimde şu anda?
1: Ben de.
0: Hazal? Sen de.
1: Ben de.
0: Çok mu heyecanlısındır yoksa şu an bize özel bir heyecan mı bu?
1: Ya size özel heyecan.
0: Hayır, çok teşekkür ederim Hazal.
1: Rica ederim.
0: Evet, rakibine geçebilir miyim?
1: Geçebilirsiniz.
0: Teşekkür ederim Hazal. Efendim, sence kim kazanır İpek?
2: Bence ben kazanırım ama Hazal da kazansın bilmem ya. Problem değil. Ama ben biliyorsun. Kazanırım. İnşallah.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek sevgili arkadaşlar ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Çünkü doğru bilmekten de öte hızlı olmanız gerekli. Efendim birinci etabımız başlıyor, ilk sorum geliyor. Büyükbaş hayvanların barındığı yere ne ad verilir? Tek ses geldi İpek.
1: Ahır.
0: Ahır doğru cevap.

0: Kocaman alkışlarımızı İpek'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de İpek bu şekilde kazanmış oldu.
1: Efendim.
0: Kaza?
1: Efendim.
0: Biliyor muydun sen?
1: Biliyordum. İpek ne? Benden önce bastı çünkü.
0: Hiç gittin mi köye?
1: Gittim.
0: Ahırlarınız var mı? Hayvanlar, ailede, hayvancılık?
1: Birazcık var.
0: Hangi birazcık? Kaç tane birazcık var?
1: İnek var, keçi var.
0: İnek var. İsmi var mı ineğin?
1: Narin.
0: Narin?
1: Evet.
0: İne,
1: sen... Ama öldü.
0: Hadi ya. Maalesef. Allah rahmet eylesin.
1: Yedik anam demiş.
0: Yani yemeseydin iyiydi. Çok bir sevmiyor musun demek ki?
1: Yok. Ya ben yerken ben çok zeki oluyorum da.
0: Peki Hasan. Efendim ikinci sorumuza geçiyoruz. 1-0'lık bir puan tablosu var. Gelelim ikinci sorumuza. Genellikle söylenen bir cümleye göre bir kahvenin kaç yıl hatırı vardır? Tek ses geldi İpek.
1: 40.
0: 40 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ülkeye göndermiş olduk. 2-0'lık puan tablomuz var. Hazal heyecandan ne yapacağını
1: basıyorum,
0: bilemiyor.
1: Basıyorum ama gelmiyor galiba.
0: Bir kere basar mısın?
1: Geliyormuş. Bak, geliyormuş.
0: Ama
2: ben
0: demek...
2: Ben kendimi kötü hissettim Hasan diye.
0: Demek...
1: Tamam.
0: Anlaşıyorlar bir de. Ben böyle bir rekabet görmedim sevgili izleyenler. 2-0'lık puan tablomuz var. Eğer Hazal bir soruyu daha bilemezse ya da yanlış cevap verirse otomatik olarak İpek yani rakibi onu elemiş olacak. O yüzden bu soru sevgili izleyenler Hazal için çok önemli diyerek sorumu soruyorum. Göz çevresinde oluşan kırışıklıklara ne ad verilir? Çift ses geldi. Kaz ayakları doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Hazal'a göndermiş olduk. Siz, sende var mı kaz ayağı?
1: Var galiba. Var galiba.
0: Var mı o?
1: Ya.
0: Var mı?
1: Biraz vardır herhalde.
0: Her yerden birazcık var ama. Hiç tam yok. Peki İpek sende var mı kaz ayağı?
3: Bende yok ya.
0: Yok emin misin?
3: Yok ben daha gencim.
0: Gir bakayım.
4: Ben yaşlıyım.
0: Evet ortalık biraz karışıyor gibi şu anda. Gerçekten rakibe dönüyor efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuza geliyoruz. Klakson ne demektir? Klakson. Butonlara basmadan cevap vermeyelim. Genelde şey... Tabelalarda görürüz klakson çalmayınız.
4: Korna falan.
0: Efendim?
1: Korna olabilir.
0: Korna. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Hazal'a göndermiş olduk. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu sevgili izleyenlerimiz. Efendim son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım. Ve maalesef bu soruyla itibaren bir yarışmacım bu yarışmaya veda etmiş olacak. Efendim sorum geliyor. Sarı leblebisiyle ünlü olan ilimiz hangisidir? Tek ses geldi İpek.
3: Çorum.
0: Çorum. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İpek'e göndermiş olduk. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Hazal heyecanına yenik düştü mü diyelim?
1: Birazcık. Erken senin... davranan kazandı diyelim.
0: Evet peki senin hep böyle miktar belirtmen birazcık azıcık. Çok çok.
1: Evet genelde böyle hep birazcık.
0: Birazcık. Evet. O biraz olmamıştır.
1: Evet, hep ben birazcık
0: diyorum. Birazcığı bana biraz açar mısın Hazal?
1: Birazdan birazcığı, azıcığı. Birazdan biraz daha az olan birazcık.
0: Peki Hazal, çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin? Rakibine bir şeyler söylemek ister misin?
1: Kazandı diyorum, tebrik ediyorum.
0: Birazcık tebrik ediyorum.
1: Evet, sınıfta anlaşırız diye düşünüyorum. Hallederiz diyorum.
0: Hallederiz diyorum.
1: Evet.
0: Efendim bizler İpek'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler İpek'le birlikte artık ikinci etaptayız. İpek rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin, mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
3: Yani üzgünüm onun adına ama bir yandan da sevinçliyim çünkü başarı kazandım.
0: Evet genelde aranızda iddiaya girer misiniz veya sen kazanacaksa ben kazanacağım.
3: Hayır,
0: öyle bir rekabet var mıdır aranızda?
3: Hayır yok hiç.
0: Bugün ilk oldu.
3: Evet,
0: İlk ve son mu olacak?
3: Evet, bir
0: onu da sen kazanmış oldun.
3: Üzüldüm çünkü onun adına.
0: Peki, şimdi bu etapta seni neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Nasıldır şarkı sözleriyle ara?
3: Yani ben her türden dinlerim yani ama... Çok da güvenmiyorum kendim o konuda.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Evet, hazır mısın İpek?
3: Hazırım.
0: Ne kadar hazırsın?
3: Şu an çok hazırım. Hemen geçelim.
0: Hemen geçelim. Heyecanlısın.
3: Evet, biraz heyecanlıyım.
0: O zaman sorum geliyor. Misafir misafiri sevmez. ...

0: hiçbirini sevmez. Süren başladı. Biliyor musun bunu?
1: Şu an kulak aşinalım ama şu an hiç hatırlamıyorum.
0: Süren geçiyor, hızlı bir şeyler söylemen lazım.
1: Doktor.
0: Doktor mu?
1: Ev sahibi.
0: Ev sahibi. Doğru cevap.
1: Ev sahibi cevap.
0: Evet, kocaman alkışlarımı ben İpek'e göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Biraz zor da olsa ilk sorumuza doğru cevabı almış olduk. Misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini sevmez demişler. İpek.
1: Basit de aslında ben kulak açtığımı hiç hatırlayamadım gerçekten.
0: Heyecanın neye düşüyorsun?
1: Evet, biraz.
0: Olsun, ikinci soruma geçmeden önce biraz seninle sohbet edelim. Okul nasıl gidiyor öncelikle?
1: Okul.
0: Hayalin ne? Yani okulu bittikten sonra direkt işe başlayacak mısın? Hayat planı nedir? Bize kısaca bahset istersen.
1: Yani şu an okul son dönem ve son zamanlar olduğu için biraz sıkıcı. Yani çok fazla sıkıyorlar ama inşallah bunu da atlatacağız. Ondan sonra zaten direkt umarım ki işime başlayabilirim. Hı hı. Direkt bir hastanede zaten işe girmek istiyorum. Umarım olur. Onun için çabalıyoruz şu anda. O kadar şu an.
0: Peki derslerin nasıl? İyi mi? Ortamı?
1: Derslerim iyi.
0: Ne kadar iyi?
1: Çalışıyorum yani.
0: Çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Harıl harıl.
1: Evet, harıl harıl çalışıyorum yani.
0: Süper. Peki sen misafir seviyor musun?
1: Yani kişiye göre değişiyor. Akrabalarımı sevmiyorum ama.
0: Akrabalarını sevmiyorsun.
1: Evet, akrabalarımı sevmiyorum. Açık açık sevmiyorum. Karşısına çıkarsa gerçekten sevmiyorum yani ama.
0: Mesela hangi akrabalarını sevmiyorsun?
1: O kadar ayrı tabii.
0: Mesela anne tarafı mı, baba tarafı mı?
1: Baba,
0: en çok.
1: Baba tarafı.
0: En çok baba tarafını
1: evet,
0: sevmiyorsun.
1: Evet, baba tarafını sevmiyorum.
0: Hala, amca, of.
1: Evet. Amcam yok. Babam tek kardeş. Ama yine baba tarafı yani. Babam tek kardeş olsa da.
0: Tek kardeş olması daha uzak akrabalar mı?
1: Evet, evet.
0: En çok sevmediğin
1: daha
0: kişi?
1: Daha ikinci dereceden yani. Çok yakın olmayanlar.
0: Peki
1: yani.
0: En çok sevmediğin yakın olan ikinci derece kimler var mesela?
1: Ya söylemem o kadarını ya. Ya şimdi karşı çıkarmak lazım.
0: Ama az önce her şeyi söyledim. Şu an duydular
1: ama
0: bence.
1: Ama isim veremem yani. Tam olarak veremem.
0: Sonra kıvıracağım diyorsun. Evet. Yok, sizi söylememiştim zaten.
1: Sevmiyorum işte o kadar.
0: Neden genel sevmiyorsun? Özel mi?
1: Ya özel değil, ne bileyim, akrabaların genel uyuduğu ya böyle her şeye karışmak, yorum yapmak.
0: Sana çok mu karışıyorlar?
1: Yani karışıyorlardı ama artık tabii ben
0: mesafeni koydum.
1: Mesafemi korudum, evet.
0: Peki. Hazırsan artık ikinci sorumuza geçelim. Daha heyecanlı tamam. Olabildiğimizi düşünüyorum.
1: Tamam.
0: İkinci sorum geliyor. Bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşi? Hangi ateşle yanmayı dilerdin? Nokta nokta söyle ne denirdi?
1: Aşkın ateşi yakarmış.
0: Biliyor musun şarkı? Sesli söyle.
1: Hangi ateşle yanmayı dilerdin? Düşmeyene söyle ne denirdi?
0: Değiştir.
1: Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşle yanmayı
0: dilerdin? Nokta nokta söyle ne denirdi? Düşme değil de ne o? Süreyle bir durdurdu.
1: Ama şarkıyı biliyorum şu an.
0: Söz,
1: aşkın söylesin. Ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı dilerdin? Düşmeyene söyle ne denir ki?
0: Sanki orayı uyduruyorsun gibi biraz.
1: Düşmeyene söyle
0: düşme
1: ne?
0: Düşme yok. Düşme unut.
1: Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı bilir miydin? Sever miydin?
0: Dilerdin okey.
1: Piş.
0: Efendim?
1: Hangi ateşte yanmıyor? Pişmeyene söyle ne denir?
0: Pişmeyene söyle ne denirdi? Doğru cevap.
1: Sen de bilmediğin yer.
0: İpek'e göndermiş olalım ve İpek'ten de bu şarkıyı duymuş olalım. Evet. Kocaman alkışlar İpek'e gelsin efendim. Buyur İpek.
1: Ne?
0: Şarkıyı duyalım. Hayır,
1: söyleyecek miyim? Söyledin ya.
0: Ama bir duyalım, daha da güzel duyabileceğimize inanıyorum bence.
1: Bu şarkı mı söyle?
0: Evet, bu şarkıyı. Aşkın ateşi yakarmış ateşi.
1: Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı bilirdin? Düşmeyene söyle ne denir ki?
0: Sen hep sesin alçaklarda çıkıyor ama olsun, biz bunu yine sayıyoruz efendim. Kocaman alçaklarımızı tekrardan İpek'e göndermiş olalım. İki de iki yaptık. Bu sorumuzun ödülünü İpek pişmeyene diyerek kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız efendim. Sorum geliyor. Cambaz ip de nokta nokta dipte gerek. Süren başladı. Var mı bir sesi düşürebilir? Süren gidiyor çünkü sesi düşürebilirsin.
1: Balıklama mı?
0: Balıklama. Efendim? Cambaz ipte?
1: Balık.
0: Balık. Dipte gerek. Balık doğru cevap. Evet, o kadar emin değilim ki ben bile. Cevaptan emin olamadım.
1: Balık mı cevap?
0: Balık.
1: Tamam, balık. Tamam, söyledim balıklama balık. Söyleyerek söyledim.
0: Evet İpek, gerçekten bu yarışmada tarih yazacaksın. Bugün ben buna inanıyorum. Şu anda cambaz ipte balık dipte gerek demişler. Ama İpek için balıklama dipte gerek demişler sanırım. Öyle mi İpek?
1: Evet, yani karıştırdım diyeyim.
0: Karıştırdım. Peki, yani, oluyor. Heyecanla veriyoruz. Evet, 3'le 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı vererek bu etabın ödülünü İpek

0: bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Ben İpek'e ödülünü vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman
1: çok dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: sağ olun. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı? Devam mı? Daha tamam. Fazla kazanabilirsin.
1: Tamam.

0: Evet sevgili izleyenler, İpek'le birlikte artık 3. etaptayız. İpek, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Heyecanlı mısın?
1: Evet, yani şu an bir tık daha arttı.
2: Bir tık daha arttı.
1: Evet.
0: İpek, seni bu etapta elimde 3 adet zarf bekliyor olacak. Bunların içerisinde sana soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta coğrafyadan mı soralım, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürle devam mı edelim?
1: Genel kültür olsun.
0: Genel kültür olsun.
1: Evet.
0: Peki o zaman. Genel kültür zarfını açıyorum. Bakalım İpek'i bu etapta neler bekliyor olacak sevgili izleyenler. İpek, bu etapta tek cevap hakkım var. Söyleyeceğin cevabın arkasından eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
1: Tamam.
0: Bizden bir jokerak kazandın. İstersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin.
1: Tamam.
0: Heyecanlı mısın?
1: Evet, başlayalım.
0: Peki, İpek. O zaman efendim, 3. etapımız başlıyor, ilk sorum geliyor diyelim. Çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına ne ad verilir?
1: Minyatür.
0: Minyatür cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Minyatür cevabından eminsin, evet. Çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına ne ad verilir diye sorduk. Minyatür cevabı geldi. Efendim, minyatür acaba doğru cevap mı?
2: İpek, doğru cevap mı?
1: Doğru, bence.
2: Doğru mu?
1: Evet,
2: sence?
1: Değil mi?
0: Efendim, doğru cevap, doğru cevap. İpek'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzu bu şekilde joker hakkımızı kullanmadan geçmiş oldu İpek. Gelelim ikinci sorumuza. Sefiller romanının yazarı kimdir?
2: Okudun mu Sefiller'i?
1: Okumadım. TikTok'ta sadece şeyi vardı onun. Akımı vardı. Victor Hugo
0: cevabından
1: Sefiller
0: eminim.
1: Sefiller yazan Victor Hugo.
0: Emin misin?
1: Eminim, evet.
0: Peki. Sefiller romanının yazarı kimdir diye sorduk. Victor Hugo cevabı geldi. Acaba Victor Hugo doğru cevap mı? Sosyal medyada gördüğün akım
1: evet,
0: seni bugün işine yarayacak mı? Efendim, Victor Hugo doğru cevap. Cevap açtığımızı İpek'e göndermiş olduk. 2-2 gidiyoruz halen. Joker hakkını kullanmadın. Eve de götürmeyeceksin bu arada. Takıldığın sorularda kullanmanı tavsiye ederim.
1: Ben bu sefer kullanayım o zaman. Boşa gitmesin.
0: Evet, 3. etapımızın son sorusundayız ve 3. sorumuzdayız. Çok hızlı gidiyoruz İpek. Çok hızlı cevaplar ve emin cevaplar veriyor efendim. İpek, son sorudayız. Ne hissediyorsun?
1: Şu an iyi gidiyoruz. O yüzden heyecanım biraz geçti. İnşallah bunu da kazanırım. Başlayalım bence.
0: Başlayalım efendim. Son sorum geliyor. Çekilmiş bir filmi sonradan seslendirmeye ne denir?
1: Kullanmalı mıyım joker hakkımı?
0: Sen bilirsin. Var mı bir cevabı?
1: Var.
0: Ne?
1: Dublaj.
0: Emin misin peki?
1: Eminim.
0: Peki joker hakkını kullanmak istiyor musun?
1: Yani kullanayım, boşa gitmesin yani.
0: Peki kime sormak istiyorsun?
1: İrem'e soracağım.
0: Peki arkadaşına soracaksın. Peki arkadaşını buraya alalım. Seni buraya alalım. Hoş geldin.
2: Var mı bir cevabı?
1: Zaten doğru cevap verdi. Dublaj cevap.
2: Dublaj diyorsun. Peki seni tanıyalım.
1: İrem ben. Sınıftan arkadaşıyım. Aynı ilk ve acil yardım okuyoruz. O şekilde.
2: Peki çok teşekkür ederiz İrem.
1: Rica ederim.
2: Hoşçakal.
0: Evet İpek. İrem'den bir cevap geldi. Senin cevabını doğruladı. Dublaj cevabını kullanmak istiyor musun?
1: Evet istiyorum.
0: Efendim, çekilmiş bir filmi sonradan seslendirmeye ne denir diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık. Dublaj cevabı gelmişti zaten öncesinden de. Dublaj doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İpek'e göndermiş olalım diyelim. Efendim 3-3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik. Ve bu etabın, bu yarışmanın büyük ödülünü de İpek şu anda kazanmış oldu. Ben hızlıca ödülünü takdim etmek istiyorum. İpek, güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle. İstersen bu ödülü 2'ye katlayabilirsin. İstersen risk alarak bu ödülü 2'ye katlayabilirsin, 2'ye de katlayabilirsin. Vereceğin tek yanlış cevapla bu ödülü kaybedebilirsin. Alıyor musun risk?
1: Yok, almıyorum.
0: Almıyorsun?
1: Yok.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: O zaman şöyle takdim edelim. Güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle. Ben senin yerinde olsaydım risk alırdım. Çünkü bence kazandığım ödülün daha fazlasını kazanmak beni daha çok mutlu ederdi diye düşünüyorum.
1: Tabii ki de ama zaman kısıtlaması olduğu için şu an kusura bakmayın, yoksa çok isterdim.
0: O zaman kendine çok dikkat et, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: İlk defa kamera karşısına çıkıyorum, o yüzden çok heyecanlıyım.
0: Senin heyecanın bizleri de çok heyecanlandırdı.
1: İlki yaşamak güzel bir şeymiş, teşekkür ederim o yüzden size.
0: Güzel, teşekkür ederiz, hoşça kal.
1: Teşekkür ederim.

0: alar getirdiniz diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tamam. Tanıyabilir miyiz?
1: Ben Mehmet Yazıcıoğlu, Zeytinburnu'nda oturuyorum. Hı hı. İşte geliyordum, bir kendimi deneyimleyeyim dedim. Umarım güzel bir zaman geçiririm yarışmada.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Şu anda çalışmıyorum, hoştayım. Geziyordum, Bakırköy'e gelmiştim.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben hemen rakibinize dönmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Efendim, olsun. Sizleri tanıyalım.
2: Merhaba, ismim Sadık Çınar. Ben de Üsküdar'da oturuyorum, İngilizce öğretmeniyim. Hı hı. Ben de şu an çalışmıyorum. Bakırköy'de bir işim vardı, o yüzden geldim.
0: Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi kurallarımızı zaten biliyorsunuz ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacı ile birlikte ben artık bir üst etaba geçmiş olacağım. Ve maalesef diğer yarışmacım da bu etapta yarışmaya veda etmiş olacak. Ben Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Mehmet Bey, sizce kim kazanır?
1: Valla hocamız biraz daha bilgili olabilir. Ama bilmiyorum. Bakacağız sorulara göre. Daha önceki bölümlerinizi izliyordum. Umarım burada da...
0: Kendiniz deniyor muydunuz ekran karşısında?
1: Evet, evet.
0: Peki nasıldınız? Kaçıncı etaba kadar gelebiliyordunuz?
1: Kimi zaman tabii takılıyordum. Belli olmuyor bu.
0: Yani biliyorsunuz.
1: O sırada.
0: Peki. Hemen Sadık Bey'e dönelim efendim. Rakibiniz bayağı iddialı duruyor. Evet. Ama sizden de biraz korktu gibi duruyor efendim.
2: Yok,
0: bilemeyeceğim.
2: Ya ben de çok iddialı değilim. Genel kültürüm o kadar iyi değil. Ben de başarılar diliyorum. Ama kazanmak da istiyorum.
0: O zaman... İyi olan kazansın diyerek efendim, İl Bilebilirsin'in ilk etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor efendim. Bir erkeğin eşinin kız kardeşi o erkeğin neyi olur? Çift ses geldi.
2: Baldızı.
0: Baldızı. Doğru cevap. Söz cevapçılarımızı Sadık Bey'e göndermiş olalım. Efendim sizler evli misiniz?
2: Evet, evliyim.
0: Baldızınız var mı?
2: Hayır, yok.
0: Yok.
2: Yok.
0: Peki. O zaman siz evli misiniz?
1: Hayır değilim.
0: Siz
1: ama
0: de evdeysiniz.
1: Son anda aklıma geldi, geciktim.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Vefat eden bir kişiden yakınlarına kalan mal varlığını toplamına hukukta ne ad verilir?
1: Miras.
0: Tek ses geldi. Miras, miras. Doğru cevap. Hocaman arkadaşlarımızı Mehmet Bey'e göndermiş. Olalım, birebirlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var. Kıyasi bir mücadele ile birlikte birinci etabımız devam ediyor sevgili izleyenler. Gelelim üçüncü sorumuza. Ofis ve şirketlerin resmi yazışmalarda kullandığı, üzerinde firmaya ait logo, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kağıt türüne ne ad verilir? Çift ses.
2: Anketli kağıt.
0: Anketli kağıt. Doğru cevap. Cevap açılarımızı Sadık Bey'e göndermiş olduk. İki birlik bir puan tablomuz var. Sizler neden rakibinizi alkışlıyorsunuz? Rakip kazanıyor şu anda.
1: Kaybettim herhalde değil mi?
0: Herhalde. Yani şu an.
1: Şu an.
0: Bir sorumuz. İki sorumuz daha olacak. Ama rakibi alkışladınız. Destekliyor musunuz yoksa rakibi?
1: Hayır, hayır. Ben bitti
0: o anda heyecanıyla. Olsun, sağ olun.
1: O an heyecanıyla 3-0 zannettim. 2-1 şu anda.
0: 2-1 evet. puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen genellikle dedim ve sorumu kestim.
2: Pişi.
0: Pişi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı göndermek istiyorum Sadık Bey'e ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle kahvaltıda tercih edilen yiyecek nedir olacaktı sorumuz. Cevabımız pişi. Doğru cevap efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Mehmet Bey, pişi dedik. Pişiyi seviyor muydunuz?
1: Evet, severim de soru bitene kadar bekledim. Hı hı. Demek ki tam soru bitmeden de basılabiliyor.
0: Evet, yani birbirinize fark atlatmak için bazen böyle taktikler yarışmacıları deneyebiliyor. Mehmet Bey, rakibinize bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Tebrik ediyoruz. Güzel, teşekkür ederim size de yarışmak
0: için. Bizler de teşekkür ederiz. Efendim, bizler Sadık Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Sadık Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız diyelim. Sadık Bey, rakibiniz Mehmet Bey'i 3-1'lik puan tablosuyla mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Yani bir anda aklıma geldi patiye. Normalde yani kızartma, yağlı yiyecek falan da çok da tüketmem. Pişiyi de çocukluğumdan beri bildiğim bir şeydi. O yüzden direkt aklıma geldi, risk aldım.
0: Doğru cevabı hızlıca siz vermiş oldunuz.
2: Evet, doğru cevabı hızlıca verdim. Umarım yarışmanın kalan kısmında da başarılı olurum.
0: İnşallah diyelim. Şimdi ikinci etaptayız. Bu etabımız zaten sözlerimiz, deyimlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor. 3 adet sorumuz var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ilk soruma ben başlamak istiyorum.
2: Buyurun.
0: İlk sorum geliyor. Lafla nokta nokta yürümez.
2: Peynir gemisi yürümez.
0: Peynir gemisi yürümez. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben Sadık Bey'e göndermek istiyorum ve bu şekilde de

0: sorumuzun ödülünü Sadık Bey kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Bekliyorum. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
1: Tamam.
0: Aranız nasıldır?
1: Şarkıları dinlerim, severim. Hı-hı. Üniversitedeyken
0: sizden de duyar mıyız bir şarkı?
1: Yok, hayır.
0: Duyarız bence. Bu şarkı, yani en azından bu şarkıyı duyarız.
1: Tamam, dinleyelim bakalım.
0: Efendim, sorum geliyor. Bursa'nın ufak tefek taşları nokta nokta olmuş o yârimin kaşları.
1: Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olur. O yârimin kaşları keman olur. O yârimin kaşları.
0: Kocaman alkışları ben Sadık Bey'e göndermek istiyorum sevgili izleyenler. İkinci sorumuzun cevabı doğru, cevabı da keman olacaktı ve ödülü de bu şekilde kazanmış olduk. Tekrardan ağzınıza sağlık diyelim efendim. Evet, artık ikinci etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Sen A, ben A, bu nokta nokta kim sağ?
1: Bu ineği kim sağ?
0: Bu ineği kim sağ? Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımı tekrardan Sadık Bey'e göndermiş olayım. 3'te 3 yaptık. İkinci etabımızın bütün ödüllerini de Sadık Bey bu şekilde kazanmış oldu ve ben hemen ödülünü uzatmak istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle efendim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz ve daha fazla kazanma şansımız var. Tamam mı? Devam mı?
1: Devam edelim. Tamam.
0: Devam edelim. Efendim o zaman bizler artık üçüncü etaba geçiyoruz dedim. Evet sevgili izleyenler, Sadık Bey ile birlikte artık üçüncü etaptayız diyebiliriz. Yüzlük kuyruğuna geldik mi Sadık Bey?
1: Geldik. Ben de heyecanlandım. Umarım kalan soruları da bilirim.
0: Peki üçüncü etap sizi ne hissettiriyor size?
1: Üçüncü etapta daha zor sorular gelecek gibi hissediyorum. Hı hı. Umarım doğru cevabı veririm yani.
0: Şimdi tabii bu etapta size soracağımız soruların konularını kendiniz belirliyorsunuz. Size bu etapta tarihten mi soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa gastronomiye mi geçelim? Hangi alanda daha iyisiniz? Daha iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz daha doğrusu.
1: Coğrafya olsun.
0: Coğrafya olsun. Evet. Efendim peki coğrafya zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta Sadık Bey'i neler bekliyor efendim. Şimdi bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız. İsterseniz takıldığınız tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Vereceğiniz cevaplarda eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır ve süreniz bulunmamakta. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Hadi başlayalım.
0: Başlayalım mı? Türkiye'de güneşin en son battığı yer neresidir? Neresi olabilir Türkiye'de güneşin en son battığı yer?
1: Yok.
0: Mesela yani nerede güneş en son batabilir? Coğrafyayı böyle düşün, Türkiye haritasını düşünün.
1: Batıda da şehir olarak mı söylemem lazım? En denizin yani ada var, Gökçeada'da olabilir.
0: Gökçeada'da olabilir. Diyorsunuz.
1: Evet.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Bence de başka bir cevabınız vardı.
1: Yok.
0: Eminsiniz. Peki. Türkiye'de güneşin en son battığı yer neresidir diye sorduk. Gökçeada cevabı geldi. Efendim Gökçeada doğru cevapsa eğer ikinci sorumuza hızlıca geçiş sağlamış olacağız. Efendim Gökçeada doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sadık Bey'e göndermiş olduk. Evet gelelim ikinci sorumuza sevgili izleyenler. İbiza Adası hangi ülkeye aittir?
1: Amerika.
0: Amerika cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: İbiza Adası hangi ülkeye aittir diye sorduk. Amerika cevabı geldi. Hızlı bir cevap oldu sizlerden efendim. Eğer Amerika doğru cevapsa üçüncü soruya hızlıca yine geçmiş olacağız. Çünkü çok iyi gidiyorduk. Efendim İbiza Adası hangi ülkeye aittir diye sormuştuk. Amerika cevabı geldi. Amerika
1: doğru cevap.
0: Amerika maalesef yanlış cevap.
1: Sağlık
0: doğru olsun. Cevap İspanya olacaktı.
1: İspanya.
0: Olsun. Sağlık olsun. Biz yine ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere geri iade edelim. Güle güle güzel günlerde harcamanızı dileyelim. Bizlere şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzel, eğlenceli bir yarışmaydı. Teşekkür ederim bana burada bu hakkı tanıdığınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben her an, her yerde sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümlerde, bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
9: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
10: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
9: Bir de soruyorsunuz.
10: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
9: Bana geldi bu çiçekler.
11: Tijan ablan da kim?
9: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor.
11: Çiçekleri o mu gönderdi?
10: Evet. Faturaları da yeni ödedim.
12: Bir zamanlar sevginle.
9: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
13: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
9: Hemen evleniyorum.
14: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
13: Kocam mı?
10: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
15: Bak Yeşil Yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Hayrola çocuklar?
10: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
11: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
9: Turkcell çözüm gücü.
12: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
14: Hadi gelin benimle.
15: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
9: Turkcell'lerin yanında
16: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşk.

0: Başka.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Necip ve Şeyda Nur. Onlar bir hayalin peşinden giderek İstanbul'daki hayatlarını geride bırakıp Zonguldak'ın İhsaniye Köyü'nde yepyeni bir yaşama adım attılar. Şeyda Nur psikolog, Necip ise yüzme antrenörü olarak sürdürdükleri İstanbul'daki düzenli hayatlarını geride bırakarak daha önce hiç deneyimlemedikleri büyükbaş hayvancılığa başladılar.
1: Tahmin edersiniz ki bu kolay bir karar değil. Her şeyin size sunulduğu, sadece tüketici olduğunuz bir yaşamdan her şeyle siz baş etmek zorunda kaldığınız bir hayata geçiyorsunuz.
0: Hayvan bakımı, süt sağımı, ahır temizliği ve bilmedikleri pek çok zorlu işle karşılaştılar. Ancak hiçbir zaman pes etmediler.
1: İlk geldiğimde böyle kocaman bir kütüğe, şu an üstünde oturduğum bu kütüğe çakmak yakıp yakabileceğimi düşünüyordum. Ama öyle olmuyormuş.
0: Bugün Zonguldak'ın İhsaniye Köyü'nde kurdukları huzurlu ve sevgi dolu yaşamlarıyla birçok insana ilham vermeye devam ediyorlar.
1: Bizim hikayemiz soru işaretleri ve çılgınlıklarla başladı ve hala da sürprizlerle devam ediyor.

0: Merhaba, ben Şeyda Nur Koçkaya. 1995 yılında Kocaeli'de doğdum. İstanbul'da psikoloji alanında ve gazetecilik, iletişim alanlarında çalıştım. Şu anda da burada hayvancılık yapıyoruz. Kendimi de okuduğum bölümlerden ziyade çiftçi ve hayvancı olarak tanımlıyorum.
1: Ben Necip Özerkaya, 30 yaşındayım. 3 sene öncesine kadar yüzme eğitmenliği yapıyorken, 3 senedir burada hayvancılık yapıyoruz eşimle beraber.
0: İstanbul'da tam bir İstanbullu gibi bir hayatım vardı. Kadıköy'de yaşıyordum. Hem keyifli hem eğlenceli ama bir yandan da yorucu ve gerçekten insanı tüketen, yani yaşamımı tüketen bir hayatım vardı. Şehirde yaşarken köyde yeni bir hayat kurmaya beni iten en büyük sebep aslında pandemi oldu.
1: Bizi köye yönlendiren en büyük durum bence hayal kuramamaktı. Bunu her seferinde söylüyoruz. Yani şunu düşündük biz Şeyda Nur'la, arkadaşlığımızın 5. 6. senesindeydik ve evliliği düşünüyorduk. Biz ne zaman birlikte görüşebiliriz, evlendiğimiz takdirde? Nerede vakit geçirebiliriz? Çocuğumuz olduğunda onu nerede eğlendirebiliriz? Yani nereye gezmeye çıkarabiliriz gibi şeyler düşünüyorduk. Ama bunların cevabını veremediğimizi fark ettik ve biraz daha alternatif düşüncelere yöneldik. Acaba köy mü derken şakayla başladı aramızda. Şaka bir noktada gerçeğe döndü diyebilirim.
0: Tahmin edersiniz ki bu kolay bir karar değil. Şehirde yaşarken o şehrin konforuna alışmışken her şeyin size sunulduğu sadece tüketici olduğunuz bir yaşamdan üretici olduğunuz bir yaşama geçiyorsunuz. Her şeyin sizin yaptığınız, her şeyle siz baş etmek zorunda kaldığınız bir hayata geçiyorsunuz.
1: Neşe Çiftliği neden Neşe Çiftliği diye bize çok fazla soruluyor aslında. Hatta Şeyda Nur'a çoğu zaman Neşe Hanım diyorlar dışarıda görünce ama hikayesi çok daha farklı.
0: Neşe Çiftliği Necip'in N'si ve Şeyda Nur'un Ş'sinin bir birleşimi. Necip arkadaşlarımızın ilk başlarında beni etkilemek için hani ileride bir kız çocuğumuz olursa ismini Neşe koyarız diyordu. Sonra bu çiftlik planı da ortaya çıkınca bir çiftliğe bir isim vermemiz gerekiyor. Ne koyalım? Hem böyle bizim karakterimize hem buranın ambiyansına uygun hem de bizi de anlatan bir şey olduğu için Neşe koymaya karar verdik. Koş,
1: koş. Köye geldiğimizin ilk günü tabii ki buralar böyle gördüğünüz kadar güzel görünmüyordu. Yani her tarafta yabani otlar, tabii ki bir süredir burada yaşam yoktu. Biz burayı biraz daha çekip çevirmeye çalıştık Şeyda Nur'la.
0: İlk başta iki tane inek aldık. Kesinlikle ne yaklaşmayı biliyorum, ne salmayı biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bence bu delilik, buna cesaret etmek. Yani şu an, şu 3 yıl sonra tekrar aynı senaryo olsa cesaret edemeyebilirdim. Bir delilik anıma denk gelmiş olabilir. Ama hayvanları hep çok seviyordum.
2: Bir de hayvancılığa başlarken hep diyorlardı. Siz beraber yapacağız diyorsunuz ama günün sonunda hayvancılığı sadece sen yapıyor olacaksın. İş o noktaya geldi. Şu an Şeyda Nur işlerini halletti, bana kaldı. Temizliği yapıp hayvanları çıkaracağım.

0: teyze nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, afiyet olsun. Allah bereket versin.
2: Görüşürüz. Köye geldiğimizdeki en büyük zorluklardan birisi bence para kazanmaktı. Hem burada gelip bir noktada hayvancılık diyebilirsiniz ama kendi işinizi kurmak ve esnaf olmak demek aslında.
0: Merhaba abla, nasılsın?
1: İyiyiz, nasılsın?
0: İyiyiz biz de. Afiyet
1: Hoş
0: olsun.
1: Geldiniz.
0: Sağ ol. Allah bereket versin. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
3: Köyde geçimimizi peynir ve süt ve süt ürünlerinden sağlıyoruz. Bir mavi bidonumuz var. O ne kadar süt dolarsa biz o gün o kadar para kazanıyoruz. Sütleri satabildiğimiz perakende olarak sütü satıyoruz. Geri kalanını da peynir ve tereyağı olarak değerlendiriyoruz. Onları satıyoruz.
0: Hey İnci, yapma. İnci.
2: Köyde bir günümüz aslında Şeydanur'la biraz daha farklı geçiyor. Benim iş akışım farklı, Şeydanur'un farklı. Ben ahır kısmını alıyorum. Sabah uyandığımızda ben ahıra doğru yola çıkarken Şeydanur önce ördek ve kanatlara gidiyor. Kazlarımıza, tavus kuşlarımız var. Onların besleme ve açmasını yapıyor. Yani dışarıya havuzlarına salıyor. Daha sonra tavuklarla ilgilendikten sonra o da yanıma geliyor.
0: Haydi! Herkes yerine!
3: Endüstriyel olarak bu işi yapmayı tercih etmiyoruz. Hep butik kalmak istiyoruz ki hayvanlarımızla o iletişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Onları her zaman merada, dışarıda özgür ve mutlu bir şekilde beslemek istiyoruz. Onların mutluluğu ve konforu bizim de mutluluğumuz ve konforumuz demek oluyor aslında.
4: Her ineğimizi yaz aylarında ayda bir kere yıkamaya çalışıyoruz. Aynur'un da bu son yıkanması olacak çünkü artık kış geliyor. Kışa girmeden önceki son duşu olacak Aynur'un. Aynur sever suyu, diğer bazıları sevmez ama.
0: Şimdi çok sıcak olduğu için yıkanmak biraz, evet, iyi de geliyor hayvanlara.
2: Burada bizim tüm hayvanlarımızın aslında ismi vardır. Bu aramızdaki sıcak bağdan da kaynaklı. Köylerde aslında hayvanlara mal derler. 10 tane malım var, 15 tane malım var derler.
3: Bizim için onlar bir mal değil. Birlikte yaşadığımız canlı onlar bizim için. O yüzden eziyet etmemeye, çok dedim ya hani endüstriyelleştirmemeye çalışıyoruz. Onların mutluluğu ve konforu bizim için önemli. Onlarla ilişki kurduğumuz için de onlar da bize karşılığını vermiş oluyorlar. Hepsi isimlerini bilirler, çağırırız gelirler. Tağım sıralarını bilebilirler, o sırayla gelip sağlarlar.

0: köydeyken ben sabah ve akşam işlerimi hallettikten sonra gün benim. Ve ben bir işim varsa, akşam bir plan yaptıysam arkadaşlarımla hayvanlarımı 2 saat erken ahıra koyabilirim. Ve bunun için hiç kimseye hesap vermek zorunda değil.
1: Sabah 1 saat, 2 saat hayvanlarımızla ilgilendikten sonra benim kendime ayırabileceğim birçok vaktim var. Kendi hobim olan yüzmeyi yapabiliyorum. Aynı zamanda eğer yaz sezonuysa burada Şeyda Nur'la beraber hayvanlarımızı meraya saldıktan sonra gün boyu denizde oluyoruz.
0: Burası tam böyle dağın tepesinde, işte şehre 1 saat uzaklıkta, çok uzak bir yer değil. Gerçekten şehre yakın, denize yakın, çok keyifli bir köy. Burada her günümüz değişiyor. Bazen inek doğuruyor ve bütün günüm farklı bir noktaya gidebiliyor. Bazen bir inek kayboluyor. O gün boyunca, bir gün boyunca köylerde inek arıyorum. Yani burada bir rutinim yok aslında. O gün hayat bana ne verirse onu yaşıyorum. Merhaba, merhaba.
2: Hoş geldiniz. Evet, buyurun.
3: Vay, Mithat amca. Yine uğraşıyorlar bir şeylerle.
0: Kolay gelsin.
1: Şehir hayatında alışık olduğumuz bazı alışkanlıkları köyde tabii ki bunları biraz daha uyarlayarak yapıyorsunuz. Gezmek, dolaşmak eğer şehirde yaptığınız bir etkinlikse bu artık benim için ormana girmek oldu. Sessizce bir ormana giriyorum ya da yanıma köpeklerimi alıyorum. Onlarla bir orman turu ya da dağa doğru çıkıyoruz. Ya da örneğin Şeyda Nur'la yemek yiyeceksek bir yerde o alışkanlığımız da burada şeye dönmüş oldu. Komşularımıza gidip onlarla yemek yiyoruz ya da onların bahçelerinde bir semaver çayı içiyoruz. Yani bu tarz değişiklikler olabiliyor.
2: Ben size diyorum yemeğiniz olmayınca acıkınca gelin buraya.
4: Geçen gün aradım. Dedim ki ekmek yoktu evde. Dedim ki Melike ablaya aradım. Melike abla sana kahvaltıya gelebilir miyiz diye. Necip de bana kızıyor.
5: Şeyda'la Necip'in olması buraya evet tabii ki de neşe kattı. Onlar artık bizim hem komşumuz olduğu hem kardeşlerimiz olduğu, birbirimize yardımcı oluyoruz. Beraber yemek yapıyoruz, denize gidiyoruz, pikniklere gidiyoruz, ormanda buzağı arıyoruz beraber. Yeri geldiğinde bizim de hayvanlarımız var, balya yapıyoruz, onlar bize yardım ediyorlar.
0: Köyde yaşamanın bence en büyük artısı kendinizi tanımak. Doğadan korkardım ya, ormandan falan. Ama ben şu an akşam, gecenin bir vakti, burayı bildiğim için tek başıma ormana girebilirim. Bundan 3 seneki Şeyda Nur'un ödü kopardı böyle bir fikirden. Kendimle olan kendi sınırlarımı keşfetmek bence bu köyde yaşamanın en güzel taraflarından bir tanesi.

0: Sen şeyi gördün mü? Buzağı son anda Aynur'un yanına kaçtı, dışarı çıktı.
1: Ha, gördüm.
0: Adamı ne zaman çıkaracağız diye hesap yaparken kendi karar verdi valla.
1: Evet, böyle hep çıkınca da zıplıyorlar ya, çukuşma gibi.
0: Tabii buzağın şeyidir o, heyecanı.
1: Köye göçmeden önce insanlara önerebileceğim en önemli şey kendi listelerini oluşturmaları aslında. Çünkü köye göçtükten sonra her şey beklediğinizden çok daha zor oluyor ve evdeki hesap çarşıya uymuyor. Hayvancılık ve çiftçilik böyle işleyen bir süreç. Siz işte bir tişört satma işine girecekseniz bunun fizibilitesini yapabilirsiniz. İşte şu kadar tişört satacağım, şu kadar kâr edeceğim. Ama bir inek siz ne kadar fazla çalışırsanız o kadar süt vermiyor. Kendi potansiyeli kadar süt veriyor. Bütün bunları hesaplayıp aslında bir iş yapmış olmanız sizin eşittir para kazanacağınız anlamına gelmiyor maalesef. Önemli olan şey konfor alanından çıkmaya hazır olup cesaretli olmak ve yılmamak, pes etmemek.
0: Yani en başta insanların doğru planlamalar yaparak yola çıkması gerekiyor. Her şey bazen kağıt üzerinde göründüğü gibi olmayabiliyor. Yani biz de bunu çok yaşadık.
1: Yeniden önüme bir senaryo verseler, bunları işte bu şu ana kadar yaşadığım şeyleri

0: tekrar yaşayacaksın deseler sanırım kabul ederdim ama birazcık daha akılcı olurdum büyük ihtimalle.
1: Ayda bir konuştuğumuz şey, iki haftada bir konuştuğumuz şeye dönüştü. Haftada bir konuştuğumuz şey artık her gün konuştuğumuz şeye dönüştü ve sonunda gerçek oldu. Ve hikayemiz de böyle artarak, daha fazla insana ulaşarak devam ediyor. Edecek de biz her zaman hayvanın tezeğin içinde olacağız.
0: Bizim hikayemiz soru işaretleri ve çılgınlıklarla başladı ve hala da sürprizlerle devam ediyor.

0: gelin kayası derler bu pınara. Buradan su içen sevgililer ömür boyu birbirlerinden ayrılmazlarmış.
1: Sahi mi? Ne güzel. Anlatsana.
0: Ben de pek aslını bilmiyorum ama Ferhat Baba derler bir ihtiyar var. O bilirmiş. Gel istersen bulalım onu.
2: Aşkları öylesine büyüktü ki Pınara ismini verdi. Oradan su içen sevdalılara da yıllardır ümit veriyor. Leyla ile Mecnun gibiydiler. Birbirlerini öyle severlerdi. Biri öz oğlum gibiydi. Hatta öz oğlumdan da öte. Elimde doğup büyümüştü. Yıllar bazı hatıraları hiç eskitemiyor. Her şey dün gibi aklımda, gözlerimin önünde. Hatta bu acı hikayenin başladığı gün bile. Böyle güneşli bir yaz sabahıydı.
3: Hoş geldiniz beyim!
4: Hoş bulduk Ferhat!
3: Hoş geldin doktor bey!
4: Hoş bulduk! Nerede bizimki?
3: Nerede olacak beyim? Sabahın köründe baraja koştum. Sanki mühendis değil de amele.
4: Çalışmandan memnunum ama bu dağ başında da yaşamayı unuttun. Arada sırada şehre inmen lazım.
5: Ama babacığım bana...
4: Hiç değilse cumartesi pazarını İstanbul'da geçirebilirsin. Neyse fazla uzatmadan buraya gelişimin sebebine gireyim. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?
5: Evlilik mi? Kim? Ben mi?
4: Rahmetli annen sen küçükken bir kızla evlenmen için söz kesmişti.
5: Fakat babacığım bu nasıl olur?
4: Bal gibi olur işte. İstersen resmini gönderirim sana.
5: Resmi ne yapayım ben?
4: Nesini istiyorsun?
5: Huyunu, suyunu, tabiatını bilmek isterim.
4: Adresini vereceğim sana, mektuplaşır anlaşırsınız.
5: Fakat bu devirde mektupla...
4: Ne varmış bu devirde?
5: Birbirini tanımayan iki insanın mektuplaşarak evlenmesi. Hem ben bu işe evet desem bile, bakalım kız beni beğenir, bu dağlarda yaşamaya katlanır mı? Ya çok nazlı ve şımarıksa?
4: Aa, uzattın ama, hem unutma, rahmetli annenin vasiyetidir bu. Yolcu yolunda gerek. Hadi doktor, davran bakalım.
6: Amca, müsaade ederseniz ben bu akşam burada kalmak istiyorum.
4: Aa, sen bilirsin. Hadi, eyvallah.
3: Güle güle beyim.
4: Eyvallah. Az daha unutuyordum. Al kızın adresini.
5: Bayan Arzu, posta kutusu 23 bebek. Peki bu kızın evi falan yok mu baba?
4: Fazla sual sorma, ailesiyle öyle anlaştık. İşi bozmak için sakın saçma sapan şeyler yazma. Hadi eyvallah.
5: Güle güle baba. Posta kutusu 23 bebek. Güle güle.
6: Ferit, yatsak artık.
5: Ya benim kulağıma kar suyu kaçmış, sen uykudan bahsediyorsun. Niye? Ne olacak? Küçükken söz kesmeler, posta kutuları, lavanta kokulu mektuplar...
6: Ne alay ediyorsun amcamla be? Adamcağız mürvetini görmek istiyor.
5: Amcanı o kadar sevindirmek istersen sen evlen. Üstelik gelin hanım da hazır. Ha sahi ya, ne oldu senin o iş? Açılabildin mi kıza?
6: Nerede bende o cesaret? Aile doktorları olarak evlerine girip çıkmakla yetiniyorum.
5: Bana bak Necdet, kafamı kızdıracaksın, gideceğim kıza... Bak kızım diyeceğim, ben...
6: Ben de onun için saklıyorum ya onun kim olduğunu. Hem madem o kadar heveslisin, evleneceğin kıza saklasana o parlak sözlerini bakalım.
1: Size olan... sonsuz... Ne yazayım? Beceremiyorum!
7: Ha? Hala bitiremedin mi mektubu abla?
1: Yazamıyorum bir türlü, zorla değil ya! Babamın saçmalığı işte! İnsan tanımadığı birine ne yazar? Hem kör müdür, topal mıdır, eciş bücüş bir şey mi, ne bileyim ben! Vakit geç olmuş, 4'te denize gidecektim ben!
7: Ama yazmazsan babam kızacak ha!
1: Ne yapayım, beceremiyorum işte! Bana bak! Sen yazsana benim yerime!
7: Ben mi?
1: Tabii, şair geçinirsin! Ablan için 2-3 satır karalasan eline mi yapışır kalem?
7: İyi ama...
1: Aması falan yok, yazacaksın! Ha? Hadi, çekiver şunu bakayım!
7: Bir şeyler söyle de yazayım!
1: Aklına ne gelirse uyduruver!
7: Ne uydurayım be?
1: Öyle şeyler düşün ki haddini bilsin!
7: Ya babam duyarsa?
1: İkimiz arasında sır! Nereden öğrenecek?
7: Ne yazacağımı söylemedin daha.
1: Mesela yüzümün çiçek bozuğu olduğunu yazarsın.
7: Çiçek bozuğu mu?
1: Evet. İstersen şaşı. Yok yok, en iyisi bir gözüm kör dersin.
7: Kör mü?
1: Topal olduğumu da unutma.
7: Topal mı?
1: Hele horladığımı bilhassa yaz. Aa, erkekler öksürükten nefret ederler. Öksürüklüyüm, tıksırıklıyım da dersin.
8: Alev mi öksürüyor?
7: Galiba.
8: Çağırıver Doktor Necdet'i de bir baksın.
1: Babacığım, anneciğim ben gidiyorum.
8: Mektubu yazdın mı?
1: Mektup mu? Mektup! Yazdım, çantamda. Postaya götürüyorum.
8: Ver de bir göz atayım.
1: Ama baba...
7: İlahi bey, hadi sen git kızım.
1: Bay bay.
8: Ne oldu yahu, gene ne yaptık?
7: Hiç kızın yazdığı mektup okunur mu kuzum?
9: Birbirini merak eden iki ayrı dünya gibiyiz. Mektuplarla tanışacağız. Siz bir şehir çiçeğisiniz, ben dağlara alışık bir karaçalı. Siz nazlı bir kızsınız, ben sert rüzgarların kabalaştırdığı bir garip adam. Siz kalabalıkların insanısınız, ben yalnızlığım. Tek dostum vahşi tabiat benim. Gerçeği söylemek zorundayım size. Ben sevmeyi, sevilmeyi bilmeyen bir insanım. Ve hayatımı kendine bağlayacağım kadını, aşkımın kadınını arıyorum. Hayatımı kendine bağlayacağım kadını, aşkımın kadınını arıyorum.
7: Sayın Bay! Ferit Bey!

Hayır, size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum. Görünüşte dediğiniz gibi birbirini tanımayan ayrı dünyaların iki insanıyız. Aramızdaki yaşayış uçurumunu belirtmek için karaladığınız samimi satırlar bana yepyeni bir dünyanın perdelerini açtı. Öylesine bir manzara çizdiniz ki yalnızlığı aradım, sessizliği aradım. Sessizliği özlettiniz satırlarınızla. Dertleştiğiniz vahşi tabiatı elimle tutar gibi oldum. Dağ rüzgarlarının sertleştirdiği o yalnız adamı merak ettim.

0: yorgunluk kahvesi getirdim sana.
1: Sağ ol Ferhat baba.
0: Ha? Ha, gene gelin hanıma mı?
1: Aha. Allah,
2: ne oldu?
1: Geç kaldım. Bana bak, ben İstanbul'a gidiyorum. Şirketin senelik toplantısı var bugün, oraya gideceğim.
2: Hadi gecikme.
1: Ay Allah, ne cehenneme koydum şu zarfları. Bir türlü bulamıyorum, nerede acaba?
2: Şey, bu mu? İşte gözünün önünde burada, bu mu? Al, ateş bacayı sardı desene, göremiyorsun.
1: Aklımı, aklımı büsbütün karıştırma. Kıza raporları yollatacaksın neredeyse.
2: Peki, hadi bırakayım.
1: Al. Sen şu gelin hanımın mektubunu postaya atarsın, olur mu?
2: Mektubu
1: ha? Hadi bakayım, tamam, göreyim seni. Bana bak, orada günlük raporlar var, onlar çavuşa verilecek, inşaat çavuşuna. Tamam mı?
2: Raporları,
1: hadi bakalım.
2: Al, sen raporu
1: şu,
2: mu sana
1: evet, verecektim? Ver şu raporları.
2: Al raporu, al.
1: Bu
2: al,
1: değil canım, bu değil. Yanlışlıkla bana başka şeyler veriyorsun. Aklımı tepeye karıştırdın benim be.
2: Fincan, ay, dur,
1: aman Ferhat baba, ha, işte bu, tamam. Hadi.
2: Fincanı da götür, ha, dur.
1: Mektubu atmayı unutma.
2: Peki, unutmam.
0: Haydi oğlan, ay.
3: İnşaat raporları, baraj raporu, demir, çimento.
4: Duruma el koymalısınız Osman Bey.
5: Ferit Bey, nedense işleri tavsattı son zamanlarda.
6: Oğlum gece gündüz iş başında. Ama gene de ikazınızı dikkate alacağım.
1: Selamlar. Emrettiğiniz raporu getirdim babacığım.
6: Hele şükür gelebildin. Oku şunu!
7: Arzu, şu anda yıldızlar gökyüzünde ışıldıyorlar. Ama eskisi gibi parlak değiller. Mehtap bile eski büyüsünü kaybetmiş. Çünkü sen varsın artık. Sen hayatıma gireli işleri bile serdim. Ne baraj umurumda artık, ne de başka şey. Yalnızca bir...
4: Kâfi Osman Bey, baraj raporu hakkında yeteri kadar bilgi edindik.
6: Ferit! Ferit! Ferit!
8: Mektuplarınız öylesine sarhoş etti ki beni, barajın raporlarını size, mektubunuzu da babama postaladım yanlışlıkla. Kendimde değilim artık, kalbimde tek şey var, sen. Soluğumda sen, beynimde sen.
3: Kalbimde tek şey var, sen. Soluğumda sen, beynimde sen. Benim de, seni öylesine merak ediyorum ki. Bir kere uzaktan olsun seni görebilsem.
9: Ne okuyorsun bakayım sen?
10: Abla!
9: Şöyle şimdi biz de bir görelim.
10: Ben
9: dur! Ben okuyacağım.
10: Ben diyorum seni, evliksiz benden
3: ablacığım, ablacığım, yalvarırım, yalvarırım okuma. Elimi hep okuma abla, ne olur okuma.
9: Ağlama, ağlama, peki ağlama. Ama bir şeyler saklıyorsun benden. Ablan değil miyim? Niye söylemiyorsun? Peki, peki. Bırak ağlamayı da anlat. Gel yanıma.
3: Abla! Sırrımı saklarsın değil mi?
9: Ha, deli misin elbet?
3: Aşığım birine.
9: Ne?
3: Ama kim olduğunu sorma. Hmm,
9: yakışıklı mı bari?
3: Bilmem. Daha görmedim kendisini. Ama görmek istiyorum.
9: Bu gözyaşları görmeden aşık olduğum biri için ha?
3: Abla!
9: Peki, peki, deli kız. Madem bu kadar seviyorsun, gider görürsün.
3: Ama annem, babam, onlara ne söyleyeceğiz?
9: Sen merak etme, bana bırak. Ben idare ederim.

0: Arzu ikisinin hesabına da dolaşıyor zaten.
1: Günaydın! Alev yok mu?
0: Leyla! Alev'le pikniğe gitmeyecek miydiniz?
1: Ne pikniği?
0: Arzu!
2: Anne! Anneciğim! Dün akşam onunla...
1: Ne oldu dün akşam?
2: Onunla kavga etmiştik! Ya!
1: Kavga mı?
2: Hem de müthiş bir kavga! Kaçtı evden!
0: Ne? Kaçtı mı?
1: Allah'ım! Allah'ım ne olacak şimdi? Ya dönmezse, ya başına bir felaket gelirse, ya intihar ederse!
2: Yok canım, o kadar da değil!
0: Ağlayarak büsbütün sinirlerimi alt üst etme hanım! Polis müdürü arkadaşım, telefon eder şimdi bütün zabıtayı ayaklandırır!
2: Polisi karıştırmasanıza bu işe, döner nasıl olsa!
0: Karışmayın işime!

0: Emre tabisi.
1: Otobüsü arayacağız.
0: Hayrola? Katil falan mı var?
1: Yo, Alev adında bir kız, evinden kaçmış.
0: Ya, buyurun.
2: Adınız ne küçük hanım?
3: Benim mi? Benim adım mı? Leyla benim adım.
2: Nereye gidiyorsunuz?
3: Nereye mi? Şuradaki bakın, şuradaki arabaya. Arkadaşım bekleyecekti de.
2: Peki, peki.

0: arabamda ne aradığınızı öğrenebilir miyim? Gökten mi indiniz yoksa yerden mi bittiniz?
1: Ben de bilmiyorum. Şey...
0: Ne şeyi? Demek bilmiyorsun. Ya çok komik.
1: Ya çok komik.
0: Eğlenceniz değilim ben küçük hanım. Böyle şakalardan da hoşlanmam.
1: Ben de hoşlanmam. Hem sizden eğlenen kim?
0: Peki ama arabama binmek için kimden izin aldınız? Buyurun lütfen.
1: Kaba adam!
0: Hey! Şapkanızı bana hatıra olarak mı bırakıyorsunuz? Alın!

0: Allah!
1: Şimdi de lastik mi değiştireceksiniz?
0: Maalesef değiştiremeyeceğiz küçük hanım. Çünkü yedek lastik yok.
1: Aa, bir bu eksikti.
0: Şu dağın arkasında bir köy var. Bir zahmet yürüyeceğiz oraya kadar.
1: Ne? O kadar yol yürünür mü?
0: Hem de tıpış tıpış.

0: biliyorum çok yoruldunuz ama yaklaştık. Bakın, şu tepeyi açtık mı tamam.
1: O tepeyi mi?
0: Hı hı.
1: Aa.

0: Bazı insanların uğursuzluklarına inanmak lazım.
1: Neden?
0: Kıymetli varlığınıza rastlayalı bir lastik patladığı yetmiyormuş gibi 40 yıllık köprü de yıkılmış.
1: Aa, köprüyü de ben yıkmadım ya. Uğursuzluğu biraz da kendinizde arayın.
0: Hey, durun, nereye?
1: Karşıya geçeceğim.
0: Yüzme biliyor musunuz, yüzme?
1: Size ne? Hem madem ki uğursuzum biriyim, boğulurum da kurtulursunuz benden.
0: Sevgilinizin adı neydi?
1: Ne yapacaksınız?
0: Boğulursanız sizi boşu boşuna beklememesi için haber vereceğim de.

0: Yaptığınızı beğendiniz, değil mi?
1: Affedersiniz!
0: İnsan hiç merhametli olmamalı!
1: Ay, niye?
0: Hemen istifadeye kalkarlar da ondan!
2: Bütün zabıtayı ayaklandırdım, her tarafı didik didik arattım, halen de arıyorlar!
1: Yavrum bir dönsün, 10 tane kurban keseceğim!
2: Abla olacaksın, kızın başına felaket getirecek kadar ne biçim kavga bu?
1: Bey! Bey! Ya intihar ederse ölürüm!
3: Yapmaz öyle şey, üzmeyin kendinizi, için şunu!
0: Bana bak, susacak mısın sen? Zaten senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı be! Şu halime bak! Panayır maskaralarına döndüm be! Zatürre olmazsam iyi!
1: Ama gecenin bu vakti... Annem, babam çılgına dönmüşlerdir şimdi!
0: Bunu önceden düşünseydin!
1: Ben eve gitmek istiyorum!
0: Bana bak kızım! Ben de evime gitmek istiyorum! Gitmek istiyorum! İstiyorum ama gidemiyorum! Gecenin bu saatinde, bu yağmurda, şuradan şuraya adım atmam! Canın isterse seni tutan yok be!
1: Ama ben korkarım!
0: Ey Allah'ım, ey Allah'ım! Nedir başıma gelenler? Kurtardığıma pişman ettin beni be!
1: Kurtarmasaydınız!
0: Ne yapalım, ne yapalım? Sevgilinizin dul kalmasına gönlüm razı olmadı!
1: Siz benden alay edeceksiniz, kendi gülünçlüğünüze bakın!
0: Kıyafetimden hoşlanmadınsa soyunur!
1: Hayır, hayır! Ne bakıyorsunuz öyle?
0: Sizi daha önceden görmüşüm gibi geldi de!
1: Rüyanız da olmasın!
0: Belki de... Çok rüya görürüm ben! Hadi hadi, Allah rahatlık versin!

0: Adınız Alev mi?
1: Evet, ne olacak?
2: Merkezden hakkınızı arama kararı var. Burada olduğunuzu bir genç haber verdi.
1: O benim işime ne karışıyor, ben tanımıyorum bile onu.
2: O da öyle bir şey söylemedi zaten. Sizinle bir alakası olsa tutar kulağınızdan götürürdü. Hadi giyin.
3: Beyefendi, hanımefendi, gözünüz aydın, küçük hanım geldi!
4: Oh canım evladım!
5: Evladım, yavrum benim! Çıldırttın bizi!
1: Ah benim deli kızım, neden yaptın?
5: Babacığım!
4: İki kardeş arasında her zaman kavga olur ama bunu o kadar ileri götürüp de evden kaçılır mı? Önce sarıl ablana, barışın bakayım!
1: Ne kavgası be?
5: Sus konuşma! Affet şekerim, bir daha kırmam kalbini! Bir tanem!
1: Öldük, öldük de dirildik üzüldüler!
4: Bunları sonra konuşuruz hanım, önce kendine gelsin kız! Hadi, hadi odanıza bakayım, hadi! Size de zahmet oldu!
1: Nedir bu kavga yalanı?
5: Aksilik işte! Tam senin Leyla'larla pikniğe gittiğini söylerken... ...küt diye Leyla gelmesin mi? Kavga ettik, evden kaçtı dedim.
1: Onlar da deliye döndüler.
5: Asıl ben meraktan öldüm, başına bir hal geldi diye. Nerelerdeydin bütün gece?
1: Nerede olacağım, hiç!
5: Vallahi
1: görmedim bile onu!
5: Peki neredeydin?
1: Yolda otobüsü polisler çevirdi, kaçtım. ...Sonra da bin türlü aksilik geldi başıma!
6: Elin tanımadığı kızı için soğuk sulara girersen böyle olur işte!
7: Uzatma ya!
6: Maşallah aslan gibisin, aslan gibisin ama çocukluğunda geçirdiğin zafiyeti unutma!
7: Bir suya girmekle ölmedik ya!
8: Doktor haklı, hastalığın hiç şakası yoktur! Kendine dikkat etmelisin! Allah muhafaza!
7: Yeter yahu! Karartmayın içimi be!
6: Ateşin 39.5. Hadi bakalım, sen şimdi doğru yatağa!
7: Peki, peki, peki! Raporları imzalar yatarım!
8: Ben de sana taze bir ıhlamur kaynatayım, soğudu bu çünkü!
6: Ferit'e dikkat et Ferhat baba! Hafife ağlıyor ama... ...Hastalığı bir nüksederse...
8: Allah korusun! Ağzından yel alsın!
9: Hayrola Necdet? Nesi var?
6: Telaşlanmayın amcacığım, biraz üşütmüş.
9: Ya.
6: Ama biliyorsunuz, ihmale gelmez.

0: Hoş geldin babacığım.
1: Geçmiş olsun delikanlı. Geçen gün kaçarken öyle koştun ki herhalde terleyip üşüttün.
0: Şey babacığım, bir yanlışlık işte.
1: Püf, doğru seni. Fakat memnun oldum. Başta direndin ama sonra rapor yerine aşk mektuplarını bana yollayacak kadar ateş bacıyı sarmış bakıyorum.
0: Şey, bak babacığım...
1: Aa, biraz da ciddi konuşalım. Kızı ne zaman istiyoruz?
0: Ama baba...
1: Ne babası? Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
0: Kızı görmedim bile daha.
1: Görmeden de fazlasıyla anlaşmışsınız. Onu bunu bilmem. Hele iyileş, ayağa kalk, derhal gidip kızı isteyeceğim. Hadi geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
1: Kendine iyi bak.
0: Peki. Kuzum Necdet, babamın senden gizlisi yoktur. Sahi tanıyor musun sen bu kızı?
2: İnan ki bilmiyorum.
0: Mektuplardan anlaşıyoruz ama bir korku sardı içimi benim. Kız ya çirkin bir şeyse?
2: Bana bak! Ateşin düşünce git postanede nöbet bekle, mektubu alırken görürsün neyin nesi olduğunu, tamam mı?
0: Yaşa be! Sen bir dahisin! Vallahi iyi akıl! Ha? Neden olmasın?

0: ulaşılan kader yollarımızı birleştiriyor.
1: Konuşmuyorum sizle!
0: Neden?
1: Jandarmaya haber vermeniz şart mıydı?
2: Hey, sarkıntılık etme kıza!
0: Ne sarkıntılığı? Küçük hanım tanıdığımdır.
1: Yalan! Sataştı bana!
0: Dur! Bir dakika anlatayım bak!
3: Hayır,
0: bir dakika!
3: Sizi. Vay!
0: Ben sana gösteririm!
4: Savaştan çıkmış gibisin.
0: Verdiğiniz akıl sayesinde beyefendi.
4: Biz sana postanede nöbet tut dedik. Kavga çıkar demedik.
0: Dayağımı yanarsın. Derdini anlatıncaya kadar karakolda sabahladığın ama.
5: Bir bakalım elimde ne var. Müjdemi isterim.
0: Ver şu mektubu.
5: Senden de bir şey saklanmıyor ki. Kız randevu veriyor. Halkalı istasyonunda buluşacaklar nihayet. Bizimki yakasına kırmızı karanfil takacakmış, kız tanısın diye.
0: Sen nereden biliyorsun bunları? Ha? Gel. Yoksa mektuplarımı her seferinde?
5: Ha? Vallahi okumadım. Yok, okumam ben. Ay çok sıcak.
0: Gel, yaklaş. Bak.
5: Okudumsa okudum, ne olacak?

0: Şey, affedersiniz. Gene mi siz?
1: Ya, evet gene ben. Dünya ne kadar küçük değil mi? Beni görmek için bunca zahmete katlanacağınızı hiç ummazdım.
0: Sizin için gelen kim?
1: Ne saklıyorsunuz canım? Bütün kızlar beni yakışıklı bulurlar.
0: Beni rahat bırakın lütfen.
1: Peki öyleyse, ne arıyorsunuz burada bakalım?
0: Size ne? Kimseyi aradığım falan yok. Hele şimdi asla!
1: Mesele anlaşıldı. Sevgilinizle burada buluşacaktınız. Beni görünce kıskanıp gitti. Vah vah! Ne akılsız erkekler var şu dünyada!
0: Siz!
1: Evet ben!
0: Suratınızı parçalamak istiyorum, nefret ediyorum! Sizden anladınız mı?
1: Peki, hastanelik olmaktansa kaçarım daha iyi!
2: Allah! Allah! Hayrola, nerede gelin hanım?
1: Ferhat baba! Az sonra gelecek buraya, beni soracak. Şelalenin yanındaki tepede olduğumu söylersin.

0: اشتريت بيه؟
1: Gene mi siz? Kurtulamayacak mıyım ben sizden? İşiniz gücünüz yok mu sizin kuzum? El olmayacak yerlerde karşıma çıkıp asabımı bozmayı vazifem ettiniz kendinize.
2: Aynı şeyi ben sormalıyım. Bana? Sanki beni takip ediyormuşçasına hep peşimden geliyorsunuz.
1: Susun, rica ederim susun da sinirlerim büsbütün bozulmasın.
2: Ben sevmeyi, sevilmeyi bilmeyen bir insanım. Hayatımı kendine bağlayacağım kadını, aşkımın kadınını arıyorum. Siz nazlı bir kır çiçeğisiniz.

0: siz de dağların kabalaştırdığı vahşi bir adam.
1: Affet beni Arzu.
0: Sendin demek.

0: bu pınardan su içen sevgililer birbirinden hiç ayrılmazlarmış.
1: Ne güzel! Sanki buraya ilk gelişim değil. Yıllardır buralarda yaşamış gibiyim.
0: Ben de ömrüm boyu seninleymiş gibiyim. Gözlerin, saçların, büyüleyici güzelliğin.
1: Mektuplarından öylesine tanımışım ki seni. Sanki resmini çizmişim kalbime. Nasıl oldu da seni ilk gördüğümde anlayamadım bunu? Asla affetmeyeceğim kendimi. Seni de! İstasyonda gerçeği anladığın halde üzdün beni buraya kadar.
0: Ben de affetmeyeceğim seni.
1: Neyi?
0: İlk karşılaştığımızda bana neler söylediğini unuttun mu? Nefret etmiş, beni baş belası olarak görmüştün.
1: Ama senin sen olduğunu bilmiyordum ki.
0: Sevdin mi buraları?
1: Çok! Hadi gidelim, senin yaşadığın yerleri görmek istiyorum.

0: Maşallah! Ne de yakışmışsınız birbirinize!
1: Beğendin mi ha?
0: Oo, güzel olduğunu umuyordum ama bu kadarını değil. Allah hayır versin, sağ ol!
2: Teşekkürler Ferhat amca!
0: Ne? Demek adımı da biliyorsun!
2: Ferit'in sevdiği her şeyi biliyorum.
0: Ben de onu öyle severim ki!
3: Aa, ben size taze çay demledim, getireyim, durun!
1: Buyur şöyle!
2: Küçük kulübem dediğin yer burası mı?
1: Evet!
2: İçini gezmek istiyorum!
1: Tabii, buyur!
2: Ama yalnız!

0: Aslan gibidir evladım, yakışıklıların yakışıklısıdır.
1: Ferhat amca, bu resmi alabilir miyim?
0: Tabii!
1: Çok teşekkür ederim, bana dünyanın en güzel hediyesini verdiniz.
0: Tanrı da bana dünya güzeli bir gelin gönderdi.

0: içmediğim halde sarhoş gibiyim. Öylesine mutluyum ki.
1: Ben de. Bak, isimlerimizin baş harflerini yazdım. Biliyor musun? Kendin kadar güzel bir adın var. Arzu.
0: Şey, ya ben değilsem?
1: sen değil misin? Anlaşılan güreş başına vurdu.
0: Dinle Ferit.
1: Benim de sana çok söyleyeceğim var. Ama geç oldu, güneş batacak neredeyse, hemen gitmemiz lazım.
0: Sahi, geç kaldım. Yanında zaman uçuyor sanki, saati filan unutuverdim.
2: Rezalet, rezalet! Bu gidişle 40 yıllık şirketimiz iflas edecek. 3 ay evvel bitmesi gereken baraj gelecek yıla biterse iyi. El birliğiyle beni mahvetmek mi istiyorsunuz?
3: Hayır!
2: Sana kim sordu?
3: Siz sordunuz.
2: Bak daha konuşuyor, hala konuşuyor. Cevap verin, susmayın, konuşun. Bu işin sorumlusu kim? Kim?
3: Oğlunuz!
2: Başlatmayın şimdi oğluma da. Değil oğlum, mezardan babam gelse...
1: Babacım, öpeyim.
4: İyi, sen. İyi ki geldin.
1: Evet baba. Ama bir şey söyleyeceğim baba!
2: Ben de sana çok şey söyleyeceğim!
1: Benim için bir tek kelime, evleniyorum!
2: Evlenmenin de... Ne? Evleniyor musun? Arslan oğlum benim! Beyler! Çekil be! Toplantı bitmiştir!
5: Fakat raporların okunması...
2: Bitti dedim ya! Çıkabilirsiniz! Hadi! İşlere... Çok ettin ama neyse, çok sevindim. Nasıl karar verdin? Anlat bakalım.
1: Anlatayım babacığım, bak...
6: Ne yalan söyleyeyim, bu işin olacağını hiç ummuyordum.
2: Allah hepimizin gönlüne göre verdi.
0: Saadetten öleceğim neredeyse.
6: Üzüntüden öl, saadetten öl, ölümden başka laf bilmez misin sen hanım?
2: Aha, nerede benim güzel gelinim bakayım?
6: Ah, işte geldi! Gel bakalım küçük hanım, öp bakayım Osman amcanın elini. Nasıl, beğendin mi gelinini?
0: Ne? Ne gelini?
6: Allah'ın emriyle Osman bey seni oğluna istedi.
0: Beni mi?
6: Yok, beni olacak diye tabii seni.
0: Ama şey...
6: Ne şeyi?
7: Böyle pat diye söylenir mi bey? Kızcağız sevincinden şaşırdı.
0: Şey... Çok acele değil mi baba?
6: Ne acelesi? Hadi teşekkür et.
0: Anneciğim, seninle konuşmak istiyorum.
6: Osman bey artık yabancımız mı? Ne söyleyeceksen burada söylesene. Yavrum, nedir bu yaptığın?
0: Ne yapmışım? Ben insan değil miyim? Benim de fikrim sorulmaz mı?
6: Kızım, onunla mektuplaşıp anlaşan sen değil misin?
0: Ben mektupla falan anlaşmadım. Hem görüp de tanımadığım bir erkekle evlenemem
7: kızım,
0: ben!
7: Kızım, sen deli misin? Bizi rezil etmek mi istiyorsun?
0: Ya siz, üstüme varıp da intihar etmemi mi istiyorsunuz?

0: Ne söyleyeceğimi bilmiyorum Osmancığım.
1: Bu gençlerin işine akıl sır ermiyor. Hayır diye tutturdu.
2: Anlıyorum, anlıyorum. Yalnız kızınıza bazı konularda şaka yapılmayacağını söylersiniz.
3: Ne haber abla? Ne bu halin?
1: Bıktım vallahi. Hep şu dağ yabanisi yüzünden.
3: Ne yabanisi?
1: Hani şu mektup hikayesi yok muydu?
3: Sersem.
1: Kendi kendine gelin güvey olmuş. Beni istemeye babasını yollamış.
3: Babasına mı göndermiş? Peki sen ne dedin?
1: Ne diyeceğim? Ölürüm de gene evlenmem dedim. Kala kala o budalaya mı kaldım?

0: Sevgilim, bir tanem. Budalalığım yüzünden işleri berbat ettim. Allah'ım, bana bir akıl öğret. Nasıl çıkacağım ben bu yalanın içinden?
1: Yok, şaka yapıyorsunuz.
2: Böyle mevzularda şaka yapmayacak kadar ciddi olduğumu bilirsin.
1: Olamaz, inanmıyorum baba! Gidip kendim konuşmalıyım onunla.

0: Evet.
1: Avni Bey'le görüşmek istiyordum.
0: Evde yoklar efendim.
1: Ya hanımefendi?
0: Bey'le birlikte çıktılar.
1: Acaba Arzu Hanım evdeler mi?
0: Evet. Kim diyeyim efendim?
1: Ferit dersiniz.
0: Bir dakika lütfen.
2: Kim o Zeynep?
0: Ferit Bey diye biri sizi görmek istiyor.
2: Evde yok de.
0: Fakat evde olduğunuzu söylemiştim.
3: İşine uydum. Atlat, atlat!
4: Arzu, Arzu! Seninle mutlaka konuşmam lazım.
3: Ben cevabımı verdim babanıza.
2: Sizinle konuşacak bir lafım yok benim. Zeynep, kapat şu kapıyı.
0: Peki efendim.

benim yüzümden! Bu hakarete uğramasına ben sebep oldum! Ama gidip her şeyi anlatacağım! Onu kaybetmek pahasına da olsa!

Bak Ferit, böyle davranırsan külahları değişeceğiz. Aşk uğruna kaçıncı ıslanışın bu? Çocuk olsa bütün gece yağmur altında sokaklarda dolaşmaz. Pes vallahi. Şaka bir yana Ferit, yataktan çıkmaman lazım. Gene Uğur için. İlaçlarını da ihmal etme. Hı hı.

0: Nesi var Necdet?
1: Ateşi yüksek değil. Fakat öksürüğü beni biraz düşündürüyor. Röntgenini almadan bir şey söyleyemem. Ama...
0: ama?
1: Feride bir şeyler olmuş amca. Bir gecede o hayat dolu çocuk gitmiş. Bilmem nasıl anlatayım.
0: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum.
1: Müsaadenizle hastaneye gidiyorum. Öğleyin röntgen için geleceğim. Yalnız amca, baraja gitmekten falan bahsetti. Lütfen mani olun. Hmm.

0: Buraya halimi görmeye mi geldin?
1: Sana anlatmaya, özür dilemeye geldim.
0: Evden kovduğun gün anladım yeteri kadar Arzu Hanım.
1: Ben Arzu değilim Ferit, onun kardeşiyim.
0: Kardeşi mi?
1: Evet, Arzu ablam. O daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana. Beni affedebilecek misin sevgilim?
0: Sus! Konuşma!
2: Ferit nerede?
3: Bilmem. Kuyruğu yanmış it gibi sabahtan beri şelalenin oralarda dolanıp duruyor.
2: Hay Allah! Deli mi bu çocuk? Neden yapıyor böyle?
1: Bana her Arzu deyişinde utancımdan ölüyordum. O gün tam itiraf edecekken susturdun.
4: Unutalım geçmişi. Artık yalnız aşkımız olsun. Güzel şeyler, mutluluk olsun hayatımızda.

0: ne siz böyle? Herhalde bütün hayatın boyunca bugünkü kadar ayna karşısında kalmamışsındır. Pek de güzel oldun.
1: Aman abla!
0: Gelecek misafiri bayağı merak etmeye başladım.
1: Sabret, görürsün.
0: Devlet sırrına döndürdüm bu işi. Resmen evlenme teklifi mi yapacak?
1: Elbette!
2: Alev Hanım, sizi biri görmek istiyor.
0: Geldik! Geldik!

0: görmüştünüz?
1: Alev Hanım mı?
0: Evet.
1: Size gönderdiler efendim, Ferit Bey'den.
0: Çok teşekkür ederim. Aman baba, ne biçim kravat takmışsınız öyle?
2: Nesi var?
0: Aa, anne, böyle bir günde giyecek başka elbisen yok muydu? Değiştir ne olursun, lacivertini giysene, hadi. Sonra saçlarını yana tarasan daha çok yakışıyor sana.
2: Ve Sübhanallah!
3: Ayol görücü bana mı geliyor?
0: Aa, olsun!
1: Üzülmeyin amca, Feride kurtarmak için elimden geleni yapacağım.
4: Ben de annesini kurtarmak için elimden geleni yapmıştım ama... ...ne çare ki ölüme karşı gelinmiş. Üstelik bugün onun en mutlu günü. Sevdiği kıza evlenme teklif etmeye gidecekti. Ne yapacağız şimdi?
1: Bana kalırsa her şeyi açıkça söylemeliyiz.
5: Neymiş o söyleyeceğiniz şey? Ne haber doktor? Nasılım? Bu haliniz de böyle, ne var Allah aşkına? Ha, benim mi bu?
1: Evet, Ferit.
5: Yahu Necdet, Allah aşkına göster doktorluğunda esaslı bir öksürük ile cihaz. Yoksa kızcağız öksürüklü, tıksırıklı bir ihtiyarla evleniyorum zannedecek.

0: Bir şey var sizde.
1: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
2: Sen ne söylediğinin farkında mısın?

0: Merhaba Alev.
1: Merhaba Necdet. Girsene.
0: İyi geceler efendim.
2: Hoş geldin doktor.
1: Hoş geldin oğlum.
0: Hoş bulduk efendim.
2: Otursana şöyle gel.
0: Müsaadenizle Alev'le biraz konuşmak istiyorum.
2: Tabii, tabii.
1: Elbette konuşabilirsin.
0: Beni Ferit yolladı.
1: Hasta mı yoksa?
0: Hayır. Sadece senden özür dilememi söyledim. Vazgeçmiş evlilikten.
1: Ama daha dün...
0: Biliyorum Alev.
1: Nasıl olur?
0: Haklısın üzülmekte. Zor bir durum.
1: Hayır, inanamıyorum. Ferit bu kadar kötü olamaz.
0: İnan ki ben de çok üzgünüm. Fakat gerçek bu ki... Ferit bir daha gelmeyecek.
1: Hayır!

En mutlu olduğum, senden en dopdol olduğum bir anda bunu bana nasıl yaparsın Ferit? Birden bu açı boşluğa nasıl bırakabilirsin beni? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Sensizliğe dayanamayacağımı bilmiyor muydun? Cevap ver! Söyle! Yalan, yalan değil mi gelmeyeceğin? Seni ömür boyunca bekleyeceğim. Son nefesime kadar bekleyeceğim.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
2: Buyurun.
1: Rica ederim.
0: Buyurun efendim, buyurun. Şansınız var. Sanatoryumun en güzel odasını size tahsis ettik. Cidden talihlisiniz delikanlı.
3: Evet, çok talihliyimdir.
1: Ferit oğlum, göreceksin bak, kısa zamanda hiçbir şeyin kalmayacak. Merak etme.
2: Böyle durmak yakışmıyor sana. Kendini koyvermemelisin Ferit.
4: Maksadın bizi üzmek mi? Şu aslan gibi vücuda hangi hastalık dayanır?
3: Üzmeyin kendinizi benim için. Kuvvetim hastalıkla savaşmaya yeter mi bilmem ama... merak etmeyin. Kaderime boyun eğecek kadar gücüm var.

0: Bu kadar üzülmemelisin amca.
1: Elde mi?
0: Ama kendinizi hasta ettiniz. Şimdi de kımıldamamanız gerekirken sanatoryuma gitmeye kalkıyorsunuz.
1: Ne yapayım? Aklım orada.
0: Evet, aslında mühim bir gün. Tedavilerimizin neticesini bugün öğreneceğiz. Ama ben nasıl olsa oradayım. İnşallah size de müjdeyle döneceğim.
1: Ay inşallah. Çabuk gel evladım.
2: Teşhisiniz nedir üstadım?
3: Sizlerle aynı fikirdeyim. Maalesef hastalık öbür ciğere de sirayet etmiş.
2: İnanın elimizden geleni yaptık. Ama bizlere hiç yardımcı olmadı. Adeta iyi olmak istemiyor.
3: Bilhassa bu hastalık, bilirsiniz.
0: Emin misiniz doktor? Hiç ümit yok mu?
3: Maalesef. Siz de doktorsunuz. Mikrop iki ciğeri de tamamen sarmış.
1: Anlıyor.
0: Daha ne kadar ömrü kaldı dersiniz?
3: Çok çok 5-6 ay.
0: 5-6 ay mı?
3: O da kendine iyi bakarsa.
0: En yakın arkadaşımı, en sevdiğim insanı kurtaramadıktan sonra ne faydası var doktorluğumuzun?
3: İsyanınızı anlıyorum ama metin olmalısınız. Kader, elden ne gelir?
0: Şimdi nasıl vereceğiz bu acı haberi Feride? Hayrola?
4: Gidiyorum.
2: Hastasınız, nasıl gidebilirsiniz?
4: Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ömrüm kaldı dersiniz? 3 ay? 5 ay? Yoksa 6 ay mı?
0: Ferit...
4: Kendini üzme, duydum konuştuklarınızı.
3: Duydunuzsa daha iyi ya, çok dikkatli davranmanız lazım.
4: İnsan ne zaman öleceğine kendi karar veremez ama... nerede öleceğini verebilir.

0: Tanıştığımızı da hiç hatırlamıyorum.
1: Bense çok iyi hatırlıyorum. Avni Bey'in kızı Arzu Hanım'sınız.
0: Hmm, peki siz kimsiniz?
1: Ben mi? Peri Padişah'ın oğlu.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
5: Ariel hepsi bir arada pods.
4: Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
6: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
11: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Sucuklarda %20 Win para kazan. Hem Şok'ta hem Cepte Şok'ta doya doya harca.

0: Ferit dersin. Bir vakitler kapından hizmetçiyle kovdurduğun Ferit.
1: Sen o muydun? Ama nereden bilebilirdim ki?
0: Üzülme, hiç önem yok. Yalnız senden ricam, bırak da ailene kendimi ben tanıtayım.
1: O buraya oturur, Alev'in yanına, ben de şuraya. Tam karşısına oturayım ki onu iyice görebileyim.
2: Bilmece gibi şaşırtıyorsunuz insanı. Bir telaştır gidiyor. Kim bu peri padişahının oğlu?
1: Görünce çok seveceğiniz biri. Sürpriz yapmak istiyorum size. Misafiriniz geldi Arzu Hanım. Hoş geldin Ferit.
0: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederim. Buyur. İşte peri padişahın oğlu Ferit, Osman Bey'in oğlu.
2: Hoş geldiniz. Gerçekten sürpriz oldu.
3: Hele benim için. Hoş geldin oğlum.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Alev, gel bak tanıştırayım. Ferit Bey, kardeşim Alev.
0: Memnun oldum küçük hanım. Sizi bir yerde görmüş gibiyim.
1: Rüyanızda olmasın.
0: Olabilir. Çünkü ben çok bol rüya görürüm.
1: Kardeşimin kusuruna bakmayın. Birine aşıktı. Sevgilisi terk etti onu.
2: Yavrucuğum o günden beri hasta oldu.
0: Alev hanıma acısını hatırlattığım için çok özür dilerim.
2: Afiyet şeker olsun evladım.
0: Teşekkürler efendim. Çoktandır böyle bir aile sofrasında bulunmamıştım.
1: Ferit, fala inanır mısın?
0: Tabii. Hatta falcılığım bile vardır. Ama kahve falından anlamam. Ellerdense istikbali bile okuyabilirim. Müsaade eder misiniz?
1: Bırak baksın Ali.
0: Bakın, bu hayat çizgisidir. Uzun bir ömür görüyorum. Bugünlerde canınız çok sıkılıyor. Galiba işe yaramaz bir genci seviyorsunuz.
1: Tam üstüne bastın Ferit.
0: Hakikaten doğru mu?
2: Doğru ama eksik. Sadece işe yaramaz bir adam değil, alçağın biri.
0: Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama kalbinizi kırmamak için öyle söyledim. Aslında alçağın bile ötesinde bir insan. Belki bir şeytan. Şeytanların en adisi. Bütün bunları bildiğiniz halde hala onun için üzülmenin saçmalığını anlamıyor musunuz? Çıkarıp atın şu vefasızı hemen aklınızdan.
2: Elimde olsaydı, aklımdan çıkarmak değil, öldürebilirdim bile.
1: Yaşadığı yerleri öyle güzel anlattın ki Ferit, görmek isterdim.
0: Müsaade ederlerse götüreyim seni, gezdiririm. Küçük hanım gelmezler mi? Dinlenmiş olur. Sinirlerine de iyi gelir.
2: Hayır.
0: Ama neden? Bakın titriyorsunuz. Oh! Gözleriniz de nemlenmiş.
2: Ne o Alev? Ağlıyor musun yavrum? Yoksa ablandan ayrılacağın için mi?
1: Bak beni kırıyorsun ama. En mutlu günümde bu gözyaşlarına sebep ne?
2: Tabii ya, neşelen biraz. Hadi ablan için bir şarkı söyle bize.
1: Anne! Benim hatırım için Ali.
0: Demek küçük hanımın yüzü gibi sesi de güzel. Ben rica etsem?

aşağıdaki o iğrenç mahluk sen misin? Bunu bana nasıl yaparsın? Artık hiç kimseyi sevmeyeceğim. Hiç! Hiç kimseye inanmayacağım! Bundan sonra hayatım bomboş geçecek! Kalbim bomboş olacak! Tıpkı bu çerçeve gibi!

0: güzel yerlermiş buraları.
1: Seni daha görmeden seveceğimden öylesine emindim ki... Bak, aşkımızı ebedileştirmek için isimlerimizin baş harflerini kazdım ağaca.
0: Ne güzel, tam peri padişahının oğluna yakışacak romantik bir şey. Hiçbir kıza bu kadar tatlı sözler söylenmemiştir.
1: Hiçbir kız senin kadar güzel değil ki söylensin.

0: Tanrımız onun yarasını kanattı. Ah, onu bu hale getiren adamı bir elime geçirsem.
1: Oh, siz misiniz? Gecenin bu saatinde buraya gelmeniz doğru mu ya?
0: Ya sizin? Sizin yaptıklarınız doğru mu?
1: Ben ne yaptım ki?
0: Beni aldattınız.
1: Önce siz başladınız. Arzu'nun ismini kullandınız.
0: Evet, ablamın ismini kullandım. Fakat o kelimeler, o cümleler benimdi. Onlar benim hakiki hislerimin ifadesiydi. Ne olur, ne olur saklama benden. Neden böyle değiştin? Nedir bu muamma?
1: Anlamadım, ne muamması?
0: Yalvarırım, çıkar artık yüzünden maskeni!
1: Maskemi? Ne maskesi? Seni hiçbir zaman sevmedim ben!
0: Hayır, yalan söylüyorsun! Gözlerimin içine bakarak beni sevmediğini söyleyebilir misin?
1: Rica ederim Alev, gidin! Bu saçmaları başkasına anlatın! Benim kitabımda ne hakikatin, ne de sevginin yeri var!
0: Alev! Alev!
1: Gidin artık!
0: Gelsin! Abla, buradayım! Ne oluyor Alev? Ne işin var burada? Ferit Bey'le halledilecek bir meselemiz vardı da!
2: Ne meselesi?
0: Beni sevip sevmediğini sordum!
2: Ne dediğinin farkında mısın Alev?
0: Evet abla!
2: Delirmişsin sen!
0: O gece fala bakarken bahsettiği alçak kendisiydi!
2: Doğru mu söyledikleri?
1: Doğru. Ama sor bakalım bana yazdığı o mektupları kimin ismiyle yazmış? Hadi bunlar bir yana! Benim sana bağlı olduğumu, nişanlı sayıldığımızı bilmiyor mu? Neden hala peşimi bırakmıyor, ne istiyor? Yoksa ismini çaldığı ablasının saadetini de mi çalmak istiyor?
2: Utanmıyor musun Alev? Ayıp değil mi sana?

0: Bu sefer kavga etmeye geldim seninle Ferit. Alev intihar etti.
1: İntihar mı etti?
0: Allah'tan zamanında yetiştik de kurtuldu.
1: Onun beni bu kadar sevdiğini bilemezdim ki.
0: Sen de, Alev de, hayatta sevdiğim iki varlıksınız. Beni dinle. Birkaç günlük mutluluğu olsun kızlar.

0: Ne olursun Ferit, onu da ölüme sürükleme. İkinizi birden kaybetmeyeyim.
1: Hayır. Beni tamamıyla unutması lazım. Bunun için de evlenmesi gerek. Dinle beni. Sen evlenmelisin onunla.
0: Benden ne istediğinin farkında mısın?
1: Evet. Alev'i ancak sen anlayabilirsin. Onu ancak sen mesut edebilirsin. Bu benim son saadetim olacak. Bak! Bak, yalvarıyorum! Ne olur kabul et! Kabul et!

0: Kız babası olmak kolay değil tabii. Bunca emek verirsin, sonra el oğlu alır gider kızı.
1: Doğru. Avni Bey'in durumu çifte kavrulmuş. Büyük kuzu da uçacak yakında elinden.
0: Öyle mi? Peki o damat nerelerde? Arzucuğum, nişanlını tanıştırmadın bize.
2: Gelmedi henüz. Ama gelmesi lazımdı şimdiye kadar. Babacığım merak etmeye başladı.
3: Merak etme, gelir yavrum.
2: Postacı Arzu Hanım, taahhütlü mektup varmış. Çok mersi.
4: Arzu Hanım?
2: Benim.
4: Buyurun, size.
2: Mersi. güle güle.
5: Bu mektubu sana özür dilemek için yazıyorum. Bilmem beni affedebilecek misin? Seni aldattım, senin hislerinle oynadım. Biliyorum dürüst bir davranış değil bu. Gerçek sevdiğim Alev'di, çok sevdim onu. Ama yakama yapışan hastalığı öğrenince ardımda gözü yaşlı bir sevgili bırakmamak için sana yaklaştım. Benden nefret etsin, beni unutsun diye. Muvaffak oldum sanırım. Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum. Sana bu kötülüğü, ikimizin de çok sevdiği bir insanı mesut etmek için yapmış olmam tek tesellimdir.

Anne, o seni seviyormuş. Al bak oku. Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona, belki de yetişirsin.

0: Mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
2: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
1: Bir de soruyorsunuz.
2: 589 Neşe Hanım.
3: Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek?
2: Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
1: Bana geldi bu çiçekler. Tijan ablan da kim? Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
4: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
5: Bir zamanlar sevginle...
1: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum. Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi. Hemen evleniyorum.
6: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
1: Kocam mı?
2: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
7: Bak Yeşil Yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
10: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
11: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
9: Ben Ömer Necati Albayrak.
10: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
9: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
10: Gün ilk dakikada başlar.
11: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilmez.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak işlem tamam.
7: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı beyaz peynir %17 indirimle 219 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Şu probisi bir yapamadınız ya.
12: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
11: Anlıyor. Yapamıyor.
13: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis taklit edilemez.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
14: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
15: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
16: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
15: Atlarla çalışıyorum.
17: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
18: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
16: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
19: Yeni Ariel hepsi bir arada POTS. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
20: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarını

0: cihazı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o kim tutar seni?
3: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Sadece durulan.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece durula.
14: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

seni asla affetmeyeceğim. Sevgimin büyüklüğünü anlamadın. Senin yanında geçireceğim 3-5 mutlu günü bile çok gördüm. Halbuki bu kısacık saadet bile bana bir ömür boyu yeterdi. Seni bu kadar sevdiğimi bildiğin halde beni nasıl bırakırsın? Allah'ım! Bana bu kötülüğü neden yaptın? Niçin aldın onu benden? Sen bensiz ölebildin ama... ben sensiz yaşayamam! Yaşayamam!

0: yapma yavrum! Yapma, üzme efendimizi! Yapma!
1: Ferhat baba! Beni seversin değil mi?
0: Sevmez olur muyum? Hele bundan sonra! Onun yadigarısın sen bana!
1: Senden bir ricam var! Beni de onun

Öyle çocuklar. Ölümde bile ayrılmadılar birbirlerinden. Yıllardır burada yan yana, koyun koyuna yatıyorlar. Ben de onları kimse rahatsız etmesin diye böyle başlarında bekliyorum. Allah sizi ayırmasın.

0: Göz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tok Göz.
2: Annem Mufakta programından sevgiler.
1: Ela ile sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım her zaman olduğu gibi sizler için yine şahane iki tane tarif hazırladı. Neydi onlar?
2: Sağlıklı dondurma, evet. Bir de sağlıklı poğaça.
1: Evet, sağlıklı dereotlu bir poğaça yapacağız. Dondurmamız da var. Yok yok bugün programımızda. O zaman biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerde burada buluşalım.
2: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, tarifimize başlayalım. Çok güzel bir dondurma tarifimiz var. Ela'cığım önce bize bir malzemeleri saysın. Bakalım neler kullanacağız?
2: Çikolata, yaban mersini, yoğurt.
1: Evet ve süzme yoğurdumuz var. Çok basit 3 malzemeyle hazırlanan şahane bir tarif. Ela buna bayılıyor. Biz bunları yine yaparken Ela'nın o çok sevdiği güzel kalıpları kullanıyor olacağız. Önce evet. Ne yapalım Ela'cığım? Bir tarifleri, malzemeleri bana bir ver istersen. Yaban mersiniyle başlayalım. C vitamininden çok zengin.
2: Yaban mersiniyle eşit mi?
1: Evet, bir antioksidan deposu. Harika bir ürün. Hadi o zaman bunları ben senin için ezeceğim. Biz burada donmuşunu kullandık. Donmuş olması tabii daha dondurma kıvamına getirmekte biraz daha iyi oluyor.
2: Hepsi zaten donmuş.
1: Evet, donmuştu. Birazcık böyle hafif hafif artık suyunu da azaltmaya başlamış. Güzelce onları ezeceğiz. Ezmek ister misin?
2: Ben ezeceğim.
1: Tamam.
2: Çatalla.
1: Çatalla ezebilirsin sen de.
2: Sen de çünkü çatalla.
1: Evet.
2: Ya.
1: Evet, tamam, güzel oldu. Değil mi?
2: Ya
1: ben ezemiyorum. Burada farklı meyveler de olur. Çilek olur, muz olur, ahududu da olabilir. Her türlü meyve burada çok rahatlıkla kullanabildiğiniz bir şey. Dondurursunuz
2: buzlukta. Ahududu ne?
1: Ahududu biliyor musun? Böyle daha pembe o da berilerden güzel bir meyve o da. Şimdi ben kendim bitirdim. Bana yoğurdu verebilir misin?
2: Şöyle dut gibi mi?
1: Aynen, duta çok benziyor. Bak doğru, sen
2: dut
1: da...
2: mu?
1: Hı hı.
2: Dut mu?
1: Dut değil ama bu da onun adı da ona benzeyen bir meyve.
2: Ay,
1: tamam. Ela'cığım yoğurdu bana verir misin?
2: Ya saçılımı ne yapayım?
1: Onu ver. Tutabilirim istersen senin için.
2: Yok.
1: Evet.
2: Ben de tam çikolata alacakmışım.
1: Evet, çikolata en son. Burada yine bain-marie usulü erittiğimiz 60 gram kadar bitter çikolata tutuyorum. Kullanacağız. Bir saniye hemen. Tam ezeyim.
2: Seni de istiyorum ben de.
1: İzliyor musun
2: ya,
1: sen de?
2: Ya bu kap çok derinmiş anne.
1: Evet, birazcık derin oldu.
2: Ne
1: beğenmedin
2: derin?
1: Mi? Değil. Şimdi yoğurtlarımızı da ekleyelim. Süzme yoğurt biraz daha tabii tutuyor bu tarifi. O yüzden süzme yoğurt kullandık.
2: Mı?
1: Bir kaşık alacağım şuradan.
2: Karıştıracağız.
1: Evet, karıştıracağız.
2: Karıştırmayı çok seviyorum.
1: Sen istersen benim için onu güzelce karıştırabilirsin. Ne dersin?
2: Karıştırayım. Anne hani sen sos yapacaktın bir şeye?
1: Ha evet, onu da yaparız ya. Soslu tarifler de yaparız. Sen iste yeter ki.
2: Tamam anne. Ben karıştırabilir miyim acaba?
1: Karıştır bakalım sen bunu güzelce. Ben de o sırada kalıplarımızı getireyim. Evde kalıbın olması önemli değil tabii ki de. Kaşıkla normal bir kaba da dökebilirsiniz. Bunların 1-2 saat kadar buzlukta donmasını istiyoruz. Çikolata tamamen yine Ela'nın tarife eklediği bir alternatif. Biraz daha tatlı olsun isterseniz de içerisine bal koyabilirsiniz. Balla tatlanabilir. Artık yavaş yavaş şöyle bir...
2: Ben yapacağım.
1: Olmadı mı? Tamam hadi yap bakalım. Güzelce karıştıralım onu. Yaban mersini biraz daha tabii ekşi bir tat da bırakabiliyor. Hani böyle biraz daha muz veya yaban mersinin beraber olduğu bir karışım da olabilirdi. O zaman da çok güzel oluyor. Senin ama favorilerinden bir tanesi bu. Ela vişne çok sever. Vişneyle bunu bazen yapıyoruz. Alabilir miyim?
2: Ama vişne rengine benzedi.
1: Benzedi.
2: Beraber.
1: Şimdi alayım
2: artık. Ha, alamaz.
1: Ama bir tane dolduracağım artık bunlara.
2: Çünkü çok önemli bir şey yapmam
1: ne
2: gerek.
1: Ne yapman gerek?
2: Çok önemli bir
1: hadi
2: şey.
1: Hadi yap bakalım.
2: Sen güzel yapmıyorsun.
1: Beğenmedin mi?
2: Beğenmiyorsun.
1: Şimdi sen çikolatayı eklerken bana yardım edersin olur mu?
2: Çikolata.
1: Şöyle yapacağız. Kalıplarımıza kalıplar, yoğurtları güzelce güzel yerleştireceğiz. İçine böyle badem sevenler bence badem de ekleyebilirler. Bunlara badem alternatif olsun diye ben tabii ki söylüyorum. Ben burada en pratik formunu
2: badem
1: yaptım aslında. Elimizde her zaman bulunan badem malzemelerle yapmaya
2: badem
1: çalıştık.
2: Badem.
1: Bu şekiller
2: aa,
1: çok güzel oluyor.
2: Bak kurabiye adam.
1: Evet, sen kurabiye adam seversin. Burada da favorin yok. Kurabiye adam mı yoksa?
2: Yok yok.
1: Diğerinde üzümdü hatırlarsan.
2: Yok. Şimdiki favorim ne biliyor musun?
1: Bilmiyorum, ne?
2: Bence benimki şuradan birazcık tavşan gibi görünüyor.
1: Öyle mi görünüyor? Bak bu da fil gibi bir şey galiba. Şekiller de çok fil güzel. Dediğim gibi illa bir şekilde ihtiyacımız olmayacak tabii ki burada. Ama sağlıklı bir dondurma.
2: Evet.
1: Çünkü en
2: ama
1: azından yoğurt kullanıyorsunuz. Rafine şeker içermemiş oluyor.
2: Sağlıklı dondurma. Aklıma bir fikir geldi.
1: Ne geldi? Ne geldi?
2: Daha da tam benzer dondurmaya yapmak için ne yapmamız gerek biliyor musun?
1: Ne yapmamız gerek? Çubuk mu takalım diyeceksin?
2: Hayır.
1: Nasıl yapalım?
2: Tamam. Ama diyeceğim ama sen öyle bilme diye.
1: Tamam.
2: Bilmiyorsun değil mi?
1: Bilmiyorum.
2: Tamam.
1: Ay çok güzel
2: anne,
1: oldu bu.
2: Anne bak bunlar donacak.
1: Tamam.
2: Ve sonra da altına çubuk sokacağız.
1: Hı hı.
2: Ve sonra yine donacak.
1: Evet yani çubukla bir dondurma yapalım diyorsun. Olabilir tabii
2: evet,
1: ki de.
2: Evet ters olandayı da düz yapayız.
1: Alınca. Şimdi ne yapacağım biliyor musun bunların üzerine? Daha doğrusu şöyle.
2: Fili eksik yaptım.
1: Evet bu tarafına biraz çikolata ekleyeceğim ben. Gerçekten o da çok güzel oluyor. Elanca tadını kullanacağım eklerken. Şöyle birazcık dondurmanın üzerine çikolata da gezdirelim bence. Ne diyorsun Ela?
2: Ay.
1: İçerisinde isterseniz bu çikolatayı daha da akışkan bir kıvamda görmek isterseniz Hindistan cevizi yağıyla ya da birazcık sütle de bunu açabilirsiniz. Ama bence şu an kıvamı güzel. Yani direkt erimiş hali de gayet güzel oluyor.
2: Yağ demen gerek.
1: Efendim?
2: Yağ demen gerek.
1: Evet güzel oldu değil mi?
2: Evet çok güzel oldu. Çok
1: senin
2: ama,
1: çok seveceğin bir tarif alternatifi. Böyle ben çikolataları gezdireceğim. Sonra bunu buzlukta bekleteceğiz. Kalıplardan çıkartıp rahatlıkla yiyebilirsiniz. Kalıp çocukların çok seveceği bir alternatif bence.
2: Çok güzel kokuyor.
1: Çok güzel kokuyor değil mi? Bitirdiğin kokusu çok güzel.
2: Bana yapmayacak mısın çikolata?
1: Bu kadar yetti. Bu kadar çıktı. O yüzden hep tüm kalıbı doldurmamıza gerek yok. Çikolatayı da ekledik. Şimdi bütün bunları buzluğa götürüyoruz.
2: Dolaba koyacağım. Dolaba.
1: Evet. Sonra ise diğer tarifimiz için burada buluşalım.
2: Haydi anneciğim sağlıklı poğaçamıza başlayalım.
1: Evet Ela'cığım sağlıklı poğaçamıza başlıyoruz. Dereotlu çok güzel bir poğaça. Ela her zaman olduğu gibi önce bize malzemelerimizi saysın bakalım.
2: Nohut.
1: Evet. Çörek otu.
2: Çörek otu. Tuz. Lol peynir. Yumurta. Dereotu. Kabartma tozu.
1: Evet, işte bize bu kadar malzemelerimizin gerçekten proteinden çok zengin, çok da güzel, glutensiz bir tarif olacak bu.
2: Evet,
1: yiyenler çok beğeniyorlar. Umarım sizler de çok seversiniz. Şimdi evet. Tüm malzemeleri aslında çok kolay. Direkt blenderdan geçireceğiz zaten.
2: Evet.
1: Ela'cığım sen benim
2: sonra
1: için malzemeleri
2: koy.
1: Sonra hepsini şekillendireceğiz ve fırında
2: ben
1: pişireceğiz.
2: Koyabilir mi?
1: Evet, çok mutlu olurum sen yardımcı olursan
2: tamam.
1: Bana. Şimdi 2 su bardağı kadar nohutumuz var. Haşlanmış nohut. Buradaki herhangi bir baklagili de kullanabilir miyim? Herhangi bir baklagili
2: ya
1: de.
2: Ya ben koymak istiyorum ama.
1: Herhangi bir baklagili
2: ölçülü
1: de burada
2: mi?
1: Kullanabilirsiniz.
2: Ölçülü
1: bir tane.
2: Sen koy ben şöyle.
1: Dur, suyu var şöyle yapalım birazcık. Üstten alayım o zaman. Suyu girmesin
2: anne,
1: çok fazla
2: bak,
1: sulanmasın.
2: Düştü.
1: Tamam alırım onu ben şimdi.
2: Sen alabilirsin.
1: Biraz daha böyle suyunu süzelim. Öyle koyalım
2: ama
1: şimdi.
2: Ama bak suyu geliyor. Aa,
1: arıyorum şimdi sen merak etme. 2 su bardağı ölçüsünde koyduk. Onu da alalım buradan. Şimdi içerisinde 2 yemek kaşığı kadar lor peyniri ekliyoruz. Lor peynirimizi koyabilirsin Ela'cığım bence sen.
2: Hepsini mi?
1: Hepsini koyabilirsin. Evet. Sonra içerisine 2 tane yumurta beyazı, 1 tane sarısı olacak. Diğer sarıyı
2: hangisi?
1: Üzerine sürmek için ayırdık. O büyük kaptaki.
2: Büyük kaptaki.
1: Evet. İçine direkt dökebilirsin.
2: Bu,
1: hem o üstüne sürmek için.
2: Bu çok değişik.
1: Evet. Şimdi
2: bak,
1: içerisine tuz ekleyelim.
2: Bak almışsınız bunu. Bak böyle pum olmuş.
1: Evet beyazını aldık. Sen de sarısını bırakmış olduk. İçerisine 1 çay kaşığı kadar ortalama tuz ekliyoruz. Ela'cığım dereotlarını da koyalım.
2: Neye koyuyoruz?
1: Dereotlarını koyabilirsin.
2: Dereotumu.
1: Evet. Çok güzel oldu. Şimdi sen bana oradan kabartma tozu veya karbonat da kullanabilirsiniz. Onu getir bakalım. Onu da ekledik. O son 2 malzemeleri de üzerine sürmek için bekletiyorum. Şimdi bunları güzelce
2: tamam.
1: Blender'dan geçireceğiz.
2: Blender'dan bakalım geçir.
1: Evet sonra bunları şekillendireceğiz.
2: Ben de tarifle birazcık alıştım.
1: Alıştın değil mi? Sen küçükken evet çok sevmiyordun bu tip tarifleri. Zaman içerisinde burada mutfakta yemekleri yapa yapa güzel tarifler vere
2: evet.
1: Vere alıştın bence de. Şahane.
2: Evet çok alıştım ama büyük her alıştım.
1: Evet evet alıştım bence de.
2: Hani
1: o zaman Ela'cığım şimdi ne yapıyoruz? Efendim?
2: Sevmiyorum demiştim ve sonra da kaplı tarifleri seviyorum
1: evet
2: demiştim.
1: Doğru.
2: İşte o da büyüklüğümde demişti.
1: Doğru şimdi ben başlıyorum o zaman hazır mısın?
2: Başlıyorum.
1: Hadi bakalım.
2: Ben de bakıyorum. güzel oluyor.
1: Evet değil mi? Çok güzel oluyor. Beğendiğine eminim zaten ve bence çok beğeneceksin de. Hatta şöyle yapalım.
2: Şimdi
1: ben
2: ne yapacağım?
1: Fırın tepsimizi şöyle bir getireyim.
2: Ve sonra üstüne ekleyeceğiz.
1: Evet, şunu bir açalım.
2: Bunu süreceğiz. Sonra bunu üstüne ekleyeceğiz. Hani.
1: Evet, çok güzel oldu bence zaten. Evet.
2: Sorunu çözmen gerek.
1: Elimizde kalmasın bakalım, diye şöyle yapacağım. Daha
2: ben
1: rahat yapabilmek için.
2: Keşke.
1: Ama sen yapmayacaksın zaten. Ben yapacağım. Sen de bana yardım edersin ama nasıl yardım edersin? Bak ben sana fırça vereceğim şimdi buradan.
2: Fırçayla ben yapacağım.
1: Evet.
2: Ama hiçbir yerim kirlenmez.
1: Kirlense bile zaten onları tekrar silebiliriz.
2: Ben kendimi tanıyorum.
1: Sen böyle evde de poğaça yapıyoruz ya oradan da alışıksın zaten birazcık.
2: Tamam.
1: Ay. Evet.
2: O yapışkan değilmiş ama.
1: Birazcık yapışkanlık var aslında.
2: Yok.
1: Belki şeyi daha çok koyabiliriz böyle durumlarda içerisine. Ben buraya yavaş yavaş bunları şekillendireceğim. Böyle çok güzel tatlı bir şey oluşturuyor. Alternatif oluşturuyor. Hem kahvaltılarda, ara öğünlerde çocukların seveceği bir alternatif. İçerisinde çok fazla şey de yani unlu hatta hiçbir şey olmadığı için sindirimi de çok kolay.
2: Unlu.
1: Ve proteinden zengin olan proteinler en çok kimin için faydalıydı biliyorsun sen artık bunları.
2: Kimi?
1: Sporcular için değil mi?
2: Sporcular evet.
1: Spor yapanlar için de çok önemli.
2: Ben sporcuyum.
1: Evet.
2: O zaman ben yemeliyim.
1: Sen ne yapıyorsun mesela spor olarak?
2: Cimnastik.
1: Evet Ela çok güzel cimnastik yapıyor biliyor musunuz? Çok güzel kupalar da kazandı.
2: Onun için ben bunu yiyebilirim.
1: Evet bu senin için çok güzel bir şey. Mesela sabah kahvaltı yapmayı sevmeyen arkadaşların varmış. Duyuyorum onları. Onlar için çok güzel bir alternatif oluşturuyor.
2: Duymadım biliyorum.
1: Ben şimdi koydum bunları güzelce.
2: Yeter artık.
1: Bitti zaten. Şuraya hemen bunları ekleyeceğim.
2: Yumurtamızı aldık.
1: Sen yumurtamızı al bakalım.
2: Otumuzu aldık.
1: Evet şimdi üzerine ben sana şöyle bir vereyim. Güzel de sürme fırçamızı. İstersen ben süreyim sen çörek otlarını ekle. Ne dersin?
2: Yok ben de süreceğim.
1: Öyle mi?
2: Ben de süreceğim. Sen bak çörek otunu ekle.
1: Olur mu? Hadi o zaman.
2: Sen çörek otunu ekle.
1: Sür bakalım. Yer değiştirelim diyorsun. Hadi bakalım. Sür bakalım. Ben de bir yandan çörek otlarını ekleyeyim. Susam olur, çörek otu olur, chia tohumu olur. Sevdiğiniz tohumlardan buraya rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Evet. Güzel oldu. Diğerlerini de sür bakalım o zaman.
2: Sildiklerimi sen ekle.
1: Tamam ben şuradan şurada bir temizleyeyim. Çok güzel oldu Ela'cığım ya. Şuraya şöyle siliyorum bir yandan.
2: Eklemiyorsun ama ben
1: ekleyeceğim. Ekleyeceğim ekleyeceğim. Sen bütün yumurtayı sür bir güzelce. Oraya da sürelim. Şahane oldu. Güzel bir yumurta sarısı sürelim güzel üzerine. Güzel güzel kızarsın. İçerisinde dediğim gibi farklı baklagil türleri de ekleyerek de bunu yine yapabilirsiniz. Çok sağlıklı, çok güzel bir atıştırmalık oluyor aslında. Tok da tutuyor gerçekten de. Nohut da çünkü proteini yüksek, lifi yüksek olan bir besin aslında. O bakımdan da çok güzel.
2: Sen Ela
1: benden hızlı, evet.
2: Ben çok ekliyorum.
1: Evet, hemen ekliyorum, pardon.
2: Ekleyerek anlatabilirsin.
1: Ekledim. Biraz daha sürebilirsin bence ona da, aynı fikirdeyim. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer ben bunu fırına götürüyorum tam tersi. 180 derece fırınımızda ortalama tam 25 dakika kadar pişiyor.
2: Sonra
1: koy şimdi kaldırırım oradan. Sonra da hazır olacak. O zaman ben fırına doğru gidiyorum Ela'cığım.
2: Sen fırına doğru gidiyorum.
1: Ve sunumlarda buluşalım.
2: Tariflerimiz hazır.
1: Evet tariflerimiz gerçekten hazır ve çok ama çok güzel görünüyorlar. Burada Ela'nın o sevdiği renklerdeki dondurmaları bir yanda da yaptığımız o güzel poğaçalarımız var. Ela'cığım hangisini tatmak istersin?
2: Poğaça.
1: Evet poğaçayla başlangıç yapabilirsin bence. Bir tane alabilirsin. Tabağına koymamı ister
2: bence
1: misin?
2: Bence şu.
1: Tamam ben tabağına koyacağım. Koyabilirsin. İstersen tabağına için kesebilirim koyayım. Ya da ısırılabilirsin. Nasıl yemek istersen.
2: Isırayım.
1: Tamam. Bakalım Ela sevecek mi poğaçamızı?
2: Çok güzel.
1: Ya beğendin mi? Şahanesin canım benim. Evet gerçekten.
2: Ama birazcık tuzlu.
1: Çok az tuzlu mu olmuş? Tamam biraz daha tuzunu azaltabilirsiniz o halde sizler de. Gerçekten çok lezzetli. İki tane tarif hazırladık Ela ile bugün sizler için. Mutlaka deneyin. Hepsi birbirinden güzel oldu. O zaman ne diyorduk Ela'cığım? Bugünlük ben söyleyeyim mi bugün?
2: Bugünlük bizden bu kadar.
1: Evet. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek.
2: Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Dileyla Özcan. 10 yaşındayım. İlkokul 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim kitap okumak, resim yapmak ve şarkı söylemek. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Veya yeni doğan bebek doktoru. Süper Kumbara'yı çok severekten izliyorum. Uzun zamandır katılmak istediğim bir yarışmaydı. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sizi çok seviyorum.
2: Merhaba, adım Azra Miray Bahşi. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Yarışmayı severek takip ediyoruz. Bugün de Süper Kumbara'da kendimi denemek istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hoşçakalın.
3: Merhaba, benim adım Çınar. Soyadım Poyrazoğlu. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İlgi alanlarım futbol oynamak ve basketbol oynamak. Bu yarışmayı uzun süredir takip ediyorum ve katılmayı da hayal ediyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, benim ismim Yusuf Mert Doyrak. 10 yaşındayım ve 4. sınıfım. Hobilerim arasında futbol oynamak, paten sürmek ve matematik soruları çözmek var. Yarışmak için sabırsızlanıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Nilay'ı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Yusuf var. Üçüncü masamızda Azra ve dördüncü masamızda da Çınar. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Ben de çok iyiyim. Nilay'cığım seninle başlayalım. Yüz yüze tekrar tanıyalım seni.
7: Merhabalar. Benim adım Nilayla Özcan. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Aslen Bayburtluyum. Büyüyünce veteriner veya yeni doğan bebek doktoru olmak istiyorum.
0: Çok güzel.
7: Resim yapıyorum. Şarkı söylüyorum. Dans ediyorum. Kitap okuyorum. Ondan başka voleybol falan oynuyorum.
0: Harikasın. Daha ne olsun, şimdi bana bir hediyen varmış değil mi? Duygu ablamız buraya bırakmış, hemen bulacağım. Bugün iki hediyen var sevgili izleyenler. Çok teşekkür ediyorum. Kırmızıya da bayılırım. Bu rengi seni sevdiğim bir renk mi? Çok teşekkür ederim, bana bu hediyeyi almış Nilay. Çok sağ ol Nilay'cığım, başarılar diliyorum. Yusuf'cığım hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
8: Merhaba, benim ismim Yusuf Mert Doğran. 4. sınıf öğrencisiyim. 10 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, paten sürmek, matematik soruları çözmeyi çok seviyorum.
0: Matematik soruları çözmeyi seviyorsun. Başarılar diliyorum. İyi ki geldin Yusuf'cum. Azra'cım hoş geldin.
9: Hoş buldum. Ben Azra Miray. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Büyüyünce aşçı olmak istiyorum. Aslen Mardinliyim. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek ve müzik dinlemek. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar
0: diliyorum. Ben de başarılar diliyorum. Senin de bana bir hediyen varmış. Evet. Çok da güzel bir hediye paketi yapmışsın Yeliz abla diye. Çok teşekkür ediyorum. Bana dedi ki Yeliz ablacığım lütfen yayında aç, şimdi açma dedi. Ben de şimdi böyle heyecanla sevgili izleyenler sizlerle birlikte açmış olacağım. Hemen açıyorum. Çok güzel. Çok güzel. İki tane kuş mu bu?
9: Evet.
0: Şans getirsin bize de programımıza da. Çok teşekkür ediyorum Azra'cığım.
9: Rica ederim.
0: Çok güzel değil mi sevgili izleyenler?

0: günler. Nilay'cığım sana da tekrar çok teşekkür ederim ve Çınar'cığım hoş geldin.
1: Merhaba, benim adım Çınar, soyadım Poyrazoğlu. 10 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. İlgi alanlarım futbol oynamak ve basketbol oynamak. Büyüdüğümde hakem veya spor spikeri olmak istiyorum.
0: Harika.

0: kadar bu arada. Özelliklerini üstü kapalı söyleyerek adını anmadan ne olduğunu bulmayı amaçlayan oyundur. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması yapalım Azra.
1: Bilmece.
0: Bilmece mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. İlk 60 puanı kumbaramıza ekledik ve Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Ankara'nın A'sı.
0: Ankara'nın A'sı 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan kumaş parçasıdır. Süremiz başladı.
1: Yatak.
0: Yatağın üstüne serilen kumaş parçası.
1: Yatağın üstüne serilen. Kumaş.
0: Kumaş mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı Nilay.
1: Çarşaf.
0: Doğru mu, görelim. Azra'cığım, Çınar'cığım, sizde de mi cevap vardı?
1: Çarşaf, evet.
0: Herkese çarşaf mıydı? Ortak evet. Cevap kabul ediyorum o zaman ve Azra ile devam ediyoruz.
1: Bolu'nun B'si.
0: Bolu'nun B'si 60 puan değerinde tarih ve matematikten geliyor sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19.05.1919 tarihinde geçen rakamların toplamıdır. Süremiz başladı. Yusuf, topladın
1: 45.
0: mı? 45. Kaç?
1: Hayır, 45.
0: Doğru mu, görelim? Olmadı. Azra?
1: 41.
0: Doğru mu, görelim?
2: 61.
0: Doğru mu cevabımız, görelim? 19.05.1919.
1: 55.
0: 55 mi doğru cevabımız, görelim?
1: 35.
0: 35 mi? Görelim. Ve görselimiz de yanımızda. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını buradan saygı ve rahmetle anıyoruz ve Çınar'la devam ediyoruz.
2: Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Tepede bırakılan saç tutamı veya alna düşen kısa kesilmiş saçtır. Süremiz başladı. Ekip var ama, değil mi Çınar'cığım?
1: Perçem.
0: Doğru mu, görelim? Eller havada kaldı. Harikasınız arkadaşlar. Isınma turunun 4 sorusu geride kaldı bile. Nilay'la devam ediyoruz.
1: Babam Tayfun'un T'si.
0: Tayfun Bey'in T'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir biçimli araçlara verilen addır. Süremiz başladı.
1: Bunlar tekler bilsin.
2: Yusuf. Mazot.
0: Mazot mu doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması, ne olabilir arkadaşlar?
2: Yakıt.
0: Yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir biçimli araçlara verilen ad. Yakıt mı, görelim? Hadi bir kutu açalım. Silindir biçimli araç.
1: Ha yok, robot.
0: Doğru mu, görelim? Olmadı. Hadi bir ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: Raket.
0: Doğru mu, görelim?
1: Roket.
0: Doğru mu, görelim? Arkadaşlar, görselimiz geldi ve hemen sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Roketler yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir biçimli araçlardır. hava sürtünmesini en aza indirecek şekilde tasarlanan roketler taşı

0: taşıdıkları yükün kısa süre içinde yüksek hızlara ulaşmasını sağlar. İlk basit roketler aslında havai fişeklerdi. Milattan önce 2. yüzyılda Çin'de çeşitli etkinliklerde kullanılan bu havai fişekler içine barut doldurulan bambu kamışlarından yapılıyor ve içinde ayrıca kısa sürede patlayacak ışık saçan kimyasal maddeler bulunuyordu. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk. Rica ederim Nilay'cığım ve Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Bir konuda deneyimsiz olunmasına rağmen elde edilen başarıyı ifade eden sözdür. Nokta nokta şansı. Süremiz başladı.

0: Ah, acemi şansı.
1: Herkes katılıyor mu
2: evet.
1: Çınar'a? Çınar'a herkes katılıyor. Peki bu ekip doğru mu cevap verdi görelim. Alkışlar önden geliyor arkadaşlar. Ekibe çok güveniyorsunuz. Harikasınız. Azra ile devam ediyoruz.
2: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Elle kavranması zor parçaları tutmakta kullanılan küçük maşadır. Süremiz başladı.
2: Cımbız.
1: Doğruysa cevabımız eğer, kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Çınar'cığım senin için geliyor tablomuz.
0: Derinin D'si.
1: Derinin D'si 60 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Günümüze fosilleri kalmış canlının doğru yazımıdır. Dinozor, dinosor, dinosor, dinozor. Süremiz başladı.
0: Dinozor.
1: Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
0: Bence dört.
1: Dört. Dinozor. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar ısınma turumuzda 8 sorumuzu geride bıraktık. Ama hiç kumbaraya gitmedik. Merak ediyor musunuz kaç puan birikmiş? Görelim kumbaramızda kaç puan birikti.
2: 2.
1: Kumbaramızda 390 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 2110. Harikasınız. Nilay'la devam ediyoruz.
2: Osman dedemin oğusu.
1: Osman dedenin oğusu 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir yere nasıl gidileceğini tarif etmek için çizilen ölçeksiz haritadır. Süremiz başladı.
2: Konum. Hayır değil, dırdır değil.
1: Ölçeksiz harita.
2: Kroki.
1: Herkes katılıyor mu Çınar'a?
2: Evet.
1: Herkesin eller gitti butona. Nilay sen de katılıyor musun?
0: Katılıyorum.
1: Görelim doğru mu? Yusuf için gelsin harf tablomuz.
3: Abim Ensar'ın ensi.
1: Ensar'ın ensi 50 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Bahçe düzenlemelerinde de sık kullanılan güzel görünümlü bir çiçektir. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir arkadaşlar? Güzel görünümlü çiçekleri düşünün. Hadi bakalım. Neler var? İkinci harfi E. Düşünüyor mu herkes?
1: Menekşe Aslı? Yok, olmadı.
0: Menekşe mi doğru cevabımız? Başka ne olabilir? Açalım bir kutu derken Çınar.
2: Orkide ama olmaz.
0: Orkide de olmadı değil mi? Görelim doğru mu? İkinci harf E. Bir kutu açalım.

0: Hadi bir kutu daha.
1: Leylek şey diyecektim. Dilim ucunda da leylek diyecektim.
0: Yaklaştın. Ne olabilir? Leylek değil de. Başka bir şey koysan eynin yerine.
1: Leyla. Herhalde.
0: Olmadı.
2: Neyin yerine değiştirdin?
3: Leylak.
2: Ya.
0: Nereye Yusuf? Doğru mu görelim? Bravo. Bakın çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı?
2: Bizim bahçede var.
0: Var mı sizin bahçede? Çok güzel değil mi? Benim de arkadaşlar favori çiçeklerimden biridir. Küçükken bizim bahçemizde de vardı ve mis gibi kokardı.
2: Ama bizde yuvarlakı var.
0: Daha böyle yuvarlak olan.
2: Saksı da mı?
0: Saksı da mı? Tamam bunu sonra toprak konuşuruz. Azra ile devam ediyoruz.
2: Şekerin şeysi.
0: Şekerin şeysi 70 puan değerinde ve çalışma hayatından geliyor sorumuz. Bazı sektörlerde çalışanların üstü olan ve onları denetleyen kimsedir. Süremiz başladı.

0: olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu açalım, öyle düşünelim. Bir kutu daha açalım.
1: Başı, sonu başı da.
0: Ekip çalışmasını Azra başlattı arkadaşlar. Ne diyorsunuz?
1: Üst değil herhalde. Esir başı.
0: Doğru mu görelim? Çalışanların üstü olan, onları denetleyen esir olabilir mi?
1: Asır başı.
0: Asır başı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı.
1: Eser başı.
0: Eser başı mı doğru cevabımız görelim? Yine olmadı.
1: Esir başı.
0: Ben esir başı dedi Azra.
1: Eser başı demedi mi?
0: Esiri de dedi. Hadi başka bir şey söyle.
1: Tamam. Esek başı.
0: Olmadı galiba, olmadı. Şimdi ben sizin için...
1: Eser başı.
0: Onu da söyledik. Tamam, olmadı. Ben sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu.
1: Usta başı.
0: Sonunda bulduk mu arkadaşlar?
1: Evet, bulduk bence.
0: Görelim, doğru mu? Şahane gidiyorsunuz arkadaşlar. Son harfimiz senin için geliyor Çınar'cığım.
2: Üzümün üyüsü.
0: Üzümün üyüsü 80 puan değerinde ve müzelerden geliyor sorumuz. Tarihi yapıların küçük boyutlarda sergilendiği İstanbul'daki kültür noktasıdır. Süremiz başladı.

0: Minya Türk. Doğru mu görelim? Görselimizde burada giden var mıydı Minya Türk'e? Herkes gitti mi?
1: Ben gitmedim gittim. Ama ismini duymuştum.
0: O zaman artık seni de göndeririz değil mi diye düşünüyorum Sinan'cığım. Bir aileyle hafta sonu gidersiniz. Arkadaşlar nasıldı bu tur?
1: Çok iyiydi.
0: Güzeldi. Çok güzeldi değil mi? Benim için de çok güzeldi. Peki şimdi kumbaraya gidelim sonra hızlıca ikinci tura gidelim olur
2: tahmin
0: mu?
2: Tahmin edelim.
0: Tahmin hadi bakalım bir tahmin. Nilay?
3: 490.
0: 490 Yusuf?
4: 520.
0: 520 Azra?
5: 550-600 arası.
0: 550-600 arası.
6: Şimdi 620.
0: 620 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 580 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1920 harikasınız. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Evet.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Harikasınız. Nilay için geliyor harf tablomuz.
7: Kuzenim Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 100 puan değerinde ve tabirlerden gelecek sorumuz. Özellikle evler için korunmaya alınmamış anlamında kullanılan bir tabirdir. Süremiz başladı.

0: açık olabilir.
1: Açık mı?
2: Azra başlattı ekip çalışmasını.
0: Açık mı açma mı? Açık olabilir.
3: Esir başı açık.
2: Nasıl bu esire bugün biz taktık bakalım. Esir başı
3: açık.
2: Açık mı doğru cevabımız görelim. Ah. Olmadı. Bir kutu açalım.
0: Kapı başı açık.
2: Kapı?
0: Başı açık.
2: Doğru mu görelim? Olmadı. Ama yaklaştık
0: kapı
2: sanki.
0: Kapı birinci kelime.
4: Olabilir.
3: Sonuncu kelime ne?
4: Açık olabilir sonuncu kelime.
3: İkinci kelime.
5: Bak birinci kapı, üçüncü açık. İkinciyi bulalım şimdi. B ile başlayalım.
2: Güzel bir ekip çalışması oluyor orada arkadaşlar. Hadi bakalım devam. Ne olabilir?
0: Kapı bayağı açık.
2: Kapı bayağı açık mı doğru cevabımız görelim. Arkadaşlar bakın korunmaya alınmamış anlamında. Bir kutu daha açalım.
0: Kapı baca açık.
2: Katılıyor mu herkes Azra?
0: Evet.
2: Hadi bakalım.
0: Evet. Al.
2: Harikasınız Yusuf. Bravo. İçin geliyor harf tablomuz.
5: Abimin E'si.
2: Abinin E'si ismi ne?
5: Ensar.
2: Ensar'ın E'si 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Allah. Atasözümüze göre yoğurdu üfleyerek yiyen kişidir. Süremiz başladı.

0: yanan.
1: Doğru mu görelim? Yusuf.
2: Ha, ben yanlışlıkla astım.
1: Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Azra çok yaklaştı.
0: Sütten ağzı yanan.
1: Doğru mu görelim? 120 puanı kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Şahanesiniz ve Azra ile devam ediyoruz.
0: Kapının K'si.
1: Kapının K'si 100 puan değerinde ve renklerden geliyor sorumuz. Adını bir yemişten alan renk tonudur. Süremiz başladı.

0: Adını bir yemişten alıyor. Yemişler neler?
1: Kuru yemiş olarak.
0: Onlar neler?
1: Yer fıstığı, ceviz, fındık.
2: Çerez.
1: Fındık. Fındık bir şeyi.
2: Fıstık.
1: Yok, fındık rengi diyecektim de olmuyormuş.
0: Olmadı.
1: Bence fıstık. Yemiş bence fıstık. Fıstık yeşili.
0: Nilay ne dedin sen?
1: Fıstık
0: dedin. Azra sen de yeşili buldun.
1: Fıstık
0: arkadaşların
1: yeşili.
0: Da katılıyorsa eğer
2: evet,
0: görelim doğru mu?
3: Katılıyoruz.
1: Tebrikler.
0: Nilay'dan fıstık geldi değil mi? Azra'dan da yeşil. Bu ekip çalışmaları çok güzel olmuyor mu arkadaşlar?
2: Çok güzel oluyor.
0: Sizi kutluyorum ekip çalışmanız için ayrıca ve Çınar'la devam ediyoruz.
2: Kardeşim Bulut'un B'si.
0: Bulut'un B'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Kuzey yarımkürede ilkbahar yaşanırken gece ile gündüzün eşit olduğu tarihtir. Süremiz başladı. Sendeyiz.
2: 21 Mart.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar bu tur da hızlı geçiyor değil mi? Bakın 4 soru geride kaldı bile. Bir kumbaraya gidelim görelim bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 980 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1520. Harikasınız. Dile için gelsin harf tablomuz.
1: Arkadaşım masalın M'si.
0: Masalın M'si 120 puan değerinde ve derslerden gelecek.

0: sorumuz.
1: Matematik.
0: Öğrencilerin hareketlerini, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derstir. Nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta spor. Süremiz başladı.
1: Ders anlamıyorum ama...
0: Diyor ki öğrencilerin hareketlerini, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini...
1: Buldum.
0: Söyle.
1: Beden eğitimi ve spor.
0: Beraber ya. Söylediniz. Son saniyede Nilay'ın aklına gelmişti. Sen basmayınca Azra bastı. Ne dedin?
1: Beden eğitimi ve spor.
0: Sen ne diyorsun Nilay?
1: Beden eğitimi ve spor.
0: Beyler?
2: Beden evet, eğitimi, beden eğitimi spor. Ve spor.
0: Görelim. Soru da biraz uzundu değil mi böyle?
1: Evet.
0: Zaten okuyana kadar zaman da geçiyor. Düşününce son anda aklına geldi ama Azra hemen buradan yardımımıza koştu. Teşekkür ediyoruz ve Yusuf'la devam ediyoruz.
3: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Toplumda anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan yapıdır. Süremiz başladı.

0: Geniş aile.
1: Doğru mu görelim?
2: Olmadı. Çekirdek aile.
1: Doğru mu görelim?
2: Evler mi?
1: Yusuf biliyorum sende de cevap vardı ama...
3: Ben de çekirdek aile.
1: Çınar'da da vardı biliyorum ama işte o an kim hızlı basarsa cevabı o. Sen Azra'cığım bugün bayağı hızlı basma konusunda sonradan, geliştirdin parmakları.
2: Benim sonradan aklıma geldi de şimdi olmadı.
4: Ben aslında arkadaşım cevabı düşünürken ben basıyorum. Aktif alınca hemen şey oluyor.
1: Sen evet önceden davranıyorsun. Evet. Teşekkür ediyorum.
4: Ama buton bozulmasın.
1: Bozulmaz bozulmaz. Azra ile devam ediyoruz.
4: Davulun D'si.
1: Davulun D'si 90 puan değerinde ve gökbiliminden gelecek sorumuz. Tarihte yer ve yön tespit etmekte kullanılan gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her biridir. Süremiz başladı.

0: M'ye kadar bilim olabilir mi?
1: Bilim.
2: Bakın diyor ki, yer ve yön tespit etmekte kullanılan, gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her biri.
0: Neyin?
2: Gökyüzü.
0: Her biridir. Bilim.
2: Açalım bir kutu.
0: Hayır, bilim değilmiş.
1: İlk kelime tarım olabilir mi?
0: Tarım.
2: Soruyu bir okuyalım mı içimizde?
0: Takım yıldızı.
2: Doğru mu görelim?
0: Takım.
2: Bir daha bir doldurmaya çalışalım. Doldurmaya çalışalım. Ne dediniz?
0: Takım yıldız.
2: Görelim doğru mu? Niye şaşırdın cevabının
0: için? Hiç beklemiyordum.
2: Arkadaşlar, takım yıldızları belli şekillere benzetilen ve isimlendirilen bir grup yıldızdır. Bu yıldızlar dünyadan çok uzaktadır ve birbirleriyle bağlantılı değillerdir. Eğer gökyüzünde yıldızları, noktaları birleştirme oyunu gibi düşünür ve hayal gücümüzü de işin içine katarak birleştirirsek bir nesne, hayvan veya insan görebiliriz. Zamanla birçok kültür gördükleri şekillere farklı isimler vermiş ve farklı sayılarda takım yıldızları olmuştur. Şimdiki zamandaysa kabul edilen 88 tane resmi takım yıldızı vardır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Çınar'la devam ediyoruz.
1: Van'ın V'si.
2: Van'ın V'si 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Peynir, salam gibi malzemelerle hazırlanan pratik bir ekmek arası yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Sucuk sandviç diyeceğim mi?
1: Doğru mu görelim? Peynir, salam gibi malzemelerle hazırlanan ne? Peyniri koydun, salamı koydun. Öyle malzemeleri koyuyorsun. Ne oluyor?
0: Son kelime sandviç.
1: Sonra ne olur? Nasıl bir sandviç olur bu?
0: Tuzlu.
1: Yusuf, ne olur?
2: Dilimin ucunda.
1: Sıcak mı olur yoksa?
3: Soğuk sandviç. Sandviç.
1: Aynı anda söylediniz. Yusuf ve Nilay. Sizin ortak çalışmanız olarak kabul ediyorum. Olur mu arkadaşlar?
3: Olur bence de.
1: Olur ben dedi Çınar da. De görelim ama doğru mu? Harika gidiyoruz. Nilay için gelsin harf tablomuz.
4: Nisa'nın neyse.
1: Nisa'nın neyse 150 puan değerinde ve filmlerden geliyor sorumuz. Bu turun en yüksek puanı. Müzik yarışmasına katılma hayali kuran Çınar'ın hikayesini anlatan filmdir. Süremiz başladı.
4: Çınar'ın yer aldı. Ay hangi film bu ya? Yarışmasına katılma hayali kuran.
0: Ben bu filmi çok izledim. Bizim köyün şarkısı.
1: Doğru mu görelim?
3: Evet.
0: Ben de çok, izledim. Çok
1: izledim. Herkes çok mu izliyor?
0: Ben çok izledim.
1: Peki kim anlatmak ister? Çok da güzel gözüküyor. O zaman herkes böyle ufak ufak bir şey söylesin. Nilay, en çok sevdiğin şey bu filmde?
4: Bu filmde en çok sevdiğim yarışmada birinci olmaları.
1: Senin Yusuf?
0: Paraları olmayıp babasının para toplamasıyla şarkı aletlerini alması.
1: Alması. Azra?
5: Sahneye çıktıklarında herkesin onlara gülmeleri ama onların birinci olması.
1: Çınar?
3: Onların başarısı.
1: Arkadaşlar hepiniz de böyle farklı izler bırakmış. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Buradan kardeşlerimize de sevgilerimizi iletelim ve Yusuf'la devam edelim.
0: Sinek'in sesi.
1: Sineğin sesi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz.
0: Hep anlam bilgisi.
1: Her şeyin güzel ilerlediğini ya da bolluk ve rahatlığı ifade eden sözdür. Güllük, nokta, nokta. Süremiz başladı.

0: olabilir?
1: Gülümse olabilir. İlke gülümse olabilir.
0: Ne olabilir?
1: Gülümse.
0: Gülümse dedi Çınar.
1: Hayır.
0: Güllük. Hiç duymadınız. Tahmin ediyorum şu anda bakışlarınızdan. Ama burada aynı zamanda bir şeyler öğreniyoruz değil mi arkadaşlar? Bir kutu açalım. Açalım mı bir kutu Samet
1: açalım.
0: Abileri? Açalım, bekliyoruz. Açtık. Hem de bakın ilk harf açıldı arkadaşlar.
1: Gülle başladığı belli ama geri kalanı ne?
2: Güllük gülü mü olacak? Nereden
0: bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Gül İstanbul.
0: Söyle bir daha.
1: Gül İstanbul.
0: Gül İstanbul mu doğru cevabımız görelim. Ama yaklaştık. Bir kutu daha açalım.
3: Gel İstanbul diyeceğim ama L'yi sonra da fark ettim.
0: Söyle bakalım gel İstanbul mu? Gül'den gele geçtik. Gel İstanbul mu doğru cevabımız?
4: İstanbul'dayım.
0: Bir kutu daha açalım. İstanbul değilmiş değil mi arkadaşlar?
5: Gel insanlar.
0: Doğru mu görelim?
1: Gülistanlık.
0: Doğru mu görelim? Azra için geliyor tablomuz.
6: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 110 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Basketbolda ülkemizde uygulanan kurallara göre potaya 6,75 metre uzaklıktaki bölgeye verilen addır. Süremiz başladı.

0: karşı 3 olabilir.
1: Bence de. Bence son kelime şey, çizgisi. Son kelime çizgisi olabilir.
0: 3. 3 çıta çizgisi.
2: Doğru
0: üç
2: mu görelim?
1: Elim bir çatı çizgisi.
2: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Çizgisi 3.
2: Hadi bir kutu çizgisi açalım. Öyle düşünmeye devam edelim.
0: 3 sayı çizgisi.
2: Herkes katılıyor mu?
1: Evet.
2: Katılıyor. Azra?
3: Evet.
2: Yusuf?
4: Katılıyorum.
2: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu? Son harfimiz Çınar için geliyor.
0: Yasin'in Y'si.
2: Yasin'in Y'si 110 puan değerinde ve sanattan gelecek sorumuz. Bir sanatçının sanatını izleyici önünde gerçekleştirmesidir. Süremiz başladı.

0: izleyiciye sunması diyecektim ama olmaz. Yukarısı izleyici olabilir.
1: Olmadı.
2: İzleyici olmaz, harfler
1: olmaz. Bir kutu açalım. Bir kutu daha.
2: Çıkarı olur mu? En sonu olmaz.
0: Senaryo çizmesi.
1: Doğru mu görelim?
0: Üstü senaryo olabilir.
1: Bir kutu daha azdan.
2: Sanayiye çıkması. Nereye? Sanayiye çıkması.
1: Sanayiye mi çıkıyor o sanatçılar? Hayır. Görelim bakalım. Yusuf Bas. Yapacağız bunu
2: senaryoyu
1: seninle.
2: Senaryoyu çıkmak.
1: Seninle bunu yapacağız.
2: Senaryoya
1: değil de. Nereye çıkılır? Sanatçı nereye çıkar?
2: Bir dakika.
1: Bak şimdi biz Yusuf'la yapacağız bunu. Yusuf.
3: Buldum.
2: Senaryo.
0: Hayır.
1: Sen
0: ben hocam.
1: Sen oku. Hayır bir dakika. Yusuf'la yapıyoruz. Hocam Yusuf diyorum. Bastı. Sen okulda hiç tiyatro gösterisi yaptın mı?
3: Bulduk.
1: Arkadaşlarını izledin mi?
2: Hadi.
1: Nereye?
2: Senaryoya çıkması.
1: Nereye çıkıyor onlar? Senaryo değil de nereye çıkıyor?
2: Hadi.
1: Bir dakika. Stres yapmıyoruz Yusuf'a.
2: Senaryo çıkması.
1: Hayır. Nereye çıkıyorlar tiyatrocular? Ya böyle bir yer var kocaman.
2: Sahneye çıkması.
1: Evet, ne oluyor oku bakalım.
2: Sahneye çıkması. Sahneye çıkma.
1: Arkadaşlarını hep beraber sor bakalım.
0: Sahneye çıkmak.
2: Sahneye çıkmak.
1: Doğru mu görelim? Bravo, harikasınız. Çok güzel bir ekip çalışmasıyla arkadaşlar bu turu da bitirdik. Ve şimdi nereye gideceğiz birazdan?
2: Final turuna.
1: Final turuna gideceğiz. Önce bir görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1760 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 740. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bizim? 4 soru bilirsek ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve ben bu ekibe inanıyorum. Hazırız değil mi final için?
4: Hazırız.
1: Harikasınız. O zaman Nila için geliyor kategorilerimiz. Yiyecek, içecek, anlam bilgisi, genel kültür, mektup. Hangisi olsun?
2: Yiyecek, içecek, Elif'in E'si.
1: Elif'in E'si. Görelim sorumuzu. İçinde yemek pişirilen topraktan yapılan kap ve bu kapta pişirilen yemektir. Süremiz başladı.
2: Kaptır.

0: Var mı arkadaşlar fikri olan? Hadi bir kutu açalım.
1: Boşaltma.
0: Topraktan yapılan kap. Topraktan yapılan.
1: Gevrek.
0: Gevrek mi dedin? Doğru mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Güveç.
0: Yusuf'un güveç cevabıyla kumbaramıza finaldeki ilk 200 puanımızı atar mıyız görelim? Harikasınız arkadaşlar. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Yiyecek, içecek, umutun ulusu.
0: Yiyecek, içecek, umutun ulusu sorumuzu görelim. Süt ve süt köpüğüyle hazırlanan İtalyan kahvesidir. Süremiz başladı. Süt ve süt köpüğüyle. Söyle sendeyiz.
1: Cappuccino.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar 200 puan daha attık kumbaramıza. Kaç soru bilirsek ödül bizim olacak.
1: İki
0: soru. Azra için gelsin kategorilerimiz.
1: Genel kültür, samanın sesi.
0: Ş harfi var genel kültürde. Genel kültür, Ş harfi sorumuzu görelim. Genellikle duvar kenarında bulunan tuğla ya da taştan yapılmış bacalı yerdir. Süremiz başladı.
1: Şapka.
0: Diyor ki duvar kenarında bulunan tuğla ya da taştan yapılmış bacası da var. Gelmedi cevap. Ama ekip burada. Hadi bakalım. Bacası var, taştan yapılmış.
1: Şömine.
0: Bir emin söyler misin? Emin şömine olarak söyle.
1: Şömine.
0: Herkes katılıyor mu Azra'ya? Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Çınar için geliyor kategorilerimiz.
2: Mektup öğretmenim Pınar'ın P'si.
0: Pınar Hanım'ın P'si. Mektuptan geliyor sorumuz. Geçmişte yaygın olan, mektup gönderirken yapıştırılan küçük kağıt parçasıdır. Süremiz başladı.
2: Pul. Pul.
0: Bu cevap doğruysa arkadaşlar, nereye gideceğiz?
1: Ödüle.
0: Ödüle. Peki, Çınar, Azra, Yusuf ve Nilay bu cevapla ödüle gider mi görelim?
3: Zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
4: Ucuz, hep ucuz. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Bir, iki, üç...
11: Bir niyet çek bakayım.
12: Başsın hanım abla.
13: Parlatalım abiler.
14: Çengelli iğneler, firketeler.
12: Gözlerin...
14: Evet, körüm.
12: Koskoca konakta oturuyoruz.
15: Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
16: İzinden dönüp de küçük hanıma evde bulunca şaşırdım.
12: Gitmem lazım Gül.
17: Hayatımı bağışla.
15: Biz canın senin olsun.
14: Görüyorum. Vesiatin.
13: Kendimi tanıtamadım.
15: O eşi bulunmaz bir insandır.
18: Nasıl geçti habersiz?
16: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
13: İktibanın evladı.
14: Kimdi konuşan söylesenize.
19: Üç arkadaş bugün 18'de TV4'te.
20: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
21: Nasıl mı?
22: Zaman kaybetmek yok.
23: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
20: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
24: bankayız. Halkbank. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
25: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
26: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
27: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
26: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
28: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
29: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
30: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. Buna tıkladığınız oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Sadece
4: durunla. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durunla.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
7: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
11: Azra, Yusuf ve Nilay bu cevapla ödüle gider mi görelim? Bravo!
12: Süper kumbara!
11: Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Nilay. Bravo Nilay! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yusuf. Bravo Yusuf. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Azra. Bravo Azra. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Şimdi arkadaşlar nasılsınız?
13: İyiyiz, çok
11: herkes
13: mutluyuz.
11: Herkes çok mutlu gözüküyor. Ben de siz mutlu olduğunuz için çok mutluyum. Size bir sorum var. Hala öğrenemedim. Ödül abla nerede?
13: Burada.
14: Burada.
11: Yine bu tarafta mı? Hep diyorum ki bugün de şuradan gel. Bak yine arkalardan dolaşıp gelmiş. Duygucuğum teşekkür ediyoruz ödül ablamıza.

0: Elinde tabletler bizi orada bekliyor karanlığın içinde. Çınar'cığım. Teşekkür ediyoruz geldiğin için Azra'cığım. Teşekkürler geldiğin için. İyi ki geldin Yusuf'cığım. Teşekkür ediyoruz. Ve Nilay'cığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.

0: Hocam şimdi bazı duygular vardır, hakikaten tarifi imkansızdır. Yani size böyle hissettiklerini anlatamazsınız. Hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer vardır ya. İşte orası burası. Şimdi neredeyiz diye bizi izleyen seyircilere, yani arkamızda böyle masmavi, gürül gürül akan bir böyle Ege Denizi var.
1: Lezos Adası var asıl. Safo'nun adası var.
0: Safo.
1: Karşıdan antik görüyorum. Evet, dediğin gibi deniz var.
0: Deniz var.
1: Burada da bir antik kent var.
0: Assos. Harika. Yani neresinden başlayacağımı da bilemiyorum hakikaten.
1: Şuradan başlayalım istersen.
0: Buyurun.
1: Lezos Adası'yla, yani Safo'nun adasıyla Assos arasında bir bağlantı var.
0: Evet.
1: Çünkü Lezos'un işte ünlü tarihçisi Hellenikos bu kentin Assos'un kuruluş tarihini milattan önce 7. yüzyıl olarak
0: öyle tarihlendiriyor.
1: Evet, öyle tarihlendiriyor. Ve Mitinalılar,
0: evet,
1: o şehirden gelenler buraya bir şehir kuruyorlar, Assos'u kuruyorlar. Aeoller dediğin gibi.
0: Aeoller.
1: Hatta Strabon'da Aeollerin olduğunu teyit ediyor.
0: Doğru.
1: Onaylıyor. Yani Hellenikos'u onaylıyor.
0: Evet.
2: Assos antik kenti Çanakkale'li Ayvacık ilçesine bağlı Behram Kale'de Behram Köy olarak isimlendirilen yerleşmeleri içinde yer alıyor. Bu antik kentin tabii ki başka örnekleri de var. İşte modern yaşamla aslında antik çağ aslında hala kesintisiz bir şekilde bir arada, biraz da barışık bir şekilde devam eden nadir kentlerden bir tanesi.
1: Deniz, Lezbos ve Assos arasında senin o duygusallığını kabartacak bir ilişki başlamış oluyor.
0: Hakikaten öyle oluyor hocam. Bunu tabii ki antik kentlerden de, antik yazarlardan da biliyoruz. Mesela İlyada ve Odesya'nın yazarı, hatta ilk böyle batılı...
1: Batıyı böyle sarsan.
0: Evet, batıyı sarsan
1: kökünden,
0: böyle destanları
1: romantik
0: yazan.
1: Romantik dönemde, evet. Evet.
0: Her şeyin başlangıç noktası olarak da burayı söylüyor.
1: Homeros, burayı evet. Homeros, ama başlangıç noktası da değil aslında. Homeros İlyada'da buradan bahsediyor. Fakat muallak bir durum var.
0: Biz onu sonradan anlıyoruz herhalde, değil mi?
1: Hayır, okuduğumuz zaman Pedasos diye bir şehirden bahsediyor İlyada'da Homeros. Ve Pedasos şehri de Bodrum yakınlarında, yani Bitez tarafında bir şehir. Fakat öyle bir o şehri tarif ediyor ki, işte Tuzla Çayı'nın yanında Troya Savaşı olmuş, Akalar gelmiş istila etmiş, ondan sonra Sarp kayalıklar üzerine kurulmuş vesaire. Tam buradan bahsediyor.
0: Biz yani anlıyoruz ki buradan bahsediyor.
1: Biz anlıyoruz ki buradan bahsediyor ama Pedasos diyor ve böylece yani tarihçiler ya da o İlyada'yı konu eden edebiyatçılar çok fazla da bunun üstüne gitmiyorlar. Eninde sonunda edebi bir metindir bu. Pedasos demiş, Assos'u tarif etmiş. Böylece muallak bir durum hala devam ediyor. Evet. Orası mı yoksa burası mı?
2: Kentin kuruluşuyla ilgili elimizdeki arkeolojik kanıtlar, bunlar daha çok

0: Lesbos, yani günümüzdeki adıyla Midilli Adası. Sonra antik kente yukarıdan bir bakıyoruz hocam. Batı ve Doğu diye ayrılmış nekropol yolları, o nekropol caddeleri, Agora, Agora'nın yanında Boleterion, Boleterion'un hemen aşağısında tiyatro, yani yok yok tapınakları, her şeyiyle birlikte böyle bir tarihin olduğunu ve tarihin içerisinde gizemli yolculuk yapacağımı hissediyorum. Yoksa bana mı böyle geliyor?
1: Aslında mesela şunu yapabiliriz, ilk önce buradan aşağı inip o senin söylediğin yerleri dolaşıp sonra tekrar buraya çıkabiliriz. Ve tapınağın içinde bir kapanış yapabiliriz, güneşi batırabiliriz. Aslında mesela aşağıda yürürken, şehir içinde, caddelerde yürürken, sokak içlerinde ya da ki öyle net yerler var, açılmış caddeler var. Mesela başka bir boyuttan da söz edebiliriz. O da felsefecileri.
0: Evet.
1: Bu kentin birkaç tane ünlü felsefecisi var.
0: Evet.
1: Bir kere kentin yöneticiliğini yapmış birisi zaten Platon okulundan, Hermias.
0: Hermias.
1: Onun da çok enteresan bir hikayesi vardır, onu da konuşuruz. Sonra Aristoteles'ten burada bahsedebiliriz. Xenokrates'ten bahsedebiliriz.
0: Felsefecilerin kenti Asos diyebilir miyiz?
1: Kleantes'ten bahsedebiliriz. Evet, yani...
0: Ve hepsi Platon'un öğrencileri.
1: Platon'un öğrencileri. Ama ayrı ayrı kaderlerle Platon'un okuluna düşmüş bunlar.
0: Ama kaderlerinin ortak noktası, kesiştiği yer Asos olmuş.
1: Yani. Asos olmuş.
0: Çok güzel bir şey bulduk
1: hocam. Hermias'ın bir rolü var tabii bunda. Yönetici olmasında bir şey var, etki
0: Hermias
1: var.
0: Hermias imparator olarak seçildikten
1: imparator
0: sonra...
1: İmparator değil ama şehrin yöneticisi diyelim. Onun da yönetici olma macerası çok çetrefilli bir şeydir.
0: Yani ayrı bir hikaye olursa.
1: Ayrı bir hikayedir. Ama bence yavaş yavaş dolaşmaya başlayabiliriz
0: evet,
1: artık.
0: Şehri adımlayalım. Adımlamak için böyle bir şey beni kendine doğru çekiyor.
1: O zaman gel.

Assos, Behram Kale başka bir büyüdür benim için. Assos kıyılarında felsefe ile sevdanın düşsel bir rüya sahnesidir. Antik kent tüm ihtişamıyla karşımızda.

0: O işte Assos'un sembolik yapısı Athena Tapınağı'nda yer alıyor.
1: Yani her antik kentin bir akropolü sembolü olur onun.
0: Evet, tam yani dediğiniz gibi akropole, yani şehrin en yükseğine konumlanmış. Ve şöyle bir özelliği var hocam. Dor mimarisinde yapılmış ve frezleriyle mimarlık tarihinin ilk ve tök örneği. En evet, önemli özelliği
1: evet,
0: bu.
1: Öyle yazılıyor, öyle okuyoruz kayıtlardan. Tam da şimdi sunağın ortasındayız.
0: Tam sunağın ortasındayız.
1: Burada işte bir ateş yandığı söyleniyor.
0: Evet.
1: Ve Athena'ya hediyeler o ateşe atıldığı söyleniyor.
0: Sunak.
1: Hediyelerin. Ondan sonra ve Athena'ya ait de bir takım eşyalar burada duruyor.
0: Evet.
1: Kutsal
0: evet.
1: Eşyalar.
0: Evet.
1: Aslında biz ters taraftan girdik. Yani asıl buranın giriş tarafı doğu.
0: Doğru. Biz batı kapısından girdik. Girmiş olduk. Şimdi bazı gezginler, özellikle Charles Texier 1883 ya da 84 gibi yıllarda geliyor burayı. Keşfediyor ve keşfettikten sonra burada böyle bir takım kazı çalışması yapmak için hükümetle ortaklaşa bir karar alıyor. Evet. Yazışmalar oluyor.
1: 1830'larda.
0: O yazışmalardan sonra bir kazı çalışması yapılıyor burada. Hemen

0: bunun frez alındığını buluyor. Ve bu yazışmalar nedeniyle buradan Fransa'ya götürüyor. Hatta şu anda da Louvre Müzesi'nde sergileniyor.
1: Fransa'ya götürüyor tabii de sürekli tekrarladığımız gibi işte çaldılar götürdüler, çaldılar götürdüler. Evet, çalıp götürdükleri de var mutlaka da. Ama
0: çoğu burası da, için geçerli değil.
1: Çoğu da ya her yer için söylüyorum. Çoğu da işte buradan verilmiş ya da anlaşmalarla gönderilmiş eserler.
0: Osman Hamdi Bey'in kurmuş olduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin hemen girişinde de bir Asos bölümü var. Orada da buradaki bu, tapınağın
1: var. Çanakkale Müzesi'nde Çanakkale ufak tefek bir şeyler var. Boston'da olduğu Amerika'da. Yazılıyor. Amerika'da.
0: Çünkü ilk aslında burayı Amerikalı arkeologlar keşfediyor, öyle değil mi?
2: 1835-38 yıllar arasında ve 38'de 2. Abdülhamit döneminde Texier'in yazmış olduğu Küçük Asya 3 ciltli kitap karşılığında ona bir hediye vermek ister. O da Asos'taki tapınağa ait, Atina tapınağa ait frizleri götürmek ister Fransa'ya ve onun için de küçük kazı yapar.
1: 1800'lerin ortalarına doğru da Amerikalılar buradan bir şeyler götürüyorlar.
0: Evet.
1: O artık anlaşmalı mı değil mi onu bilemiyorum.
0: Evet.
1: İşte Boston'a giden parçalarda o 1800'lerin ortalarında giden parçalar. Burası hakkında başka bir tapınak için ne söylenebilir? Mesela şunu söyleyebilirim. Antik çağdan Helenistik dönemin ortasına kadar, ortalarına kadar burası faal.
0: Evet.
1: Sonra bir depremle yıkılıyor.
0: Evet.
1: Depremden sonra çok fazla etrafta bir şey görünmüyor. Yani mesela Roma döneminde burada bir şey yok artık.
0: Evet, evet.
1: Ancak Bizans dönemi geldiğinde, yani milattan sonra 5. 6. yüzyıllar diyelim. O dönemlerde etrafta bir takım yapılaşmalar olmaya başlıyor. Onun da mantığı şu olmalı. Yani burada işte depremle yıkılan bu tapınağın taşları var.
0: Evet.
1: Ve o taşları da kullanarak
0: devşirme taş kullanılıyor.
1: Bir sürü işte konutlar, surlar bilmem neler
0: zaten
1: yapılıyor.
0: Zaten Bizans mimarisinin en belirgin özelliği o herhalde değil mi? Kentin etrafını güvenlik amacıyla, savaşlardan korumak amacıyla surlarla.
1: Surlar yapılıyor. Bir de tabii şey, şapeller ve işte küçük çaplı, küçük büyük kiliseler.
0: Burada da var öyle bir alan biliyor musunuz?
1: Yani 70-80 tane şu etrafta şapelin olduğu söyleniyor.
2: Ancak 7. yüzyılda gerek Arap akınları, İslamiyet'in yükselmesi, gerek depremler, gerekse veba salgını gibi ya da Avrupa'dan gelen bazı akınlar nedeniyle Bizans İmparatorluğu'nun biraz zayıfladığını, çöktüğünü görüyoruz. O dönemden itibaren kentin küçüldüğünü, bütün bu alanlar, burada tiyatro dahil olmak bütün alanın kaplı olduğunu görüyoruz. Ama o dönemde artık özellikle 7-9 arası biraz karanlık, fazla insan olmadı. 13 yüzyılda biraz da toplanma dönemi var. O dönemde Akropol'ün etrafını sur çevirip bir kaleden ibaret olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sonra o döneme ait işte bir şey, beylikler dönemine ait, Paresi Beyliği'ne ait galiba bir takım yapılar var.
0: Evet.
1: Bu şeye
0: geç Selçuklu dönemi mi diyoruz?
1: Yakın. Bir Osmanlı camii var.
0: Camii. Hüdavendigâr
1: camii. Hüdavendigâr
0: camii. Caminin de yapı elemanlarında yine böyle ta eskilerden kalma dor biçiminde bir sürü yapı elemanı kullanılmış.
1: Evet.
0: Ama bu çok normal. Bunu hani diğer programlarımızda da konuşmuş olduğumuz kazı başkanları, arkeologlar. Evet.
1: Yani
0: yok, buna yapacak bir şey yok.
1: Bir sonraki uygarlık ya da bir sonraki halk bir öncekini kullanıyor. Mutlaka o öyle yani.
0: Evet, o da yeni bir yapı oluşturmuş oluyor. Yani.
1: Çünkü yani bir korumacılık, hani arkeolojik etik ya da işte eskiye ait bir dediğim gibi korumacılık zihniyeti yani 20. yüzyılın başına kadar geçen bir sürede böyle bir şey yok yani.
0: Ve o ilk nerede oluyor biliyorsunuz değil mi? Bu Şiliman meşhur, buraya da çok yakın, buraya 30 kilometre uzaklıktaki Troya'yı kazdıktan sonra aslında hani birçoğu bunu kabul etmez ama bazı kaynaklarda şöyle de yazıyor. Arkeolojinin babası olarak kabul ediliyor. Aslında bir arkeolog değil.
1: Amatör arkeolog geçer. Evet, define arayıcısı tabii yani.
0: Hani Troya'ya verdiği zararı da bugün bütün arkeoloji dünyası ve o konuyla ilgili ve meraklı insanlar biliyorlar.
1: Bunu Troya'ya gittiğimiz zaman konuşabiliriz.
0: Evet.
1: Ve tam yerinde etkili bir şey olabilir o. Atmosfer etkili olabilir.
0: Haklısınız.
1: Daha iyi konuşabiliriz.

0: Hocam, şimdi biraz önce de söyledik ki hani arkeolojinin ve uygarlık tarihinin kaderidir, değişmez kaderidir diye. Bazı yapı taşları kendinden sonraki uygarlıklarda mecburen kullanılıyor.
1: Evet.
0: Ama aynı amaçla mı kullanılıyor, bunu bilmiyoruz.
1: Hayır, aynı amaçla da kullanılmıyor.
0: Kullanılmadığı da oluyor.
1: Şimdi yani bir tapınak girişi.
0: İlla
1: bir alınlık, çok basit bir evin alınlığı da olabiliyor sırada.
0: Şimdi arkamda görmüş olduğunuz kale biçimindeki şeyler 12. 13. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından yapılıyor. Onu yukarıda da söylemiştik, Athena Tapınağı'nın olduğu yerde de söylemiştik. Bizanslıların mimarisinin temel özelliği koruma amaçlı burç ve kale inşa etmeleri. Burada Athena kutsal alanından çıkartmış oldukları taşları bu kalelerde ve burçlarda çok güzel bir şekilde kullanmışlar.
1: Kilise var. Şapel var tabii bunların.
0: Kilise ve şapel.
1: Onlara da gidiyor.
0: Hemen yanında da 14. yüzyılda geç dönem Selçuklularda yapılmış Hüdavendiger Camii var. O caminin de duvarlarının kenarlarında Athena kutsal alanından çıkan taşların kullanıldığını görüyoruz.
1: Evet, yani 14. yüzyıl işte bu, o sırada burada bir Karesi Beyliği dönemi var.
0: Tam
1: burada
0: beylikler, geçiş.
1: İşte yani Bizans'ın sonradan Helenistik dönemden sonra yerleştiği bölge demek ki bir Türk beyliği haline dönüşmüş.
0: Evet.
1: Ve 14. yüzyılda da burası yapılıyor. Birinci Murat zamanı.
0: Birinci Murat zamanına geliyor.
1: Fakat şöyle şeyler de var. Yani mesela bu cami niçin buraya yapıldı? Çünkü yani bu kadar büyük bir cami. Hani ona pek anlam veremeyenler de var. Hı hı. Deniliyor ki Birinci Murat'ın bir şeyi bu. Ne derler?
0: Emiri.
1: Buraya evet bir cami yapılsın. Hani cemaati yeterli mi yetersiz mi?
0: O Padişah'ın buyruğu oluyor.
1: Buyruğu oluyor.
0: Hemen altında yine aynı dönemden kalan bir
1: köprü var.
0: Köprümüz var. O da klasik Osmanlı mimarisi tarzı.
1: Dediğin gibi aynı dönemden. Orası da çok güzel bir köprü yani o. Yani aslında burası milattan sonra 5. ve 6. yüzyıldan itibaren bir
0: kent konumu
1: yerleşim haline geliyor. Yani Akropol'ün kuzey tarafı burası.
0: Etekleri gibi oluyor.
1: Etekleri gibi oluyor ve kent buralara doğru yayılmaya başlıyor. Fakat 8. yüzyılda bir deprem
0: çok
1: var.
0: Çok büyük bir deprem.
1: Evet, o depremden sonra yine batıya doğru bir yayılma var.
0: Söz konusu.
1: Evet, orada burası da galiba işte artık hani yerleşim olma özelliğini zayıflatıyor. Daha batıya doğru kayan bir şehir var.
0: Tapınağın etekleri kuzey kısmı dediniz ya, burada yerleşke de olmuyor. Yani buranın aslında sur duvarları, burçlar ve ibadet yani kutsal alan olması normal. Çünkü yerleşkeler daha çok güney kısmında oluyor. Tam Boğaz kuzey, kışın mevsimsel olarak inanılmaz rüzgar alır. Burada oturması, yaşaması biraz zor.
1: Ama yani, o güçtür. Daha çok işte Helenistik dönemden bahsediyorsun sen. Ben ondan sonrasından bahsediyorum. Kent bu taraflara doğru yükseliyor aslında. Ta ki o depreme kadar.
0: Depreme kadar.

0: Şimdi şehrin batı nekropolündeyiz. Böyle bir ana cadde var. 18 Mart Üniversitesi'nden Nurettin Aslan Hoca'nın önderliğinde yapılan kazılarda 200 metre kadar açılmış. Yolun genişliği 6-7 metreyi buluyor. Sağında ve solunda hep görüldüğü gibi zaten mezarlar ve lahitler mevcut. Bu aslında Assos'un şey kültürünü, nekropol kültürünü yani mezarlık kültürünü dönemlerde incelenebilir. Arkaik yol, zaten bu caddeye de arkaik cadde deniliyor. Bir Helenistik dönemdeki ölü gömme nekropol şeyi, bir Roma döneminde gömme şeyini lahitlerinden anlayabiliriz. Bir arada böyle çok az bir dönemde Assoslular ölülerini yakıyorlarmış. Yaktıktan sonra kalan kemiklerini mezarların içine, aynı zamanda özel eşyalarıyla gömüyorlarmış. Bir de çocukların mezar tipleri var. Onlar da böyle 6 tane blok taştan oluşup içerisine ya da amforaların içerisine konularak gömülüyormuş.
1: Amforayı
0: ortasından kırıyor herhalde.
1: Küp şeklinde blok taşların içine ya da lahitlere yerleştirdikleri, evet, söyleniyor, yazılıyor daha doğrusu. Cadde tabii çok ilginç, çok kavisli giden bir cadde. Kent planı içinde de böyle kavisler çizen caddeler var ama her zaman bu kadar net göremiyoruz biz kent planını.
0: Evet.
1: Çünkü işte hep söylediğimiz gibi bir sarp kayalığa kurulmuş bir kent. Hı hı. Dolayısıyla o caddelerin gayet planlı, işte hani ızgara planlı, paralel sokaklar filan, onlarla dolması mümkün değil böyle bir topografya içinde. Hep böyle kavisler gösteriyor ve kazılmadığı için de bazı yerler tam çıkartamıyoruz. Yani kentin tamamını gözümüzün önüne getiremiyoruz. Nasıl gidiyordu bu cadde? Bir tek tiyatronun orada bir cadde gene çok belirgin.
0: Evet, çok
1: orada
0: belirgin.
1: Bakabiliriz.
0: Yapılan kazı çalışmalarında yerde tabanda andezit taşların kullanıldığı, andezit kayalardan yapılan büyük iri taşların kullanıldığı görülüyor. Bir de çok önemli bir özellik daha var. Hiç dikkat ediyorsanız tekerlek izine rastlanmıyor. Demek ki bu cadde sadece yayalara açık bir cadde. Bir de yine Assoslularda denize bakan yere gömülmüyor ölüler. Daha çok şehrin batı ve dış kapısında. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaki surlar Bizans zamanında yol biraz daraltılarak inşa edilmiş. Bunu bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Bizans'ın en büyük mimari özelliklerinden biri şehrin etrafını surlarla kaplamaydı. Bu kapının girişini de öyle bir daraltmış ki bundan sonra göreceğimiz olan cimnazyum, agora, boleterion hepsi şehrin denize bakan kısmında kalıyor.
1: Evet, şöyle bir gidebiliriz belki.

0: Bak bu anlattığın lahitlere bir örnek olabilir diye düşünüyorum.
1: Çocuk mezarı için.
0: Evet, yani onlar küp şeklinde taştan oyulmuş ufak lahitler ve kapağı da var. Bir ihtimal böyle bir şey olabilir bu. Tabii bunun içine yine senin söylediğin gibi bir seramik küp oturtuluyor. Amfora oturtuluyor. Herhalde o amforalar müzelerde falan görülebilir artık. Buralarda kalmaz o amfora.
1: Zaten bir şey dikkatinizi çekti mi? Bütün lahitler parçalanmış.
0: Evet parçalanmış. Bunlar... Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu ölüler yakıldıktan sonra da yani onların küllerinin konulduğu küpler de yine lahitlerin içine oturtuluyor. Ve onların da yine böyle bir küp şeklinde ufak lahitlere oturtulması söz konusu olabilir. Doğru. Yani ille böyle insan boyu lahitler değil.
1: Tabii.
0: Şeyde,
1: kendi özel eşyaları da onların içerisine konuluyor.
0: Bir ara yani ara veriliyor bu yakılmaya burada ama Helenistik dönemde tekrar bunların gündeme gelmesi görülüyor.

0: Hocam hani söylemiştiniz ya milattan sonra 1. ve 3. yüzyılda kentte
1: anıt mezarlar.
0: Evet, Romalıların yapmış olduğu anıt mezarlar. İşte o anıt mezarlardan en önemlilerinin için önündeyiz.
1: Şu anda en belirgin olan bu.
0: En belirgin Publius Varius. Romalı bir tüccara ait mezar.
1: Publius Varius.
0: Publius Varius kesme taşlardan tonoz biçiminde yapılmış. Hatta Amerikalı arkeologlar bunu kaldırma çalışması yapmışlar ama başarılı olamamışlar.
1: 1880'lerin başındaki.
0: Bazı kaynaklarda onların gravürlerine bakarak anlıyoruz. Bunun üstü böyle piramidal geliyormuş. Ve üstünde de bir kadın heykeli varmış.
1: İlginç. Bir içeri baksak.
0: Bir bakalım. Pek bir süslük bir durumu da yok değil mi?
1: Ama tabii bu işte demek ki bir takım heykeller, bir takım resimler falan olabilirdi burada.
0: Şimdi şuraların böyle tahrip edilmesi boşuna değil. Bence buralarda bir şeyler var. Bakın hep çünkü karşılıklı.
1: Aramışlar işte.
0: Evet. Bir şeyler yani, aramışlar.
1: Publius Varius'u görmek için değil herhalde bunlar içeride ne var diye baktılar.
0: Evet, tam böyle hani bir de bunlar makineyle kesilmiş gibi. Acaba içeride bir şey,
1: bir
0: var,
1: şey
0: mı?
1: Var mı?
0: Falan.
1: Evet.
0: Bir de mezar odası olmasından kaynaklı bir şey. Bunlar kesin özel eşyalarıyla, kıymetli eşyalarıyla gömülmüş diye düşünülmüş.
1: Nitekim de oluyor öyle.
0: Evet, lahitlerin yani, tamamı o halde.
1: Evet, lahitlere baktığımız zaman hepsi delik deşik zaten. Kırık evet. Dökük halde duruyor.
0: Bu Batı nekropol alanının en anıtsal yapısıydı. Şimdi bu ana kapıdan girelim isterseniz.
1: Girelim ve artık şehre bir bakalım.
0: Evet, Assos bize bir merhaba desin.
1: Yani. Desin çünkü Assos hakkında konuşacağımız çok şey var. Nekropolde biraz fazla
0: zaman geçirdik.
1: Nekropoller
0: sizi tutuyor, bunu anladım.
1: Evet, belki de.

0: Hocam, şimdi Batı Kapısı Nekropolü'nden yürüdük. Andezit taşları takip ettik ve hemen solumuzda bizi Assos kentinin cimnazyonu karşıladı.
1: Evet.
0: Cimnazyon, burası güney cephesi. Bazı gravürlerden ve fotoğraflardan, seyyahların çekmiş olduğu fotoğraflardan buranın aslında üç basamaklı olduğunu biliyoruz.
2: Evet, galiba 19. yüzyıl sonu filan yapılan işte o kazılar sırasında burasının üç basamaklı olduğu çizimlerde tespit edilmiş.
0: Evet,
2: fotoğraflar var. Yine evet. 20. yüzyılın ilk çeyreğinden hep üç basamaklı dediğin doğru.
0: Evet, şimdi cimnazyum dedik. Cimnazyum antik dönemde çocukların eğitim gördüğü kurum.
2: Gençlerin.
0: Gençlerin. Bu müzik olabilir, edebiyat olabilir, fen olabilir, spor olabilir. Hepsinin yapıldığı bir eğitim kurumu burası. Burası da yapı olarak, şema olarak Pergamon'la aynı mimari özellikleri gösteriyor.
2: Pergamon'la, şimdi mimari özelliklerini tam bilmiyorum ama şöyle bir şey okudum ben. Bu yuvarlak merdiven var ya.
0: Evet.
2: Bu yuvarlak merdiven diyor. Bir tek Assos'ta vardır ve bir de Pergamon'da vardır.
0: Pergamon'da
2: başka
0: var.
2: Bir yerde rastlanmamıştır bu yuvarlak merdiveni
0: evet.
2: diyor. Bir şey daha söyleyeceğim.
0: Buyurun.
2: Pardon, parantez içinde. Bu hani senin biraz önce saydığın jimnazyumda yapılan faaliyetler.
0: Hı hı.
2: İşte

0: Spor, müzik, fen, edebiyat vesaire.
1: Felsefe. Burası çok felsefik bir kent biliyorsunuz.
0: Bunlar spor ve sanat olarak ikiye ayrılmalı. Evet. Yani işte hep o belirttiğimiz durum. Platon'un bir gencin iyi yetişebilmesi için, ideal bir vatandaş olabilmesi için hem sporu hem sanatı aynı anda öğrenmesi lazım meselesinden yola çıkıyor. Ve jimnazyumlar da buna hizmet ediyor aslında. Evet. İlk önce Platonvari bir durumla spor ve müzik,
1: İkisi.
0: Sonra işte edebiyat, sonra senin dediğin gibi fen işin içine giriyor vesaire. Sonra mesela retorik başlıyor, sonra hukuk başlıyor ve giderek böyle hafif üniversitemsi bir duruma dönüşmeye başlıyor.
1: Evet, doğru.
0: Kapattım parantezi.
1: Haklısınız. Yine jimnazyumlarla ilgili şöyle bir bilgi daha verebiliriz. Bazı dönemlerde jimnazyumlar kentin dışına konumlanıyor. Daha ormanlık araziye konumlanıyor. Ama burada antik kentin güney cephesine doğru konumlanmış ki güney cephe daha çok konutların bulunduğu. Çünkü kuzey cephe...
0: Şehrin içine doğru gelmiş.
1: Evet, şehrin içine doğru gelmiş.

0: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
1: Mavi bir zürafa mı?
2: Vay, konuşabiliyor musun?
1: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copy Boss A4 fotokopi kağıdı 115 lira. Ucuz, hep ucuz.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oreal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oreal Paris'ten.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız, Halkbank. Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
3: Çetmen, eski koltuk takımınızı

0: 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: katı, bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Şu probisi bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
8: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve Comfort ürünlerinde %20 Win para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
3: Gel.
2: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka. Go!
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Sadece durulan.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece Duru'la.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Şu probisi bir yapamadınız ya.
14: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
15: Anlıyor.

0: yapamıyor.
1: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle ProBiz. Taklit edilemeyen lezzet.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

Sevgili seyirciler, bildiğiniz bütün her yeri unutun İstanbul'da. Ne Şile'ye gidiyoruz, ne Ava'ya gidiyoruz. Şu anda Şile-Ava yolu üzerindeyiz. Sizi İstanbul içinde çok ama çok güzel bir yere götüreceğim birazdan.

bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Şile ilçesine bağlı Akçakese köyündeyiz. Çok ama çok güzel bir yerdeyiz bence, değil mi Mithat? O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle, dalga sesleriyle beraber başlasın mı?

İstanbul'un içinde serinliyoruz işte böyle. Keşke şu an denize girebilsek bence. Mithat'ın da canı suya girmek istiyor. Girilmeyecek gibi mi? Bakar mısınız? Cam gibi denizin içi, cam. Bu arada çok dalgalı olduğu zaman denize burada girmenin tehlikeli olduğunu da belirtmek istiyorum. Burada zaten güvenlik için bir sürü insan var ama dalgalı zamanda da burada denize girilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Onu da size hatırlatmak istiyorum ve sizi bu güzel doğa harikası yerle baş başa bırakmak istiyorum. Ben de kendimi denizin serin sularına bırakacağım diyeceğim ama tabii ki bırakamam. Birazcık geri gideyim ve uzaktan burayı izlemeye devam edeyim.

hissediyorum şu an. Bir tat sen. Hani sanki böyle denizden çıkmışım, öğle ya da akşam yemeğine gidiyorum ya da ikindim böyle çay saati falan yapacağım gibi hissettim kendimi vallahi billahi. İstanbul içindeyiz. Şile ilçesine bağlı Akçakese köyündeyiz sevgili seyirciler. Burası Şile'ye yaklaşık 17 kilometrelik bir uzaklıkta. Plajın yan tarafında böyle bir konaklama tesisi var. Sıralı bir şekilde 3 tesis varmış. Biz bir tanesine girdik size fikir vermek için. Çok güzel bir yoldan yürüdüm. Zaten plajla hemen yan yana burası. Buraya geldiğiniz zaman plaj tarafında çadır kurmak yasak ama burada çadır kurmak serbest. Onun dışında karavanınızla da yine gelebilirsiniz. Ama ben çadırla uğraşamam, karavanla gelemem diyorsanız burada konaklayabileceğiniz bungalov evler var. Yine aracınızla geldiğiniz zaman zaten kameramıza yansımıştır. Aracınızı park edebileceğiniz yerler de var. Yukarıya doğru yine çıktığınız zaman da fazlasıyla bungalov ev olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şunu da belirteyim. Buraya sadece hafta sonları, cumartesi, pazar ya da hafta içi kahvaltıya ya da bir şeyler yiyip içmeye de yine gelebilirsiniz. Şöyle bir buralara göz atın. Sonrasında sizi yine karşılayalım.

Şimdi şurası sahil yolu. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin şu anda. Sahil yolundan geldik biz buraya. Burası Akçakese Caddesi sevgili seyirciler. Köy meydanı. Köyde hemen şöyle kameraman arkadaşım Mithat yine göstersin. Akçakese Camii var. Hemen arka tarafında köy kahvesi var. Buradan da seyir terası varmış. Oraya gidiliyormuş. Biz orada kahvaltı yapılacak bir yer varsa oraya gideceğiz. Ve orada güne kahvaltıyla devam etmeyi düşünüyoruz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman burada iki tane bakkalın olduğunu söyleyebilirim. Yani köyün içinde aslında yapılacak fazla bir şey yok. Onu açıkça söyleyeyim. Buraya insanlar Şile'nin kalabalıklığından biraz daha kaçmak için denize girmek için geliyorlar. Yaz aylarında özellikle. Köyün nüfusu 2000-2500 civarıymış. Tabii ki yazın ve özellikle hafta sonları bu nüfus fazlasıyla artıyor, onu söyleyebilirim. Peki buraya toplu taşımayla nasıl gelebilirsiniz? Sahilde söylemiştim. Şile'den, Ava'dan minibüsler var sabahın erken saatlerinde. Fakat Üsküdar'dan da yine kalkan 139A, 139T numaralı belediye otobüsleriyle de yine Akçakese köyüne gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Köy kahvesinde oturursunuz, kahvenizi ya da çayınızı içersiniz. Yine biraz önce gösterdiğimiz gibi aşağı plajlara inersiniz. Güne istiyorsanız orada kahvaltıyla başlarsınız, denizinize girersiniz. İlla aracınızı size söylediğim otoparkın içine park etmenize de gerek yok. Biraz geriye de park edebilirsiniz. Ben otoparka para vermek istemiyorum diyorsanız geriye park edip de yine yürüyebilirsiniz. Bu arada köyle ilgili şu bilgiyi de vereyim. Burası 1000-1500 yıllık bir köymüş sevgili seyirciler.

Şimdi biz seyir terasına geldik. Burada herhangi bir özel işletme yok sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Deniz manzarası da yok. Mükemmel bir köy manzarası ve yeşillik, doğa, yeşillik iç içesiniz. Size o kadarını söyleyeyim. Köy o kadar güzel duruyor ki bana göre şu an bulunduğum seyir terasından buraya özel işletme olmadığı için kendi yiyeceğinizi, içeceğinizi getirip hafta sonu kahvaltıya gelebilirsiniz. Sessizlik, sakinlik arıyorsanız. Değil mi Mithat? Gelinebilecek aileyle hani piknik yapmak isteyenler için bence çok güzel bir yer. Ateş yakmanın yasak olduğunu belirtmek istiyorum sizlere burada sevgili seyirciler. Aşağıda da yine çocuk oyun alanı var. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi siz şöyle bir buraya ve köy manzarasına bakın. Köyün ara sokaklarında da biraz yürüyelim. Ve sonrasında buralara yakın çevrelerde bence dolaşmaya ve size hafta sonu

Seyir terasından köye tepeden bakmıştık. Şimdi köyün ara sokaklarındayız. Hiç bozulmamış o kadar güzel evler var ki. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç şu an sizlere gösteriyor. Anneannemin eski evi de böyleydi biliyor musun Mithat? Vallahi çok güzeldi. Daha önceki programlarda söyledim galiba. Böyle makarayla falan açıyordun. Tahta merdivenden falan iniyordun. Aynı böyleydi. Şu arkanda gördüğün gibiydi ki babaannemin eski, çok eski evi de böyleydi. Ben çok seviyorum böyle eski evleri ve böyle köy içlerinde dolaşmayı açıkçası. Zaten korona hayatımıza girdikten sonra biraz da köy hayatına daha çok gitmedik mi sevgili seyirciler? Daha bir özlem dolmadık mı? Hani biraz daha böyle bahçeyle iç içe olmak istemedik mi? İşte o özlemi bu köyde giderebilirsiniz. Ben kahvaltı için en güzel yeri size göstermeye çalıştığım için biraz da böyle ince ince çalışıyorum. Sahilde kahvaltı yapmak istemedim. Sadece sahil kısmını size gösterdim. Bu yakın çevrelerde, yukarıda da yine seyir terasında dediğim gibi dolaşmaya, neler var neler yok sizlere göstermeye devam edeceğiz. Şöyle bir köyün ara sokaklarında kaybolalım.

İstanbul'un içinde sadece Balat yok fotoğraf çekmek için, Kuzguncuk yok. Bence renkli evlerin dışında böyle tarihi güzel, yapısı bozulmamış evlerde de, evlerin önünde de özellikle fotoğraf çektirebilirsiniz ki birazdan Mithat'a çektireceğim ben. Bu arada evin içi görünüyor. O kadar güzel ki. Yani böyle bir evde oturmak isterdim. Pozumu vereyim, sonrasında şöyle şu küçük pencereden bu güzel evin hem dışına hem de içine bence bir göz atın. O zaman haydi Mithat, çek birazcık fotoğraflarımı.

Bizi çok güzel bir yere getirdin. Akçakesek köyünden çıkışta Şile'ye doğru giderken yol üstünde yine Şile'ye bağlı Saklı Koy burası sevgili seyirciler. Burada hem konaklama hem de yeme içme hizmeti veren böyle bir yer var. Görmüş olduğunuz gibi Mithat Kılıç göstersin şu an kameraman arkadaşım. Ben çok beğendim burayı açıkçası. Hem dilerseniz plajı kullanabiliyorsunuz. Yine buradan denize girebiliyorsunuz. Hem isterseniz tatile gidemeyenler için alternatif sunuyorum size. Bu programda İstanbul içinde, İstanbul'a yakın yerlerde nereye gidebilirsiniz diye. Dilerseniz de burada işte bir şeyler yiyorsunuz, içiyorsunuz ya da sevdiklerinizle hafta içi ya da hafta sonu konaklıyorsunuz. Siz Şile'ye bağlı bu güzel Saklı Koy'a şöyle bir göz atın. Sonrasında artık bence burada bir kahvaltı yapalım ve yolumuza öyle devam edelim.

Kumlara uzatsam gölgemi. Tam böyle fonda bu şarkı çalmalık yani. Size o kadarını söyleyeyim. Burada birçok dizi ve sinema filmi çekilmiş. Klip çekilmiş. Onu söyleyebilirim size. Bakmayın şu an böyle boş göründüğüne. Hafta sonu burada oturulacak yer olmadığını belirtmek istiyorum. Gelmeden önce konaklama için mutlaka rezervasyon yapılması gerektiğini söylemek istiyorum. Hemen şöyle arka tarafında sahil var. Sahile giriş ücretli ama cüzi bir rakam. Buradan şemsiye ve şezlong veriyorlar. İstiyorsanız kendi yiyeceğinizi içeceğinizi de getirebilirsiniz. Dilerseniz yine buradan da yiyebilirsiniz. Kişi başı kahvaltı buraya sadece konaklamaya değil kahvaltı için de gelebilirsiniz ya da bir şeyler yiyip içmeye de gelebilirsiniz. Böyle kişi başı bir kahvaltı ki önümde görmüş olduğunuz kahvaltı serpme iki kişilik bir kahvaltı ama tek kişi geldim ben burada kafa dinleyeceğim, kitabımı okuyacağım, bilgisayarımda çalışacağım, denize kendimi bırakacağım diyorsanız tek kişi de gelip yine serpme kahvaltı yapabilirsiniz. Şile Saklı Koy diye geçiyor. Burası tekrar belirteyim. Akçakese köyünden çıktıktan sonra Şile'ye giderken yolun sağ tarafında tabela var. O tabelayı takip ettikten sonra çok güzel ormanlık bir yolun sonunda böyle güzel bir yere geldiğinizi de belirtmek istiyorum. Valla sucuklu yumurta var. Şöyle bu arada istiyorsanız sucuklu, istiyorsanız sade şekilde de söyleyebilirsiniz bunu. Peynir çeşitleri.

Burası sabah 7.30-8'den gece 12'ye kadar hizmet veriyor. Eğer konaklama dışında gelecekseniz haftanın 7 günü açık. Zaten konaklama için geliyorsanız burada bahçede keyifli ve plajda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akçakese plajına göre bu plajın daha sakin olduğunu bence göstermemiz gerekiyor izleyicilerimize Mithat. Hani orada biraz daha kalabalık olabiliyor hafta sonu. Yine burada da hafta sonu kalabalık oluyor ama görmüş olduğunuz gibi oranın hafta içi bile biraz hareketli ki fazla yoğun değildi size göstermiş olmamıza rağmen buranın hafta içi görmüş olduğunuz gibi gayet sakin ve bence güzel. Yine fazla dalga olduğunda da burada da denize girilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Valla bugün o kadar güzel yerlere gittik ki sonunda nereye geldik? Şile'ye geldik. Gittiğimiz her yerde Şile'ye bağlıydı zaten. İstanbul Anadolu yakasında çok güzel bir ilçe Şile. Hafta sonları özellikle yaz aylarında burada yürüyemezsiniz. Yani bildiğiniz turistik bir belde oluyor. Şimdi Şile Üsküdar Caddesi'ndeyiz. Solumda Şile Tarihi Köftecisi var. 1982 yılından beri buradaymış. Mithat niye göstermiyorsun? Şimdi hemen köftecinin yanında şöyle bir dükkan benim gözüme çarptı. Caddedekilerden farklı bence. Yani buradan böyle giriyorsun, apartmanın içine falan giriyorsun galiba. Sonrasında ne var ne yok bakıyorsun. O zaman ne duruyoruz? Hadi gidip bakalım.

0: Valla bu butik benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Köftecinin yanında Üsküdar Caddesi'nde. Mağaza üstü evet çok butik var. Şilebezi satan çok da yer var. Ama bu butiğin girişi falan bir enteresanıma gitti. Senin?
1: Gizli
0: Evet
1: bahçe.
0: dedi. Gizli bahçe gibi bir yer dedi Mithat. Gerçekten öyle. Bakın şöyle bir ürün var. İster bir bikini üstüne, ister bir bluzun üstüne giyip kullanabilirsiniz. Şöyle bakın gösterelim. Şöyle şortlu takım halinde gayet de şık. Kotun pantolonun üstüne giy, çık. Sonra şöyle ilerleyelim. Bakın böyle çok güzel takımlar var. Şile bezinden. Ki farklı renkleri de var.

0: Çünkü ben mağazaların içine girerken yani bu ikinci mağazam Şile Üsküdar Caddesi'ndeki şeye dikkat ettim. Genellikle mağazanın dışında lütfen dondurmayla girmeyiniz yazıyor. Çok merak ettim, nedenini soracağım. Neden? Bütün mağazalarda onu yazmışlar. Herkes ürünlere dondurmayla girdiğinde değdirebiliyormuş. Ve dondurmayla değdirdiklerinde bu ürünler pamuk olduğu için çıkmayabiliyormuş. O yüzden de herkes lütfen dondurmayla girmeyiniz yazmış. Burada birbirinden güzel Şile bezinden ürünler var. Şile, Üsküdar Caddesi'nde yine bu mağazada haftanın 7 günü açık. Sabah 9'dan gece 12'ye kadar açıkmış. Yani şöyle baksanıza, bir çocuk için, babaanne için, anneanne için, anne için, buradan kendi zevkinize göre dilediğinizi alabilirsiniz. %100 pamuk. Zaten Şile bezinin özelliği %100 pamuk olması, terletmemesi. Zaten üretim de burada yapılıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi hanımefendi dikiyor ve oradan dikildikten sonra hemen buraya geçiyor. Hepsini kendiniz üretiyorsunuz. Evet. Kaç seneden beri?
1: 20 seneden.
0: 20 seneden beri bu üstündeki Şile bezi değil ama.
1: Değil, bu albüsman.
0: Kendin da Şile bezi yapıyorsun. Sen niye Şile bezi giymiyorsun?
1: Giyiyorum. Bugünkü bu albüskon, bu elbiselerimden.
0: Ha, aynı. Bugünkü kendi, bu elbiselerden. Kendi yine kendi üretimi. Evet. Hafta sonu kalabalık oluyor mu Şile? Olur. Özellikle yazın değil evet. mi? Kışın?
1: Kışın da oluyor.
0: Kışın da oluyor mu?
1: Çok gelen turistler oluyor.
0: Aa öyle mi? Evet. Bak yabancı mı yerli mi turist?
1: İkisi de var.
0: Öyle mi? Aa süper. Vallahi çok sevindim. Kışında kalabalık oluyorsa ben çok mutlu oldum. Şöyle bir bu mağazaya göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

0: Bak mesela Şile'de Üsküdar Caddesi'nde geziyoruz. Şöyle bir dükkan var, yine Şile bezi ürünler satıyor. Sadece hafta sonları açığız yazmış. Bazı buradaki dükkanlar, yeme içme dükkanları da yine bu şekilde olan kıyafet satan dükkanlarda sadece hafta sonları ya da sadece yazın açık olabiliyorlar. Şu kameraman arkadaşım bir tat gösteriyor zaten. Ya da yemek yiyebileceğiniz yerler var. Kafelerin manzarası çok güzel. Bu tarafta olan butiklerin de manzarası çok güzel. Hepsi denize bakıyor. Tatlı bir şeyler yiyelim dedim. Ve Üsküdar Caddesi'nde Şile'de 36 yıllık bu güzel dondurmacıya geldim. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada ondan fazla çeşit dondurma var. Tahinli var, kestaneli var. Sonra şöyle bakıyorum, naneli var. Değişik olanları söyleyeyim de, hani diğerleri her yerde var zaten. Mandalina alalım. Ben mandalina dondurma ilk kez yiyeceğim bu arada. Alanyalıyım. Mandalina çok yedim ama mandalina dondurma hiç yemedim. İncirli dondurma da yemedim ben hiç bu arada ya. Siz yediniz mi? Yemedim ben. Çok az incir alayım. Ve ne alayım biliyor musun?
1: İncir de fazla tüketildiği
0: için. İncir de fazla tüketildiği için bitmiş. Ne alalım?
1: Ne
0: çilek, bal, limon. Bal badem alayım o zaman. Hala kusura bakmayın. Yiyorum artık. Mithat da dedi ki tat bakalım. Yalnız dondurma bayağı iyi bence. Ama ben çok beğendim. Limonlusu çok güzel. Recep diyor ki kıvamından belli diyor. Size yemin ederim. Benim favorim bal badem, limon hepsi güzeldir. Mandalina. Keşke tek mandalina alsaymışım. Bak buraya gelin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Haftanın kaç günü açık burası?
1: 7 gün açık.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: 9.30 açılıyor. Akşam 1-2.
0: Sabah

9.30'dan gece 1'e kadar açıkmış burası. Şile'de Üsküdar Caddesi'nde mutlaka bu dondurmacıya gelin. Ve mandalina seviyorsanız mandalina dondurma yiyin diyorum. Susuyorum ve sizi buranın dışarıyla içerisiyle baş başa bırakıyorum.

dondurmamız bitti, içeriye girdik. Şimdi burada başka bir mağazada göremeyeceğiniz ürünler var. Genellikle aslında Şile'de Üsküdar Caddesi'nde dolaştığınızda bazı butiklerdeki ürünler birbirlerine benzerlik gösterebilirler. Burada farklı farklı ürünler olduğunu belirtmek istiyorum. Kendileri tasarlıyorlar. Ben zamanında buradan hatta elbise almıştım. Elbise, tulum, etek, pantolon, şöyle bakın takım, sadece kimono. Aradığınız her şey burada var.

Valla o kadar güzel şeyler var ki bakmaya doyamadım açıkçası. Burada dediğim gibi çeşit çeşit ürünler var. Haftanın 7 günü açık bir yer burası. Şile bezinden yine bornoz, tunik, takım, pantolon, dilediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Son kez şuraya bir göz atın. Sonrasında sizi yine Şile Üsküdar Caddesi'nden karşılayayım.

0: Bakın mesela böyle dışarıya koymuşlar yine şile bezi ürünleri. Gel gel. Aa, abim de şile bezi gömleğini giymiş. Pantolon da mı şile bezi? Hoş bulduk. Pantolon da mı şile bezi?
1: Pantolon da şile bezi değil
0: mi? Oh ne güzel. Keten metreyle.
1: Metreyle de satıyoruz.
0: Trabzonlu böyle. Musun?
1: Ben
0: Rizelisin. Rize'ye selam olsun o zaman.
1: Rize'ye selam olsun.
0: Rize'ye selam olsun. Canım, bir şey soracağım.
1: Çay eline canım madem
0: çay elinden öteye gidelim yale ya. Gidelim yale yale gidelim yale.
1: Arkandaki sepetim ben olayım hamali ben olayım hamali ay.
0: Allah!
1: Devam.
0: Enerjin nasıl güzel ya. Ya ben niye programın başında senin gibi insanlarla karşılaşmadım?
1: Ne demek, ne demek her zaman.
0: İsim? İsim. Senin
1: Esen
0: ismin.
1: Karay.
0: Sen abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben keşke en ilk Şile'ye geldiğimde seni bulsaymışım.
1: İnşallah başka bir çekimlerde olabilir.
0: İnşallah neden olmasın tabii ki. Ben her çekimde senin gibi insanlarla karşılaşmak isterim. Ben hatta ben bu çekimi seninle birlikte gezerek dolaşarak bitirmek isterdim
1: İnşallah,
0: yani.
1: İnşallah ne güzel ne güzel.
0: Ne güzel ürünlerin var senin.
1: Sağ ol.
0: Mithat buyurun, şöyle bak, içeriği de gösterir bak, misin? Bak. Aa bu arada ışık farkı olabilir şimdi. Mithat ışık ayarını da yapıyor şu an. Baksana Esen abimin dükkanında çok güzel bluzlar var. Ya size vallahi billahi bütün samimiyetimle söylüyorum. Şile Üsküdar Caddesi'ne geldiğinizde Esen abiyi bulun. Ben Yıldız'la sizi izledim. Çay elinden öteye şarkısını söyledin deyin. Rizeli kendisi.
1: Şile bezine bekliyoruz. Buyur Yıldız Hanım. Söz
0: hadi
1: size.
0: Çay elini söyle de öyle bitirin.
1: Evet çay eline tekrar selamlar olsun.
0: Şarkıyı
1: Madem
0: söyle şarkıyı söyle şarkıyı.
1: Çay elinden o yani giderim yani yani giderim yani yani ah ah. Arkandaki sepetim ben olayım hamali ben olayım hamali.
0: Ben olayım ha.

0: Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Original.

Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemek. Yemek Sepeti Market. Carrefour.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet

0: adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası. Haydi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Şu probisi bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
1: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
0: Bir de soruyorsunuz.
1: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
0: Bana geldi bu çiçekler.
2: Tijan ablan da kim?
0: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
3: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
4: Bir zamanlar sevginle...
0: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
5: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
0: Hemen evleniyor.
6: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
5: Kocam mı?
1: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
7: Bak Yeşil Yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Bakın.
13: Tam da leslik.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
14: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
15: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Bence bugün çok keyifli bir program oldu. Finali de Şile'de Üsküdar Caddesi'nde yapmış olduk. İstanbul içindeyseniz, tatile gidemiyorsanız, tatil için alternatif arıyorsanız ya da kafa dinlemek için ya da ayağınızı suya sokmak istiyorsanız size bence güzel öneriler verdim Şile çevresinde. Sence Mithat?
1: Evet.
0: O zaman bize ayrılan sürenin de sonuna gelmişken paranız olsun olmasın amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın. Bence benim bugün gittiğim yerlere sizler de gidebilir, bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Öpüyorum efendim hepinizi, hoşça kalın.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunudur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengiz'dir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Mida sanatının karşısında friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çi börek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar, Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'si ile ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş.

zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum, birden duruyor kalem, bir görüntü ak kağıtlarda, ev ev, sokak sokak, yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgo Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Adım Neşe.
0: Bu kadar mı Neşe Hanım?
2: Seneye üniversite imtihanına giriyorum, 65 yaşındayım. Okumayı çok seviyorum, hayatı çok seviyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üniversite okumaları doyamadınız mı?
2: Hiç doyamadım.
0: Hemen ben rakibinize geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Benim adım Oğuzhan, havacılık yönetimi okuyorum. Son sınıfım. Nasıl olursa bu sene mezun olacağım.
0: Evet, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçiyorum diyelim efendim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bil Bilebilirsen'in ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Masal sonlarında karakterlerin ne kadarlık süre boyunca mutlu yaşadıklarını öğreniriz.
3: 5 dakika sonra.
0: Efendim?
2: 5 dakika.
0: 5 dakika sonra yanlış cevap. Daha böyle uzun bir süreydi bu.
1: Ömür boyu mu?
0: Gibi ama neydi o?
2: Yaşlanana kadar.
0: Değildir.
1: Ecele gelene kadar.
0: Hayır, mesela şöyle düşünün. Bir masal bitiyor.
3: Bitti.
0: Masal bitti. Mesela çok mutlu sonla bitiyor masal. İşte karakterlerimiz...
2: Sonunda.
0: Sonunda mı?
2: Masalı sonunda. Devam ediyor ve hiç bitmiyor mutluluk.
0: Yani?
2: Sonuna kadar.
0: Yani?
2: Sonuna kadar.
0: Sonuna kadar değil de...
2: Eki var.
0: Hayır. Sonuna kadar değil. Ya bir şeyin sonu olmayınca ne oluyor?
2: Kadar.
1: Sonsuza kadar.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan'a göndermiş olalım. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Aslında çok yaklaştınız ama yine de güzel ilerliyoruz efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade edilir? Buyurun.
2: Ne çabuk bitirdin?
0: Ne çabuk bitirdin değil de daha böyle bir...
2: Ne acele okudun?
0: Deyim gibi.
2: Okuduğunu anladın
0: hani,
2: mı?
0: Hani geçiyorum, rakibe geçiyorum. Geçtim.
1: Çabucak okudun tarzında mı?
0: Yani öyle düşünmeyelim. Çok hızlı olduğu zaman...
2: Sular seller gibi okudun.
0: Sular seller gibi daha hızlı okudun. Yani aslında bir oturuşta gibi düşünebilirsiniz.
1: Şıp diye okudum.
0: Değiştirelim. Aslında çok dilinizin ucunda olduğunu şu anda biliyorum. Çok da kolay sürekli kullandığınızı da eminim. Çok basit düşünürseniz bence sorunun cevabını
2: bir nefeste bir solukta bitirdi.
0: Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı gönderdik. 1-1'lik bir puan tablomuz var. Şu anda bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz var sevgili izleyenler. Gelelim 3. sorumuza. Halk edebiyatında aşkı için dağları delen karakterin ismi nedir? Tek ses geldi.
1: Ferhat mıydı?
0: Ferhat. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan'a göndermiş. Olduk efendim. 2-1'lik puan tablomuzla yarışmamıza devam ediyoruz. Artık 4. sorumuzdayız. Sona doğru yaklaşıyoruz ilk etap için. Çünkü bu etapta bir yarışmacım elenirken bir yarışmacım kazanmış olarak ikinci etaba geçmiş olacak diyelim efendim. 4. sorumuz geliyor. Sedef şikayeti olan bir hasta hangi bölüme başvurur?
2: Dermatolog.
0: Deri
2: hastalıkları.
0: Dermatoloji. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Neşe Hanım'a göndermiş olduk. Rakibi de bu arada sizi hep alkışlıyor efendim. Siz bildiğiniz zaman.
2: Ben de alkışlıyorum.
0: Ne kadar güzel bir yarışma böyle. Evet efendim, 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Artık son sorumuzdayız. Bu soruma doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olduk.

0: olacağım. Hızlı bir sorum olacak. Güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan ve doğru bilen bu hesabı da başarılı bir şekilde tamamlayacak diyelim. Sorum geliyor efendim. Volkanik hareketler sonucunca yeryüzüne çıkan maddenin adı nedir?
1: Love.
0: Efendim?
1: Love.
0: Tek ses geldi ama tek ses.
2: Love.
0: Love. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım o sana. Butona hızlı basmak önemli. Siz
1: bastım,
0: butona bas.
1: Bastım hayatım.
0: Çift ses geliyor. Bir daha basar mısın? Siz bastığınız zaman bu sesi duymamız gerekiyordu efendim.
1: Neyse bu sefer butonun şeyini
0: uğradınız, heyecanını uğradınız ama gayet keyifli bir yarışma oldu. Efendim Oğuzhan seni tebrik ediyoruz. Oğuzhan'la birlikte bir üst etaba geçerken efendim sizler bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok güzel bir yarışmaydı. Kutluyorum sizi. Evladım da kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Yolun açık olsun. Sizlerin de yolu açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Oğuzhan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Oğuzhan, bu etabımızda seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Kısaca sana kurallarımızdan bahsedelim efendim. Bu etabımızda 3 sorumuz var. İkisi boşluk doldurmalı atasözlerimiz. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etabımız. Nasıldır bunlarla aran şarkı sözleri mesela? İyi midir? Dinler misin?
2: Yani
0: i̇yi mi
2: dinleyicisin? Yani çok iyi değil. Yani yabancı şarkı daha çok dinliyorum ama.
0: Türkçe şarkılarla çok aran yok.
2: Yani orta şekerli diyeyim.
0: Diyorsun.
2: Evet.
0: Peki. Bilmeceler çocukluğumuzdan kalma.
2: Evet, onlar çocukluğumuzdan kalma. Onlarla yine az çok haşır neşiriz yani ama şarkı konusunda biraz
0: sayıtsın. Evet. Umarım bildiğin yerlerden gelir
2: İnşallah,
0: diyelim.
2: Umarım.
0: O zaman ben ilk sorumla başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak isterim. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Bir bilmecemiz geliyor Oğuzhan. Karşıdan baktım hiç yok, yanına vardım pek çok. Bu bir hayvan aslında. Ne olabilir bu? Küçük küçüktür bu hayvan.
2: Karşıdan baktım hiç yok, yanına vardım pek çok. Karınca mı?
0: Karınca. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza efendim. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Umarım bildiğin yerlerden gelir benim Oğuzhan. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim nokta nokta nokta, ölürüm de verme mele. Biliyor musun? Süremiz başladı. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor
2: beyaz güle. Güle.
0: O gül benim nokta nokta, ölürüm de verme mele. Ne olabilir? Biliyor musun biraz? Ufak da olsa tınısından belki söyler.
2: Yani şarkıyı...
0: Nasıl da bir duyalım istersen. Bir süreni durdurdum şu anda. Belki doğru cevaba ulaşabilirsin diye söylüyorum.
2: Yar saçların güle güle.
0: Güle güle değil, lüle lüle.
2: Hayır, lüle lüle.
0: Eğer güle güle dediğin zaman zaten yar gitmiş olur. Yar saçların...
2: Güle...
0: Lüle lüle.
2: Lüle lüle.
0: Evet.
2: Yar...
0: Süremiz doldu. Yar saçların güle güle oldu artık. Efendim, şimdi doğru cevabımız hayatımdır olacaktı. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatımdır, ölürüm de vermemele demişler.
2: Evet.
0: Gerçekten bilmediğin yerden geldi. Evet, aslında bilmediğim. Çok eskilerden gelen bir şarkıydı. Ben yani duymuş olduğunu, kulak aşinalığı olabileceğini düşünmüştüm.
2: Ya kulak aşinalığım var ama hani kelimelerin doğru telaffuzu noktasında eksikliğim var yani açıkçası. Ama hani dediğim gibi tarihi soru vesaire olsa birazcık daha çekişmeli olabilirdi.
0: Olsun, sağlık olsun
2: sağlık
0: diyelim.
2: Sağlık olsun, aynen.
0: Yine ilk etaptaki, ilk sorudaki kazandığın ödülü sana hızlıca vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yarışma için teşekkür ederim. Umarım hak eden kazanır diyelim.
0: Çok teşekkür ederiz Oğuzhan, hoşça kal. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Tanıyabilir miyiz sizleri?
3: Merhaba, ben Yusuf. Üniversite 1. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da ikamet etmekteyim.
0: Ne okuyorsun Yusuf?
3: Yönetim Bilişim Sistemleri. Hazırlık bitti. Bu sene inşallah 1. sınıfa başlayacağız.
0: İnşallah dedim. Dersleri nasıl?
3: Güzel.
0: Güzel mi? Yoksa yani
3: güzel. Güzel,
0: mi?
3: Güzel.
0: Güzel mi? Peki Yusuf, hoş geldin. Tekrardan sefalar getirdin. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Zeliha. Adana'dan geldim. Gezmek için geldim buraya. Öyle bir değişiklik olsun diye.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim ederim. Adana'dan geldiniz, güneşten biraz yakınıyorsunuz sanki.
1: Yok, güneşten yakınmıyorum. Gözümü vurduğu için şey yapıyorum.
0: Yani güneş ışınları direkt önce Adana'ya geliyor bildiğiniz gibi.
1: Yani burada

0: Terlemiyorsun en azından.
1: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, ilk sorumuz geliyor. Teyzemizin erkek kardeşine ne deriz? Tek ses geldi, tek ses.
2: Dayı.
1: Dayı, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Çalışmanın önemini anlatan atasözünde akan su ne olmaz? Çift ses geldi.
0: Kir tutmaz.
1: Kir tutmaz değil de denizlerde olur bu.
0: Yosun tutmaz.
1: Yosun tutmaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Zeliha Hanım'a göndermiş olduk. Bire birlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu sevgili izleyenler. Gelelim üçüncü sorumuza. Gayet iyi gidiyoruz efendim. Hacivat ve Karagöz'ün anıt mezarı hangi şehirdedir? Tek ses geldi.
2: Bursa.
1: Efendim?
2: Bursa.
1: Bursa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gayet hızlı cevaplar alıyoruz efendim bu turumuzda. Dördüncü sorumuzdayız. Güzel bir sorumuz geliyor. Lahmacun ve pideye benzeyen Konya'ya özgü yemek nedir? Çift ses geldi.
0: Etli pide.
1: Efendim?
0: Etli pide.
1: Etli pide değil de. Yine etli ama içiyorum yoksa.
0: Kıymalı pide.
1: Yok, etli ama pide değil. Yani pide ama pide.
0: Etli ekmek.
1: Efendim?
0: Etli ekmek.
1: Etli ekmek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeliha Hanım'a göndermiş olduk. Efendim 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda. Artık son sorumuzdayız. Bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. O yüzden ilk önce butona basmak ve doğru cevabı vermek bu etap için sizler için çok önemli olacak. Son sorudayız. Heyecan doğrukta diyebiliriz. Efendim sorumuz geliyor. Hangisiyle yapılan kısa yolculuklarda ödenen ücret indi bindi sözüyle ifade edilir? Tek ses geldi.
2: Minibüs. Dolmuş.
1: Taksi dolmuş. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Zeliha Hanım sizleri uğurlamak durumundayız. Çok keyifli bir yarışma oldu sizlerle. Siz şeyler söylemek ister misiniz efendim?
0: Teşekkür ediyorum ben. Başarılarını diliyorum.
1: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizler Yusuf'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yusuf'la birlikte artık ikinci etaptayız. Yusuf rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
2: Heyecan vardı biraz, atlattık diyelim.
1: Artık o ilk zorlu aşamaya geçtin ve evet, daha da rahatı kavuştuğunu söylüyorsun. Peki sence ikinci etap senin için nasıl geçecek?
2: Şarkı sözleri gelirse pek iyi geçmeyebilir.
1: Diyorsun.
2: Evet.
1: Ama şarkı sözlerimiz sanki gelecek. Hiç mi yok şarkılarla aran?
2: Olabilir de olmayabilir de 50-50 gibi.
1: Hangi tür dinliyorsun peki Yusuf?
2: Genelde pop.
1: Pop. O zaman sana güzel bir pop şarkım var.
2: Kesin bilemem.
1: Ama bence önce kendine güvenmelisin.
2: Başlayalım.
1: Peki o zaman ilk sorum geliyor. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bu bir bilmece.
2: Ayna mı?
1: Ayna. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Yusuf bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Ununu elemiş, nokta nokta asmış.
2: İpini?
1: Değil. Unu neyle elersin?
2: Elek.
1: Evet, unu ne elemiş?
2: Taşı kan.
1: Unu ne elemiş?
2: İple elemiş. Elekle elemiş.
1: Evet, unu ne elemiş?
2: İpini asmış. Eleğini asmış.
1: Evet, unu ne elemiş, eleğini asmış. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk. Biraz zor bir cevap oldu sevgili izleyenler bizler için. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bir şarkı sözüm geliyor. Güzel bir pop şarkımız geliyor. Gelsin mi?
2: Gelsin.
1: O zaman geliyor efendim. Yolla, yolla kaderim yolla, acıları bana yolla, ne de olsa nokta nokta babasıyım ya ben.
2: Dert babasıyım.
1: Dert babasıyım. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Yusuf'a göndermiş olduk ve pop sevdiği için Yusuf'tan da bu şarkıyı duymak istiyoruz. Kocaman alkışlar Yusuf için gelsin.
2: Yolla, yolla kaderim yolla,
1: acıları bana
2: yolla. İşte de olsa dert babasıyım.
1: Kocaman alkışlar tekrardan Yusuf'un özgüveni için gelsin efendim. 3-3 yaptık. Bu etabı da çok başarılı bir şekilde tamamladık diyelim ve bu etabın ödülünü de hızlıca Yusuf'a vermek istiyorum. Güle güle.
2: Çok teşekkür
1: güzel
2: ederim. Çok
1: sağ olun. Yusuf, istersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
2: Tamam diyelim.
1: Ödül sende kalıyor. Yanlış anlaşılma olmasın.
2: Evet evet.
1: Peki,
2: tamam
1: o zaman. Yusuf tekrardan güle güle,
2: ben
1: güzel
2: çok
1: günlerde
2: ederim.
1: Kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Günümü güzelleştirdiniz. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Çok teşekkür ederim sizlere ve TV4 ekibine. Çok teşekkürler.
1: Bizler teşekkür ederiz. Sen de yarışmamıza neşe kattın diyelim. Hoşça kal.
2: Sağ ol.

0: Teşekkür ederim. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Adım Mualla, 22 yaşındayım. Odyometristim. Hı hı. Erkek arkadaşım Furkan.
0: Bugün güzel bir çiftle yarışacağız diyelim. Bu kadar mı Mualla?
2: Bu kadar. Tekirdağlıyım, Tekirdağ'da yaşıyorum. Hı hı. O şekilde. Şu an İstanbul'da son günümüz.
0: Gezmeye mi geldiniz?
2: Evet, gezmeye geldik.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz. Sefalar
2: Eskiden
0: getirdiniz.
2: Burada okuyorduk. Şu anda İstanbul'dan ayrılıyoruz artık. Bir şekilde.
0: Son İstanbul gününde güzel bir ana bırakmış olacaksınız diyelim. Hemen rakibine, erkek arkadaşına geçiyorum. Seni tanıyalım.
3: İsmim Furkan, 25 yaşındayım. Tıp fakültesinde okuyordum. Artık bitirdim, mezun oldum. İstanbul'dan ayrılacağız. Kız arkadaşımla beraber son kez burada güzel anılar bırakmaya geldik diyelim.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Siz ne kadardır birliktesiniz?
3: 2 sene oldu biz.
0: Okulda mı tanıştınız?
3: Yok, bir arkadaş vasıtasıyla tanışmıştık. Evet, Muşlu bir arkadaşımız Enes diye.
0: Evet, o... Enes'e buradan selamlar. Aynen, gönderelim, selam gönderelim o zaman.
3: Aynen. Enes vasıtasıyla tanışmıştık. Öyle. Sağ olsun bizi tanıştırdı. Böyle güzel bir insan hayatımda.
0: Bayağı da romantik Furkan sevgili izleyenler. Sanki Mualla'dan çok duyamadık ya romantik sözde.
2: Yok, çok seviyorum onu.
0: Evet, bayağı açık açık. Seviyorum diyor. Benim sevgim açıktır diyor.
3: Öyle.
0: Efendim, bilebilirsenin ilk etabı başlıyor, sorum geliyor. Ev ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı olan kısırın ana malzemesi nedir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydik?
3: Bendeydi. Simit diye geçiyor bazı şeylerde. Bulgur yani. İnce bulgur diye geçer. Simit.
0: Bulgur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. Mualla'dan beklerdim aslında bu sorunun cevabını ama...
2: Çok bastı.
0: Furkan bayağı hırslanmış. Çok diğer sorulara bastı. Dikkat et bak. Tanı. Sevgilini iyi tanı. Evet efendim, gelelim ikinci sorumuza. Gayet iyi ilerliyoruz. Butonlara hızlı basmak çok önemli. Tekrardan hatırlatmış olalım. Film ya da dizilerde kalabalık bir sahneyi doldurmak için kullanılan ve genelde konuşmayan kişilere ne ad verilir? Tek figüran. Ses geldi. Figüran. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Mualla için göndermiş olduk. Rakibi de Mualla'yı alkışlıyor efendim. Birebirlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu. Ama daha çok sorumuz var. Kaldı 3 sorumuz ve 3. sorumuzdayız. İtalya'da bulunan eğik olmasıyla ünlenen meşhur kulenin ismi nedir? Çift ses geldi.
3: Pizza Kulesi.
2: Efendim?
3: Pizza Kulesi. Pizza. Pizza.
0: Pizza Kulesi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. Alkışla, alkışla. Yeniyor seni. Yeniyor seni. Alkışla. Sen anca alkışla.
2: Daha var, daha bitmedi.
0: Evet, 2-1'lik bir puan tablomuzda. 4. sorumuzdayız. Nereliyiz demiştik? İkiniz de.
3: Çok karışık benim de. Mersin'de büyüdüm ya.
0: Mersin'de aynen. Büyüdün. Hadi ya.
3: Aynen, biraz karışık ama.
0: Peki sen Tekirdağlısı.
2: Tekirdağ, evet.
0: Evet, çok güzel bir sorum geliyor. O yüzden bu soruya ilk önce kim basarsa, ben ikinizin de çok hızlı bir soruya doğru cevap verebileceğine eminim. Hızlı bir soru, hızlı bir cevap, sorum geliyor. Tantuni hangi ilimizin meşhur yemeği değil dedim.
3: Mersin.
0: İlk ses geldi. Mersin. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olduk. Tantuni hangi ilimizin meşhur yemeğidir diye sorduk. Furkan da Mersin'le. Sever misin tantuni?
3: Çok severim.
0: Ben de bayılırım. 3-1'lik puan tablosuyla maalesef...
2: Beni eliyor muyuz?
0: Alkışlarla uğurlamak durumundayız. Eğer bu soruya hızlı cevap verebilseydi seni elemeyecekti.
2: Hemen
0: bir soruya daha gidecekti.
2: Basıyordum.
0: Evet daha Furkan hızlı çok hırslı dedim sana. Dikkat et dedim. İyi tanı dedim. Olsun, bundan sonra
2: olsun.
0: Artık bakarsın. Hırslı olduğunu da öğrenmiş olur.
2: Sonra hesaplaşacağız artık.
0: Ha Furkan. Nane yedi
3: o. O bana kıyamaz. Nane ben biliyorum.
0: Şimdi arkadaşlar maalesef Mualla'yı uğurlarken...
2: Tebrikler.
0: Furkan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Peki Mualla, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Teşekkür ederiz böyle bir programa çıktığımız için.
0: Bizler teşekkür ederiz. Neşe kattınız arkadaşlar. Hoşça kal Mualla.
2: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Evet sevgili izleyenler, Furkan'la birlikte ikinci etaptayız. Rakibi Mualla yani kız arkadaşını, evet, 3-1'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
3: Bir yanım üzülüyor, bir yanım da mutlu. Bakalım, zaten parayı beraber yiyeceğimiz için çok bir sıkıntı yok.
0: Ama yani yenmeseydin, kazanmasaydın birazcık centilmen mi olsaydık acaba?
3: Yani yarışmada çok centilmenliğin şeyi yok. Ben...
0: Bizim istediğimiz de zaten buydu Furkan. O zaman ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor Furkan. Soğuk adamın burnuyum, toprağın altıdır yurdum. Süren başladı. Bu bir bilmece. Has yok, süren geçiyor.
3: Bilmece. Bir daha okuyayım.
0: Tavşanlar da yer. Soğuk adamın burnuyum, toprağın altıdır yurdum. Havuç.
3: Evet.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. Evet. İlk sorumuzu havuç cevabını ver.

0: Direkt doğru cevabı vermiş oldum. Belki sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldum. Furkan, gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
1: Evet.
0: Bahçe duvarından açtım, sarmaşık nokta nokta dolaştım, öptüm sevdim, halalleştim,
1: sarmaşık
0: yanıyorum,
1: güllere dolaştım.
0: Yanıyorum, yanıyorum, hele.
1: Sarmaşık güllere dolaştım.
0: Sarmaşık güllere dolaştım. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş. Olurken Furkan'dan da bu şarkıyı kocaman alkışlarla duymuş olalım efendim. Nasıldı?
1: Duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık güllere dolaştım.
0: Öptüm, sevdim.
1: Helalleştim. Öptüm, sevdim. Helalleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele.
0: Kocaman alkışlarımı ben Furkan'a göndermek istiyorum. Bu ses televizyonlarınızın sesini şu andan itibaren açabilirsiniz.
1: Evet,
0: tehlike geçti sevgili izleyenler.
1: Kusura bakmayın.
0: Gayet iyiydi şu anda Furkan. Evet. Şu anda bu sorunun cevabını vererek de sorumuzun ödülünü de kazanmış oldun. Artık bu etabımızın son sorusundayız Furkan.
1: Evet.
0: Gayet güzel gidiyoruz. Bu sorudan da senden güzel bir performans bekliyorum.
1: Bu atasözü mü olacak sorumuz?
0: Atasözü mü geliyor? Eski dost düşman olmaz, yenisinden nokta nokta gelmez. Süren başladı.
1: Yenisinden...
0: Ne gelmez?
1: Hayır gelmez.
0: Hayır gelmez değildir de bir insana ne gösterirsin yani?
1: Tebaz.
0: Yani bu çok şeysiz bir adam ya dersin. Neysiz bir adamdır ya da...
1: Vefasız, vefa gelmez.
0: Vefa gelmez. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızın bütün sorularına doğru cevabı vererek artık bu etabın ödülünü kazanmış olduk. Ben hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde kullanman dileğiyle Furkan. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Dilersen de yarışmadan çekebilirsin.
1: Bir üst etabın kuralları nedir peki?
0: Onu da bir sonraki etapta görelim. Biraz sürpriz olsun diyelim. Ama ödül sende kalacak. Merak etme. Aldıca turu.
1: Bence devam edelim.
0: Edelim.
1: Edelim evet.
0: O zaman bizler...
1: Arkadan da onay geldi. Mahalladan.
0: O zaman bizler Furkan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Furkan'la birlikte artık 3. etaptayız. Furkan, yüzün kuyruğuna geldin diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ne hissediyorsun?
1: Heyecan var biraz, hala geçmedi ama bakalım inşallah cevaplayabiliriz bunları.
0: Şimdi bu etabımızda elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde Furkan'a bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta sevgili izleyenler. Bu etapta sana hayvanlar aleminden mi soralım, tarihe mi geçelim yoksa gastronomiden mi soralım? Seç bakalım Furkan.
1: Hayvanlar.
0: Hayvanlardan mı soralım? Hayvanlar alemi iyidir adamım.
1: Evet, severim.
0: Seversin, hepimiz severiz. Şimdi şöyle hızlıca zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Furkan'a nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Açıyorum, açtım. Şöyle şu zarfımı da vermiş olayım. Furkan, bu etapımızda bizden bir joker hakkı kazandın.
1: Evet.
0: Dilersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin. Tek bir soru için geçerli joker hakkını aman aman unutma diyelim. Bir süremiz bulunmamakta.
1: Tamam.
0: Tekrardan kurallarımız zaten biliyorsun.
1: Evet.
0: Hazır olduğun zaman ilk soruna başlayabilirim.
1: Tamam, başlayabiliriz.
0: Evet Furkan, gayet heyecanlı sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor, 3. etap başlıyor diyelim hayvanlar aleminden. Kalamarların kaç kolu vardır?
1: Kalamarların 8 kolu vardır diye hatırlıyorum. Ahtapotla mı karıştırıyorum acaba? Tam emin değilim ama.
0: Hı hı.
1: 8 diye bir aklımda bilgi kalmış. Düşüncem 8 yönünde.
0: 8. Emin gibi misin?
1: Emin gibiyim. 8.
0: Neden 8 mesela? Neden 8?
1: Şöyle ahtapotlarda sanki 8 kol vardı. Hatta her birinde...
0: Karıştırıyor olabilme ihtimalim var mı?
1: Var. Evet. 6 da olabilir o zaman. Şimdi kalamar mı, sübyeyi mi soruyoruz? O da yani.
0: Kalamar soruyor.
1: Kalamar. Joker hakkımı kullanabilir miyim?
0: Tabii ki de kullanabilirsin. Tamamdır. Kime sormak istiyorsun?
1: Muhalla'ya sormak istiyorum.
0: Peki kız arkadaşını buraya alalım tekrardan. Muhalla hoş geldin.
2: Bulduk.
0: Yarışmayı kaybetsen de erkek arkadaşına yardım için geldin. Kalamarların kaç kolu vardır diye sorduk.
2: 8 kolu vardır.
0: 8 kolu vardır.
2: Evet.
0: Emin misin?
2: Eminim.
0: Peki teşekkür ederiz. Hoşça kal. Hemen vermiş olalım mikrofonu. Evet, kalamarların kaç kolu vardır diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık sevgili izleyenler. Kız arkadaşına sordu Furkan. 8 cevabı geldi. Eğer 8 doğru cevapsa bir sonraki soruyu Furkan görebilecek. Efendim 8 doğru cevap mı?
1: Bence doğru cevap. Eminim 8 olduğuna.
0: 8. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Geldik ikinci sorumuza. Gelelim mi?
1: Gelelim. Önce Mualla'ya teşekkür edeyim.
0: Mualla'ya buradan bizler de teşekkür etmiş olalım.

0: Efendim gelelim ikinci sorumuza. Böceklerle ilgilenen bilim insanına ne denir?
1: Böcekler, şöyle düşünüyorum. Insect diye sanki, İngilizcesi insect değil.

0: Efendim?
1: Arachnoid.
0: Arachnoid. Arachnoid.
1: Arachnoid.
0: Arachnoid. Bilmiyorum.
1: Arachnolog ya da.
0: Emin olduğunuz bir cevabı verebilirsin.
1: İnsektolog diyeceğim ama yani bilmiyorum. Emin değilim, çok emin değilim ama.
0: İnsektolog.
1: Aynen.
0: İnsektolog cevabından emin misin?
1: Yok, yoksa değilim. Düşünmek istiyorum bir tık.
0: Peki, düşünebilirsin. Süre sınırsız.
1: Yani sonu ologla bitecek çünkü bilim insanı diyoruz. Biraz zor bir soru bence.
0: Keşke Joker hakkını kullanmasa mıydı? Evet.
1: Keşke kullanmasaydım ya da hayvanlar alemini seçmeseydim.
0: Var mı bir cevabın?
1: Entomolog son kararım.
0: Entomolog son kararın, çok dolaştın.
1: Evet.
0: Bakalım entomolog doğru cevap mı? Böceklerle ilgilenen bilim insanına ne denir diye sorduk. Entomolog cevabı geldi. Entomolog doğru cevapsa bir sonraki soruyu, artık son soruyu görebileceksin. Evet. Entomolog doğru cevap. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Ben bilemeyeceğini düşündüm açıkçası.
1: Yani zor bir soruydu ama
0: Pokoman'ın getirmiş olduğu artılar diyelim.
1: Yani belki olok kısmı olabilir de kalan kısmının da çok bir faydası olduğunu zannetmiyorum.
0: Peki, ikinci sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. Artık bu etabımızın son sorusundayız efendim. Sorum geliyor. Penguenler hangi kıtada yaşar?
1: Şimdi kıta olan hangisiydi? Avusturya kıta mıydı değil miydi? Coğrafi bilgim çok kötü. Ya Avusturya ya Avustralya.
0: Soğuk iklimlerde yaşıyor ya penguenler. Öyle düşün bence.
1: Antarktika'da ya ben.
0: Emin misin?
1: Antarktika kıtasında. Evet, eminim.
0: Eminsin?
1: Evet, Antarktika kıtası.
0: Peki, umarım doğru cevaptır Ceylin.
1: Kafa çok karıştı ilk başta.
0: Evet, penguenler hangi kıtada yaşar diye sorduk. Antarktika cevabı geldi. Eğer Antarktika doğru cevapsa, büyük ödülle birlikte Furkan'ı uğurlamış olacağız. Fakat yanlış cevapsa maalesef sadece ikinci etaptaki kazandığı ödülle uğurlamış olacağız. Yine de elini boş göndermiyoruz. Bu kazandıran bir yarışma Furkan. Evet. Antarktika doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olduk. 3-3 yaptık. Bütün etaplarımızda doğru cevapları vererek, doğru ve yerinde cevaplar vererek artık bütün etaplarımızı başarılı bir şekilde tamamlamış oldum Furkan. Ve ben artık bu etaptaki kazandığım ödülü de sana takdim etmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: İstersen bu ödül sende kalmak şartı ile demeyeceğim. Artık bir risk etabı seni bekliyor olacak. Bir teklifim var sana.
1: Evet.
0: İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin Furkan. Tek bir soru, tek doğru cevap. Risk almak istiyor musun? Kazandığın ödülü.
1: Vallahi bu sorular çok zordu.
0: Bir
1: ama
0: soru, bir cevap. Riski geçelim mi Furkan? Risk.
1: Alalım ya. Alalım. Almışken alalım.
0: Kaybedebilirsin ama. Evet. Eğer bilemezsen kazandığın bütün ödülü kaybedeceksin.
1: Bence alalım.
0: Emin misin?
1: Evet, alalım.
0: O zaman ben ödülü ekibimize geri verirken Furkan'la birlikte artık risk etabında görüşmek üzere sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Furkan'la birlikte artık son etabımız olan risk etabındayız. Bu etaba geçmeyi Furkan kendisi istedi. Kısaca bu etapta bizi neler bekliyor hızlıca hatırlatmak istiyorum. Bu etapta Furkan kazandığı büyük ödülü ikiye katlamak için yarışacak. Eğer soracağımız tek soruda doğru cevabı verebilirse, tek bir sorudaki doğru cevabı verebilirse kazandığı ödülün iki katıyla Furkan'ı uğurlamış olacağız. Fakat vereceği yanlış cevap da kazandığı bütün ödülü kaybetmesine yol açacak. O zaman ben risk etabını yavaştan açıyorum. Evet. Güzel bir soru geliyor. Ben de sevgili izleyenler sizlerle birlikte soruyu görmüş olacağım. İlk defa görüyorum soruyu. Gerçekten güzel bir soru gelmiş. Risk etabına uygun, şanına yakışır bir soru olmuş. Furkan, bu etap gerçekten senin için çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü kazandığın bütün ödülü kaybetmek var. Evet. Ve kazandığın bütün ödülü ikiye katlayarak kazanmak var tekrardan. Sorum gelsin mi Furkan?
1: Gelsin.
0: Sorum geliyor sevgili izleyenler. Risk etabı başlıyor. Keçi kılını ip haline getirerek dokuyan, çeşitli ürünler elde eden esnafa ne denir?
1: Keçi kılını, evet. Çok güzel bir soruymuş.
0: Güzel bir soru geldi. Senin de çok ilgin, alakanın olduğu bir soru gibi duruyor sanki.
1: Kesinlikle. Keçilere bayılırım ben yani. Keçi kılıyla yapılan ürünlere de bayılırım.
0: Artık ortam biraz gerginleşti çünkü kazanmak da var, kaybetmek de şu anda bu etapta sevgili izleyenler. Furkan'ı çok heyecanlandırmak istemiyorum ama Furkan zaten çok heyecanlı şu anda.
1: Evet, biraz heyecanlı.
0: Şu an cevabı düşünüyor bir yandan.
1: Evet.
0: Tabii birazcık şu anda pişman mısın risk aldığın için?
1: Yani ya bu şeyin aslında nereden geldiğini bilsem acaba bu mesleğin, ona göre bir yorum yapılabilir. Belki Osmanlıca bir ismi olabilir ya da farklı bir şey olabilir ama Ben normal dokumacı diyeceğim. Yani dokumacı. Ekstra bir şey evet.
0: Dokumacı cevap.

0: cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Dokumacı. Efendim dokumacı. Maalesef yanlış cevapsa kazandığın bütün ödülü kaybedeceksin. Maalesef yanlış cevap. Doğru cevabımız mutfak olacaktı. Ve maalesef
1: evet.
0: Risk etabında aldığın risk kazandığın bütün ödülü kaybetmeye neden oldu. Açıkçası evet. Çok üzgünüm Furkan.
1: Olsun. Denemiş
0: ama
1: oldum.
0: Senle yarıştığım için çok keyif aldığımı da söyleyebilirim. Gerçekten yarışmamıza neşe kattığını kız arkadaşınla birlikte söyleyebilirim. Sen neler söylemek istersin? Biraz duygusal olacak ama çok keyif aldık gerçekten. Samimiyetini söylüyorum.
1: Yani bizim için de gerçekten ayrı bir etkinlik oldu. Güzel oldu. İstanbul'a veda etmeden önce ekstra bir anımız olmuş oldu burada. Teşekkür ederiz size o açıdan.
0: Bizler teşekkür ederiz Furkan. Hayatına başarılar.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Berlin'de başlayan bir hayat, yıllar içinde cesaretle şekillenen bir yolculuk. Nurcay Ceylan Çetince, zorluklarla sınanan ama asla pes etmeyen bir ruhun, küllerinden doğan bir cesaretin, inandığı yoldan sapmayan bir kalbin hikayesi. Bugün Ortaköy'ün büyülü sokaklarında filizlenen bir yeniden başlama öyküsüne tanıklık ediyoruz.

0: Ben Nurcay Ceylan Çetince, 1975 Berlin doğumluyum. Her iki taraftan da Balkan göçmeniyim. Manastır, Üsküp'ten gelmişler ve Kosova bölgesinden gelmişler. O yüzden de çok neşeli ve kalabalık bir ailede büyüdüm. Çocukluğum inanılmaz eğlenceli geçti. Güzel, temiz plajlarında denize girebildiğim, bisiklete binebildiğim, sabahtan akşama kadar top oynayabildiğim, hani çocukluğunuzu tanımla deseniz, özgür bir çocukluk yaşadım. Mutlu ve özgür bir çocukluk yaşadım. Geniş sofra, geniş aile sofraları. Tabirlerindeyse hani o kalabalık, kavga edercesine konuşan İtalyan aileleri olur ya, işte bizim ailemiz öyle bir aileydi. Sanata o kadar düşkün bir çocuktum ki, yani gelecekte olabilecek hayal muhtemelen işte ya dansçı olurum ya işte şarkıcı olurum. Açıkçası babam desteklemedi bu konuda beni. İşte gece barda çık bak o atmosfer ve arkasından ne geleceği bir bilinmezlik tabii ki o dönemde düşünürseniz. Yani bahsettiğim yılda 91-92 yılları. Tercihlerimi Ankara'ya yazdım, ODTÜ'yü yazdım. Felsefede bunlardan biriydi. Gerçekten istediğim bir bölümdü. O yıl hayatımdaki kırılma noktası şu oldu. Planım tamamıyla mimarlık bölümünde sanat tarihi master'ı yapmaktı. Çünkü çok ilgilendiğim bir alandı ve Ankara'da kalmayı, fakültede kalmayı düşünüyordum. Fakat inanılmaz bir aile baskısıyla o sırada karşılaştım. Ailem çünkü ben okurken İstanbul'dan Bursa'ya taşındılar. Yani ben üniversiteden mezun olduğumda İstanbul'a değil Bursa'ya döndüm. Taşındıkları için. Olabildiğince çabuk okulu bitirip hani fazla masraf da yaratmamaya çalışıp Bursa'ya yanlarına döndüm ve felsefenin ve işte iyi bir İngilizcenin getirdiği dinamiklerle birlikte kolay iş buldum. O kadar rahattı ki iş, bazen derler ya rahat battı diye halk dilinde. Gerçekten çok daha dinamik bir ortamda çalışmak istedim ve dedim ki ben moda dünyası ya da işte tekstil sektörü öyle bir şeyde yer almalıyım deyip alanımı oradan değiştirip tekstile geçtim. Ve tekstilde eşimle evlenene ve işte farklı bir hayat alanına geçene kadar çalıştım. Böyle yoğun bir ortamda çalışırken, işte yurt dışı seyahatleri, yurt içi seyahatleri bir sürü şey. O yorgunluğun içerisinde işte evimden bir gece yürüyüşe çıktım. Ve dedim ki saat hatta gece 11 falandı galiba öyle hatırlıyorum. Ayakta yürüyecek halim yok. Yine bir yabancı iş arkadaşımla buluştum ve hadi dedim bir yerde oturup bir kahve içelim. Aa dedi şurada şahane bir kafe var dedi. Gel dedik yolun karşısına geçip oturalım. Gittik oturduk kafede. İçeceğimi getiren eşimdi.
1: Bir akşam karşıdan böyle bir üç tane bayan geliyor ama yüksek garsonlara dedim ki bana bak dedim yani hiçbir şey ellemiyorsunuz ben dedim hizmet ediyorum. Ve öylelikle tanıştık.
0: Tabii ki asla aramızda bir şey olabileceğini, bir flört yaşanabileceğini vesaire o gece onların hiçbiri bende yok. Sadece yorgunum, bir şeyler içmek istiyorum, bir şeyler içtim. Hani birbirimizi bir gördük ama gördüğümde demek ki bir dikkatimi çekmiş ve hoşuma gitmiş olmalı ki diye düşünüyorum. Bir daha o kafeye geri dönmüşüm. O gece öyle bir geceydi.
1: Oturdukları zaman Nurcay beni herhalde çekti ve öylelikle başladı. Gelişim de çok hızlı oldu aslında. Her şey çok hızlı oldu.
0: O sıralar ondan kayak yapmayı öğrendiğim, bol bol dışarıda restoranlara çıkıp yemek yediğim, evde birlikte mutfağa girip yemek yaptığımız. Ha bak onu şu an çok net hatırlıyorum. Eşim çok iyi yemek yapardı o dönemde. Ben de inanılmaz meraklıydım. Üniversite döneminde yemek yapmaya falan çok fırsatım olmamıştı ama hani insan ailede ne görürse öyle gider derler ya. Rahmetli anneannem müthiş yemek yapardı. Annem de güzel yemek yapardı. Yani tam Arnavut kadını düşün, hayal edin. Geniş mutfaklar, büyük sofralar. Eşimle de gerçekten öyleydik. Hani inanılmaz misafir ağırlamayı seviyorduk. Yeni tatlılar, yeni yemekler. Galiba o sırada keşfetmiş olabiliriz. Yani biz yemek yapmayı, insanlarla ilişki içerisinde olmayı, karşılıklı diyaloğu, yani hizmet sektörünü seviyoruz. Biz bunu yapabiliriz diye düşündüğümüz ilk anlar mutfakta birlikte çalışmaya başladığımız anlar olabilir diye düşünüyorum.

0: Günaydın.
1: Oo Nurcan Hanımcığım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın bir tanem? İyi misin?
1: İyidir canım. Sen ne yapıyorsun?
0: Ha? Her şeyi halletmişsin.
1: Ne yapalım halletmesek? Fırça atıyorsun.
0: Bana yapacak bir şey kalmamış.
1: Ya yapmayın Nurcan Hanım ya. Ne zaman size bir şey bıraktım da şimdi bırakacağım yani.
0: O zaman dedik biz madem böyle bir iş yapacağız, biz önce bunun mutfağını öğrenelim, eğitimini alalım deyip akademi araştırmasına girdik ve gidebileceğimiz, hani bir yıl, tam bir yıl eğitim alabileceğimiz bir akademi bulduk.
1: Ya birimiz gitsin, hayır dedim yani ikimiz birden gitmemiz lazım. Çünkü ikimizin de görüş açısı farklı ve bu iki farklı görüş açısı otomatikman bize daha iyi bir şeyler yaptırır dedik ama ilk tecrübemizde öyle bir şey olmadı tabii yani.
0: Mutfak sanatlarıyla ilgili bir akademiye gittik. Eğitimi alırken aynı zamanda yer aramaya da başladık. Yani metrekare bazında yüksek kiralar, acaba biz bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız derken ama bir taraftan da arayışımız devam ediyor. İstanbul'da Etiler'de bir AVM açılacak ve bu AVM çocuk üzerine olacak ve konsept olarak Türkiye'de de ilk, İstanbul'da da ilk. Yani tamamıyla çocuklara ait bir alan, bir mimari düşünün. Muazzam bir proje olarak önümüze geldi ve projeye evet dedik. Fakat şimdi projeye evet demenizle kağıt üzerinde olmasıyla işin içine girmeniz arasında farklar olduğunu tabii ki başımıza gelince anladık. O sırada yüzümüzü güldüren tahmin ediyorum tek şey kızımın doğumudur. O kadar tuhaf şeyler yaşıyoruz ki eşimle birlikte. Aileyle sınanıyorsunuz, dostlarınızla sınanıyorsunuz, iş hayatında neler olabileceğini görüyorsunuz, para kaybediyorsunuz. Her şey hani böyle bir kar topu gibi yuvarlanarak üstünüze geliyor. Ama o dönemde böyle kocaman gözler açılıyor, dünyaya geliyor. Herhalde hayatımızın o an negatiften pozitife dönmesinin kırılma noktası kızımız Alev'in doğumu.

0: AVM'de çalıştırılamadı. Belki AVM'de çalıştırılsaydı bunlar da çözülürdü. Onlar da olurdu, bunlar da olurdu. Ve böylelikle AVM ile birlikte biz de battık. Battık yani. Hani çok açık yani işte dükkanı kapatma kararı aldık. Yok öyle bir şey. Battın abi. Hani
1: AVM'de olanlardan sonra hocamız eşime şöyle bir şey dedi. Akademiden hocamız. Dedi ki siz bol sıfırlı bir master yaptınız. Buna dedi hayat masterı diyoruz. Çok para kaybettiniz dedi. Yani milyon dolar o taşa toprağa gömüldü gerçekten. Ve bizim için müthiş bir gerçekten hayat deneyimi oldu.
0: Önemli olan şuydu, krediyle batmamıştık. Herhalde krediyle batsaydık şu anda burada konuşamıyor olabilirdik. Yani kendi paramızla battık. Aslında herkes kendi içinde bu üzüntüyü yaşadı galiba. Yani hiç kimse dışarı vurmadı. Ben de vurmadım, o da vurmadı. Çocuğumuzla ilgilendik daha çok. Galiba o sıradaki o süreci çocuğun gelmesiyle atlatmak çok daha kolay oldu.

0: Vallahi dedim Nurcay dedim. Ondan sonra biraz iyi de araştırmadır bu arada Nurcay Hanım. Yani Nurcay Hanım hani şey değildir. Ciddi ciddi araştırır eder. O sırada iki işletme hani küçük bir şekil küçük bir şey açalım dedik. Akıllandık öbür taraftan. Küçük bir şey açalım. Ne açalım? Ya pizza açacağız ya hamburgerci açacağız. Yani.
1: Yani biz kimseye işte kimseye muhtaç olmadan, ailemize dahi dönmeden kendi kendimize bu işin içerisinden çıkabilir miyiz? Ve bunu başarabileceğimizi düşündük. Hani sahip olduklarımızı son kuruşuna kadar kullanarak yeniden bir iş kuralım. İtalyan pizzasını yapmaya devam edelim. Hani o ilk restoranımızın da belli bir konseptiydi zaten. Sadece dedim o konseptten pizzayı çıkaralım. Biz dedim minik güzel bir pizzacı açalım. O gün Ortaköy'de sahilde eşimle hani bu dükkan arayışındayken bir kahve içelim dedik. Kahve içtikten sonra yukarı doğru yürüdük. Aa ne kadar şirin, ne kadar sakin bir sokak derken böyle boş bir dükkan gördük. Tesadüfi bir şekilde açılışımız da tam 14 Şubat oldu. 14 Şubat 2011'de kapılarımızı açtık. O zamandan beri hem Ortaköy'de yaşıyoruz hem de aynı dükkanımızda çalışıyoruz.

Şimdi kokoreçli pizza. Ortaköy'deyiz. Geldik buraya, dükkanı açtık. İşte çalışıyoruz. Birkaç ay geçti aradan filan. E tabi şimdi kumpir diyorlar veya 15 yıldır kumpir diyorlar. Ama aslında Ortaköy'ün şeyi kokoreçtir. Ya dedik kokoreçin, yani pizza kokoreçin olur mu olmaz mı? Ben bir koşa koşa gittim buradaki kokoreççilere. Abi dedim ya Çiğden kokoreç satıyor musunuz? Çiğden kokoreç aldım, geldim buraya. İşte normal bir pizza hamuru yani hazırladık, üstüne koyduk. İşte kendimizce bir şeyler yaptık, koyduk ama olmadı. Yok dedim ya bu böyle güzel olmadı falan. Neyse birkaç gün sonra bir daha ben gidip geldim. Bu tamam dedik, tamam. Şimdi burada işte çalışanlarımız var, hepimiz ustalarımız falan. Personel yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Dedim ki şimdi bir tane kokoreçli pizza yapalım. Bakalım dedim, tok karnına da bu pizza bize güzel gelecek. Hakikaten tok karnına da yaptık pizzayı, yapmamız gereken şekilde yedik. Tok karnına da bu pizza güzel geldi. O zaman dedik tamam bu menüde kalacak. Ve böylelikle kokoreçli pizza bizim menümüzde hayatımıza girdi.

0: Açıldıktan bir sene sonra ünlü olan, tanınmış gurmelerimizden biri bizi keşfe geldi.
1: O sırada işte Vedat Milor geldi bize. Geldiği dakikaya kadar da inanmadım geleceğine bu arada da. Ondan sonra 8-9 aylık bir dükkan çünkü.

0: ne işi var bu ara sokakta böyle bir yerde diye. Neyse geldi, biz sunumumuzu yaptık, şey yaptık falan.
1: Akabinde gerçekten biz o dönem rezervasyonla çalıştık hafta sonları diyebilirim. Yani dükkan dolup taştı. İnanılmaz bir pozitif etkisi oldu. Ama biz de şunu söyleyebilirim, hakkını vererek çalıştık. Yani bu kadar yıldır, 15 yıl oldu. Ne malzeme değişimine gittik, ne kaliteden taviz verdik. En azından Vedat Bey'e borcumuzu o şekilde ödedik diye düşünüyorum. Çünkü standartları korumak en zorudur. Zaten eğitimini almıştık. Yıllardır bu işin içerisindeyim. İşin başına kendim geçeceğim. Fırının başına da kendim geçiyorum deyip son noktayı koydu. Pandemiden beri Rahmi Bey fırının başında. Yeniden bir yola çıkmak gerçekten zor. O yüzden eşimi gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Hem neticede işine sahip çıktı, ailesine sahip çıkıyor. Kendine bir sürü yeni meziyet kazandırdı ve işi gerçekten layığıyla yaptı ve devam ettiriyor.
0: Afiyet olsun ama işimiz zor. Yani bizim spesiyel pizzamızı seçtiniz. Bundan sonra size nasıl bir pizza beğendiririz ben çok merak ediyorum yani.
2: Hepsini deneyeceğiz.
0: İnşallah.
1: Sırayla.
0: Evet, burası bir aile işletmesi. Aile işletmesi herkes böyle kolay olduğunu düşünüyor. Evet kolay ama bir o kadar da zor. Çünkü otomatikman hani işte eşinizle çalışıyorsunuz, baldığınızla çalışıyorsunuz ve Olcay Hanım'la ben, ondan sonra Nurcay Hanım'ı bir patron olarak görüyoruz ve onun söylediği şeyleri yapıyoruz ve otomatikman sanki hani bir karı koca ve abla kardeş değil de evet Nurcay Hanım çalışanı gibi yaptığımız için de dükkanın içerisinde bir şekilde onu patron olarak görüp konuyu kapatıyoruz. Yani evde evet eşim, işte kızımın annesi ama dükkanda hiçbir zaman eşim olarak görmüyorum onu yani. Patron olarak görünce ilişki o zaman biraz normale dönüyor. Çünkü neden? En azından söylendiğim zaman arka tarafa gidiyorum, söyleniyorum orada. Hani nasıl bir çalışan patronunun suratına söyleyemezse ben de öyle yapıyorum. Arkaya gidiyorum, arkada bir tane dolabım var, onu açıyorum, söyleniyorum. Sonra dışarı çıkıyoruz. Tamam işte yani konu böyle kapanmış oluyor.
1: Kavga etmemiz gerektiği zaman kavga ediyoruz. Galiba kilit nokta bu. Hiçbir zaman kendimizi geri çekmedik. Kavgamızı ediyoruz, küslüklerimizi uzun tutmuyoruz. Birbirimize çabuk geri dönüyoruz.
0: Rahmi
1: Bey, bir fagot da var.
0: Bir fagot da var.
1: Hı-hı, evet. Ben de limonatayı hazırlayacağım şimdi.
0: Evet, güzel, güzel. İyi hareket.
1: Aralık ayından bu yana Pizzano'da workshoplar yapmaya başladık, pizza atölyeleri. Çünkü 15 yıllık deneyimimizi ve birikimlerimizi eşimle birlikte paylaşmaktan büyük bir keyif alıyoruz. İnsanlara bunu aktarmaktan daha keyif alıyoruz. Birikimleri aktarmak kısmı en zevklisiymiş galiba. Atölyelere daha fazla ağırlık vermeyi düşünüyorum. Çok fazla büyümek ya da işte bu işin tadının kaçması hedefimiz değil. Olsa olsa belki bizden bir tane daha olur. O da İstanbul büyük olduğu için belki şehrin karşı yakasında olur.

0: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
1: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Sadece
6: durulardım. Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme...

0: ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Tatlım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: yapmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Probis.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
8: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
11: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50 bin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Metrobüs.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
0: Probis, probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Probis, Probis.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Volkan, her katı katı bambaşka tadı, her katı katı Volkan.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
10: Sadece duruladım, sen de durula.
9: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Sucuklarda %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
3: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.

Benim hikayem sanata adanması gereken ya da adanacak bir hayat olarak başladı. Ve pizza işletmecisi olarak devam ediyor. Bu da bana şunu söylettiriyor. Demek ki hayat gerçekten sürprizlerle dolu.

bu evin hikayesi başlangıçta tamamen çok az müdahaleyle nasıl bir çalışma yapabiliriz üzerine kuruluydu. Her bir parçanın kendi başına konumlandığı yerde sanatsal bir obje olarak yer almasını hedefledik. Bunların her biri aslında ilk aşamadan itibaren bu eve işlev kazandırmak amaçlı tasarlanan mobilyalar. Salonda var olan ahşap dokuların hepsi aslında birbirinden farklı ahşapların bir araya geldiği bir ahenk oluşturuyor.

Metrekare'de bu bölüm Etiler'de 50 yıllık bir apartman dairesine konuk oluyoruz. Mimar Dicle Höken'in modern ve bohem tasarım anlayışıyla dekore ettiği 120 metrekare büyüklüğündeki bu daireyi gelin hep birlikte gezelim.

Merhaba, Mimar Dicle Hökenek ben. Şu anda Etiler'deyiz. Yaklaşık 2 sene önce tasarladığımız ve uyguladığımız bir evle ilgili size detaylardan bahsedeceğiz. Bu evin hikayesi başlangıçta tamamen çok az müdahaleyle nasıl bir çalışma yapabiliriz üzerine kuruluydu. Çünkü ev sahibi ilk başlangıçta bu eve yerleşmeye karar verdiğinde henüz bu evi satın alma fikri yoktu. Ancak bizim müdahalelerimizden sonra 2 sene sonrasında da bu evi satın almaya

karar verdi. Bu anlamda bence bu ev hepimiz için küçük detaylarla nasıl yeni mekanlar kurgulayabileceğimizle ilgili iyi bir örnek olacaktır. Burası 50 yıllık bir Etiler apartmanı. Dolayısıyla mimari planı bize aslında çok fazla müdahale etmeden var olan mekanları hızlıca dönüştürebileceğimiz bir yerleşim planı sunuyor. Özellikle girişten itibaren bizi karşılayan mutfak, hemen yakınındaki salon ve arka planda kalan daha çok gece mekanı olarak tanımladığımız uyku odaları diyebileceğimiz çocuk odası, yatak odası ve giyinme odası banyo ile birlikte planlanmış. Bu sebeple de aslında var olan planı hiç değiştirmeden biz sadece mevcut sınırların içinde yeni tasarımlar gerçekleştirmeyi hedefledik. Böylelikle hem daha küçük müdahaleler gerçekleştirmiş olduk hem de evin inşa süresini de kısaltmış olduk diyebilirim. İnşai süreç yaklaşık bir ayda tamamlandı. Aslında bu bir evin yeniden düzenlenmesi için çok kısa bir süre. Bizim buradaki inşai faaliyetleri minimumda tutmamız, daha çok mobilyalarla mekanı yeniden kurguluyor olmamız, ev sahibinin de çok kısa sürede eve taşınmasını sağladı. Bu evde en temel müdahalelerimizden birisi mutfağın var olan duvarını kaldırmak oldu. Biz salonun boyutlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman salonla mutfak ilişkisini daha etkileşime açık bir hale getirmeyi hedefledik. Bu sebeple şu anda yanında bulunduğum mobilyayı tasarladık. Bu mobilya hem mutfak için bir tezgah görevi görüyor, kimi zaman yemek yemek için bir masa işlevini görüyor. Bizim bunu yapmaktaki amacımız da, en temel amacımız da salonla mutfak arasında aynı zamanda hem bir depolama hem bir separasyon aracı olarak kullanmaktı. Ev sahibi evi kiraladığı zaman mutfakla ilgili üzerine çok konuştuk. Ancak zaten beyaz dolapların olduğu bir mutfağı yeniden planlamak yerine müdahale edilmeden aynı şekilde korundu. Bu evde müdahale etmediğimiz iki alan var. Bir tanesi mutfağı, bir tanesi de banyosu. Her iki mekanda kiralandığı haliyle, var olan malzemeleriyle ve dolaplarıyla mevcut hali korunarak tasarıma dahil edildi. Mutfağın beyaz tonlarına kontrast oluşturması açısından da ceviz malzeme bence çok yerinde oldu. Salonun devamında yer alan televizyon ünitesinde de benzer malzemelerimiz var. Ceviz malzemeyle bu antrasit boyalı, siyah boyalı demir malzemenin farklı farklı ebatlarda, farklı şekillerde kullanıldığıyla karşılaşacağız. Bunların her biri aslında ev ilk aşamadan itibaren bu eve işlev kazandırmak amaçlı tasarlanan mobilyalar. 120 metrekare olmasına rağmen aslında içinde çok fazla depolama alanı barındırıyor. Çok farklı işlevlerde, çok farklı malzemeleri bir arada görebiliyoruz. Örneğin bu ünitenin yanına koyduğumuz bar tabureleri, ayakları meşe, üzerinde gri bir renkte döşeme olmasına rağmen bu ceviz mobilyayla bence çok güzel bir kontrast oluşturuyor. Bu tabureler genellikle misafir sayısı arttığında ya da tamamen burada ufak kahvaltılar yapıldığında çok işlevsel olacak mobilyalar diye düşündük. Mutfağın var olan beyaz dolapları ve yakınındaki bütün koridor boyunca devam eden beyaz duvarlar aslında bu evin en başından itibaren tasarımını gerçekleştirirken yine bize referans oldu diyebilirim. Çünkü bu duvarlar bizim için çok daha renkli tabloları yerleştirebileceğimiz birer yüzey olarak karşımıza çıktı. Biz de bu dili devam ettirmek istedik. Salonun da büyük bir kısmını yine beyaz renkte devam ettirdik örneğin. Ya da yine yatak odasında hakim renk yine beyaz olarak devam ediyor. Çünkü beyazın özellikle tasarım objeleri yerleştirdiğimiz durumlarda çok iyi bir fon olduğunu biliyoruz. Bu amaçla da evin devamında göreceğiniz farklı farklı noktalarda özellikle çok ince düşünülerek satın alınmış işlevsel objeler var. Bu beyaz duvarlarda bunların çok güzel öne çıkmasını sağlıyor diyebilirim.

Şu anda evin salonundayız. Bu salondaki en önemli müdahalelerimizden bir tanesi arkamda bulunan duvar. Çünkü az önce bahsettiğim gibi tamamen duvarlarda beyaz yüzeyleri korumayı hedeflerken bu renkli

koltuğun hemen arka tarafındaysa yarım bir şekilde boyadığımız duvarı koltuğun bir fonu olarak tasarladık diyebilirim. Onun üzerinde yer alan iki tane rafımız, yine işlevsel daha çok hikayesi olan objelerin yer aldığı birer raf olarak ilk baştan beri aslında konumlanmıştı. Evin genelinde mutfakta da bahsettiğim ceviz malzemeyle karşılaşıyoruz. Bu doğal ahşap doku kimi zaman farklı ağaç dokularıyla bir araya gelerek aslında doğal malzemelerin öne çıktığı bir mekan bütünlüğü sağlıyor. Hem berjerlerde bu ceviz malzemeyle karşılaşıyoruz, hem televizyon ünitesinde hem de az önce bahsettiğim mutfaktaki ara ünitede ceviz malzeme öne çıkıyor. Bu önümde gördüğünüz sehpaları ise özellikle daha açık tonlarda, biraz daha öne çıkan bu pena formuyla kullanabileceğimiz şekilde. Salonda da karşılaşacağımız nişler evin genelinde farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Bu niş mantığını aslında olabildiği kadar hızlı ve basit üretimle var olan duvarları biraz daha derinliklerini işlevsel hale getirecek şekilde tasarladık. Hem televizyonun yanında bir kitaplık ünitesi var, hem bu koltuğun var olduğu yerde yine kendiliğinden var olan bir boşluğu nişe çevirerek orayı da işlevsel hale getirdik. Bu evde aslında her metrekare kullanışlı hale getirildi diyebilirim. Duvarlarda var olan girintiler, çıkıntılar tamamen yeniden tasarlanıp birer pano haline dönüştürüldü. Bu sebeple de kimi zaman bu panoların boş yüzeyleri bir tablo asmak üzere kullanıldı. Kimi zamansa o derinliğini biz yeni bir mobilyayla başka bir üniteye çevirdik. Hatta televizyon ünitesinin kendisi de yine bir niş. Televizyonun altındaki, televizyonun elektronik eşyalarının depolandığı alan bile duvar yüzeyine gömülü bir alan. Genelde evlerde televizyon ünitelerini farklı bir mobilya olarak yer kaplayan bir şey olarak görüyoruz. Biz burada televizyonu bir ünitenin üzerine koymak, ünitenin içine takmaktansa tamamen duvara asılı bir pano gibi tasarladık. Böylece aslında televizyonun var olduğu duvar hem farklı objelerin de sergilendiği, hem bir kütüphane hem de farklı tabloların asıldığı bir pano olarak bir ahenk içinde karşımıza çıkıyor diyebilirim. Burada gördüğünüz bütün mobilyaları aslında birbiriyle uyum içinde olacak şekilde çok farklı noktalardan satın aldık. Benim de en keyif aldığım noktalardan biri aslında zamanlardan birisi bu. Çünkü farklı farklı markalarda çok farklı çizgideki ürünleri bir araya getireceğimiz bir alan oluşturduk. İlk aldığımız mobilyamız da şu an üzerinde oturduğum, rengini çok sevdiğimiz için satın aldığımız koltuk. Bu koltuğu satın aldıktan sonra aslında evin genelinde çok daha özgür olacağımızı düşündüm. Başlangıçta verdiğimiz beyaz duvar kararının da ne kadar isabetli olduğunu tekrar anlamış bulundum. Salonda özellikle pencerenin baktığı bu yeşil alan bizim bu salonu var olduğu boyuttan çok daha büyük algılamamızı sağlıyor. Mevcutta var olan camın altındaki kaloriferi de biz yine aynı ceviz malzemeyle yeniden bir mobilyaya dönüştürerek biraz görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Onun önünde yer alan berjerlerimiz de yine aynı ceviz malzemeyle gri rengin bir araya geldi. Bu sefer koltuğun renkli seçiminin tam aksi bir tonda. Bu evde özellikle zemin malzemeleri de ilk haliyle olduğu gibi korundu. Bu sebeple salonda var olan parkeler, holde var olan beyaz seramikler bizim için yine bir tasarım girdisi oldu diyebilirim. Salonda var olan ahşap dokuların hepsi aslında birbirinden farklı ahşapların bir araya geldiği bir ahenk oluşturuyor. Orta sehpayı seçerken de cevizdense belki de böyle meşe, daha açık bir renk ahşap seçersek buradaki ahengi daha da arttırır diye düşündük. Burada var olan kırmızı pufumuz bu sehpayla aynı yerden satın alınmadı örneğin.

Puf'u kendi başına satın aldık. Sehpaları başka bir yerden satın almıştık. Ama biz bu kurguyu yaparken bu Puf'un evin farklı köşelerinde, farklı şekillerde kullanılabileceği motivasyonuyla bu Puf'u satın aldık. Nitekim buradaki sehpayla aslında bir araya geldiğinde de hem materyali gereği hem de boyutları gereği bir bütünlük oluşturuyor diye düşünüyorum. Bunun dışında evin genelinde bahsettiğim bu doğal ahşap dokusu, beyaz ve siyah ince çizgilerin yer aldığı işlevsel mobilyaların dışında evde biraz renk unsurunun nasıl öne çıkabileceği ile ilgili denemeler yaptık. Özellikle tablolarda daha renkli öneriler getirmiştik. Bazen tamamen siyah beyaz bir tablonun içinde küçük renk pigmentleri olan öneriler getirdik. Bazen de tamamen renkli bir tablo önerdik. Nitekim burada televizyonun hemen yanındaki Ekin Alan'ın tablosu, renkli televizyonlar tablosu ismiyle de aslında tam da yerini buldu diyebilirim. Bu evde diğer en önemli tamamlayıcılardan biri de tabii ki bitkiler. Çünkü evin genelinde farklı boyutlarda bir araya gelen, farklı renklerde, yeşilin çok farklı tonlarını bir arada görebileceğimiz bitki yerleşimleri yaptık. Genelde bitki kullanımlarında aslında daha küçük saksılar kullanılır ve bitkinin boyutuyla saksı boyutunu orantılamak bence evin iç mimarisine çok önemli unsurlar. Biz buradaki bitkileri çok daha büyük saksılarda konumlandırmayı düşündük ama sonrasında yine de bu bitkilerin büyük saksılarda yer alsa bile daha yüksekte durmasını daha iyi olacağını düşündük. Bu sebeple de yine meşe, büyük sehpa olarak da kullanılan ürünleri bu defa saksının altında tamamlayıcı unsur olarak ele aldık. Evin genelinde bitkilerin yerleşimleri olabildiği kadar ışığa yönelecek şekilde tasarlandı. Bu bitkilerin bir sera etkisiyle yerleştirildiği camımızın önünde biz aslında dışarıya bakan bu sarmaşık dokusunu da görmeyi istedik. Evin normal gündelik yaşamının içine dahil olsun istedik. Bu sebeple de aslında perdelerimiz sadece işlevsel olarak ihtiyaç duyulduğunda kapatılan stor perdeler olarak seçildi. Bu gibi modern evlerde ben genellikle perde kullanımını çok daha minimumda tutmayı tercih ediyorum. Her bir parçanın kendi başına konumlandığı yerde sanatsal bir obje olarak yer almasını hedefledik. Bu nedenle de seçtiğimiz birbirinin aynısı iki berjerimiz ve arasındaki küçük kahve sehpalarımız farklı farklı renklerin bir araya geldiği çok keyifli bir alan tanımlıyor. Bakıldığında çok anlaşılmasa da şu an oturduğum koltuğun yanında yer alan yuvarlak sehpamız aynı zamanda hoparlör olarak da kullanılıyor. Bunu aslında sehpayı ilk gördüğümüz andan itibaren evin bu bütün işlevsel olma durumuna ne kadar karşılık geldiğini düşünüp hemen satın almayı hedefledik. Bu salonda mobilya yerleşimi, büyük bir uzanma koltuğumuz, iki kişinin karşılıklı kahve içip sohbet edeceği iki tane berjer ve büyük bir sehpadan oluşuyor. Bu nedenle de aslında salonda televizyonun bulunduğu alanda daha hacimsel bir boşluğumuz yer alıyor. Biz bu alanı özellikle ev sahibinin belki yerde oturarak hani burada farklı aktiviteler gerçekleştirebilecekleri bir alan olarak özellikle boş bıraktık. Ve o alanı da çerçeveleyen bir renkli bir eski bir kilim yerleşimi yaptık. Ben bu kilimin de bütün bu alanı, bütün bu renk ahengini bütünleyen bir unsur olduğunu düşünüyorum. Salonda yer alan tabloların her biri aslında ev sahibinin kendine ait hikayelerinin bir karşılığı olarak bize sunuldu ve biz ona göre yerleşimlerini gerçekleştirdik. Özellikle arkamda bulunan rafta yer alan ailesinin çok eski bir fotoğrafı onun için çok önemliydi. Bunu ilk günden beri bize söylemişti ve bunu çok iyi bir konumda yerleştirelim diye talepte bulunmuştu. Keza yine oğlunun çocukluk fotoğraflarından bir tanesini hem kendi odasında hem televizyonun üzerinde görüyoruz. Buradan da bu evin yaşayan bir ev olduğunu ve ev sahibinin kendi hikayelerini barındırdığını görüyoruz. Evin genelindeki aydınlatma tasarımı da bizim bütün var olan mevcut planlamaya ne ekleyebiliriz üzerine gelişti. Aslında genelde salonlarda yer alan büyük avizelerin aksine
Burada sadece tavanda var olan eski mevcut gizli aydınlatmasını koruduk. Onun dışında bizim tasarladığımız nişlerin içine birer spot yerleşimi yaptık. Ve bunlar her biri aslında birbirinden ayrı şekilde kontrol edilebiliyor. Bir tane de lambaderimiz var. Bu lambader de tamamen bütün ışıklar kapalı olduğunda tek başına bu salon alanını loş bir şekilde aydınlatabilecek yükseklikte ve boyutta bir lambader. Ben bu lambaderin ayaklarını evin genel konseptine çok uygun olduğunu düşünmüştüm. Tornadan çıkan ayağının hem bu saksıların altında yer alan yükseltici sehpalarımızla hem de diğer bütün objelerle çok uyumlu olacağını düşünerek satın aldık. Televizyonun yanında bulunan Gridal mobilya yine bir depolama ünitesi. Burada var olan ahşap kutular istediğimiz farklı yüksekliklerde, farklı şekillerde konumlanabiliyor. Özellikle mutfakta ve televizyonda daha çok hızlı ihtiyaç olunabilecek elektronik eşyaların da depolanması için tasarlandı. Hem de televizyon duvarını bütünleyici, hareketli bir unsur olarak tasarlandı diyebilirim.

Şu anda evin yatak odasındayız. Salonda bahsettiğim evin genelinde var olan nişlerle yine burada da karşılaşıyoruz. Özellikle bu alanda ilk eve girdiğimiz zaman yatak odasında dolabı nasıl yerleştiririz diye çok üzerine düşündük. Burada var olan bir kolonumuz vardı. Şu anda onu algılayamıyoruz çünkü biz o kolonun bulunduğu nişi tamamen bir giyinme nişine çevirdik. Karşılıklı iki dolabı bu nişin içinde konumlandırdık. Tam karşısında da bir ayna yerleşimimiz var. Böylece bu giyinme alanı hem yatak odasının içinde çok görünmeyen hem de giyinme işlevini yatak odasının içinde, mekan içinde tekrar başka bir mekan gibi kurguladığımız yeni bir alan haline getiriyor. Yatak odasında salonda var olan yarım gri renkteki duvarı devam ettirmeyi düşündük. Özellikle yatağın bulunduğu duvarın arka alanını daha koyu bir renkte görmek istiyorduk. Böylece aslında evin bütününde de bu renk bütünlüğü devam etmiş oldu. Salonda bahsettiğimiz ceviz malzemenin kullanımı burada da yatağın kendisinde karşımıza çıkıyor. Buradaki yatağın yanındaki diğer unsurlarda yine aynı ceviz malzemenin çok farklı yoğunluklarda kullanıldığı ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin cam bir sehpa ve ayakları yine salonda gördüğümüz lambaderin torna ayağına benzer yuvarlak bir toptan çıkan ışınsal ceviz mobilya ayağı. Ben bu detayları böyle bir arada görmeyi, evin farklı noktalarında bunlarla karşılaşmayı çok seviyorum. Bu nedenle bu sehpayı alırken aslında tam da yatak odasında konumlandırırız diye planlamıştık. Yine yatak odasında çok farklı aydınlatma önerilerimiz oldu. Özellikle burada kullandığımız siyah aplik yatak odasının bütünü için heykelsi bir unsur olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Onun tam karşısında yer alan yine tamamen soyutlanmış akrep ve yelkovanın ve sadece yuvarlak çerçevesinin öne çıktığı saat de aynı şekilde birbiriyle benzer materyallerde seçildi.

Yatak odasına girdiğimiz andan itibaren aslında ilk bizi karşılayan mobilyamız bir boy aynası. Bu boy aynası evin genelinde var olan bu demir mobilyanın farklı bir çalışması diyebilirim. Bu ürünü hazır satın aldık ama ürünü seçerken evde bizim tasarladığımız diğer siyah unsurlarla paralellik göstereceğini düşünerek satın aldık. Bu ürün hem bir boy aynası hem de üzerinizi değiştirdiğiniz zaman hızlıca asabileceğiniz küçük askıları var. Yine bu boy aynasının yanında yer alan pufumuz da buradaki işlevi güçlendiren ve hızlıca daha pratik bir şekilde üzerinizi değiştireceğiniz ve belki de denemeler yaparken kullanabileceğiniz bir ürün. Pufun rengi ve dokusu yine salondaki koltuğumuza referans veren.

bir renkte ve dokuda diyebilirim. Yatak odasında var olan nişimiz daha çok kişisel bakım ürünlerinin de hızlıca ulaşılabilir şekilde depolandığı bir raflı üniteden oluşuyor. Burada aynı zamanda başucu kitapları diyebileceğimiz bir küçük

Starliçemiz yine yatak odasında da yerini aldı. Burada onun özellikle büyük bir saksıda yer alması ve olabildiği kadar yukarıya doğru büyümesine imkan verecek şekilde bir konumlandırmayı yaptık. Starliçe ilk alındığında neredeyse bunun yarısı büyüklüğündeydi ve şu an gittikçe yukarıya doğru büyüyor. Bu da yerini sevdiği anlamına geliyor. Bitkiler için aslında evin her köşesi artık yerleşmiş birer köşe haline dönüştü diyebilirim. Yatağın başındaki iki aplik de yatağın başında yer alan anahtarlardan kontrol ediliyor. Aynı zamanda bu aplikleri özellikle farklı açılarda dönebilir şekilde olabilmesini tercih ettik. Yatak odasının farklı boyutlardaki bir benzeri de aslında çocuk odası olarak tasarlandı. Çocuk odasındaki yatak ünitesi buradaki yatağın çizgileriyle birebir aynı, sadece farklı ölçülerde. Çocuk odasında artık bu defa gri rengin dışında farklı bir renk kullanmayı istedik. Özellikle kitaplığının arkasında var olan duvarı bu defa mavi tonlarında bir renkle boyadık. Çocuk odasındaki en önemli konulardan birisi aslında var olan kitaplığının aynı zamanda çocuğun taleplerine bağlı olarak farklı şekillerde yeniden tasarlanabilir bir obje olması durumu. Yine çocuk odasında da bir nişimiz var. Bu niş bu defa kütüphanenin arkasında var olan mavi rengin devamı olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk odasında yer alan çalışma masası, sandalyesi ve taburesi de yine vintage ürünler. Salonda seçilen berjerlerle benzer çizgileri taşıyor. Ya burası aslında bir çocuk odası olmasının ötesinde aslında bu alan çok daha ileriki yaşlarda da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Yine çocuk odasında da çok farklı ahşap dokularını bir arada görüyoruz. Kütüphanesindeki ahşap ünite bizim kendi tasarladığımız ve özel imalat olarak ürettiğimiz bir ünite. Bunun yanında satın aldığımız diğer mobilyalarda meşe, ceviz renklerini, tonlarını bir arada görüyoruz. Çocuk odasının bir duvarı ise özellikle aslında orada bir çalışma ortamında sağlayabilecek bir üzerine yazı yazılabilen bir duvar olarak tasarlandı. Çocuk odasında kullandığımız mavi renge kontrast olarak yine beyaz rengi kullandık. Özellikle yazı yazılabilen duvarımız üzeri silinebilir, yazılabilir bir duvar yüzeyi. Diğer duvarda ise yatağın konumlandığı duvarda ise yine salonda kullandığımız gibi bir rafımız var. Yine bu rafı da yine kendi odasını kişiselleştireceği unsurların yer aldığı bir raf olarak tasarladık. Evin diğer üçüncü odası ise tamamen giyinme odası olarak tasarlandı. Yatak odasının içindeki giyinme bölümünde karşımıza çıkan kapakların detayı ile bu giyinme odasının da yer alan giyinme dolaplarının kapakları aynı detayda, aynı renkte ve evin bütününde yer alan gri tonlarında devam ediyor. Giyinme odası aslında evin bütün yükünü şu anda üzerine alan bir oda. Odaya girdiğiniz andan itibaren sizi L şeklinde bir giyinme dolabı, gardırop karşılıyor. Ortadaki boş alanda ise zaman zaman ütü yapılıyor, zaman zaman kıyafet kurutma alanı olarak kullanılıyor. Bu nedenle özellikle boş bıraktığımız bir alan oldu. Bu gri dolapların üzerindeki bu boşluklu kapak tasarımı da iki alanda da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bugün sizlerle Etiler'deki 120 metrekarelik dairemizi gezdik. Umarım sizler için bizim tasarladığımız detaylar aydınlatıcı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. TV4 ekranlarında ne yapmalı diye sorup bu sorulara cevaplar aramaya devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz dünyada yaşayan herkesi ilgilendirebilecek bir soru. Hayatı ıskalamamak için neler yapabiliriz? Hangi yaşta olursa olsun insanoğlu hayatının bir şekilde çarçur edilmiş olabileceğini düşünebilir. Hep hayalimizi gerçekleştirmek için uygun bir anın gelmesini bekleriz. Kimisi emekli olunca yapacağım der, kimisi şu sınav bir geçsin ondan sonra yapacağım der, kimisi şunu yapmak istiyorum ama önce çocukları bir büyüteyim der, kimisi ertesi gün yapabileceği bir şeyi yıllık iznini alınca yapmak için erteler ve biz bir türlü yapamayız. Hayat ilerleyip de belli bir noktaya geldiğimizde de geri dönüp baktığımızda insanların zihninde hep şu soru olur. Neden yapmadım? Peki bunun için ne yapmalı diyoruz? Ve hemen önce hayatta neleri ıskaladığımızı tanımlamak istiyorum. Yapılan çalışmalar insanların ileri yaşta neyi yapmadıkları için pişman olduklarını bize göstermekte. En çok pişman olunan şey, hemen tahtama yazıyorum. Çocuklarımız küçükken onlarla yeterince vakit geçirmemekten pişman oluyor kişiler. Ya çocuğumla keşke daha çok zaman geçirseydim, keşke daha çok onunla oyun oynasaydım, daha çok temas etseydim diyenler bir konuda haklılar. Çocukların iki tane temel ihtiyacı var. Anne babalarına bir temas etmek istiyorlar. Dokunmak, sarılmak, belki el ele yürümek. Ve ikincisine oyun oynamak istiyorlar. Çocuklarımızla ne kadar çok temas eder, onlarla ne kadar çok oyun oynarsak, işte ileride keşke çocuğuma daha çok zaman ayırsaydım pişmanlığını yaşamaktan da o kadar uzak durabiliyoruz. O yüzden en çok rastladığımız pişmanlık çocuklara zaman ayırmak konusundaysa isterseniz bugün bu konuyu değiştirmeye başlayabiliriz. Çocuğunuz şu an evdeyse, yanınızdaysa, ya da birazdan okuldan gelecekse şöyle güzelce onu kucaklayıp güzel bir oyun oynamaya ne dersiniz? İkinci konuya geçelim mi? İkincisi anne baba. Herkesin zihninde her zaman şu soruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya anne babama bir şey olursa? Bizim yaşımız ilerlediğinde de anne babamız sağlığını kaybederse keşke onlarla daha çok zaman geçirseydim sorusu ve sıkıntısı yine belirebiliyor. Anne babayla, özellikle ileri yaştaki anne babayla yapacağınız en güzel aktivite, onları sıkılmadan, keyif alarak, siz de sohbete katılarak dinlemek olacaktır. Dinlemek, belli bir yaşa geldiğinde kişilerin, daha doğrusu dinlenmek belli bir yaşa geldiğinde kişiler için en tatmin edici deneyim oluyor. Çünkü anlatacak şeyler birikiyor. Bilgi aktarımının ne kadar değerli olduğunu öğreniyor insanlar ve bu bilgiyi aktaracak birileri onları cam kulağıyla dinliyorsa yaşam tatminleri daha yüksek oluyor. O yüzden yine bugün ileride keşke anne babama daha çok zaman ayırsaydım dememek için onları bol bol dinleyebileceğimiz bir sohbet ortamı yaratalım. Üçüncüye geçiyoruz. Üçüncüsü için de bugün hemen bir şey yapmalı. Özellikle yıllarını benim gibi hastanelerde, devlette çalışmış ve insanların sorunlarını sıkça dinlemiş psikologlar için en sık rastladığımız şeylerden biri, insanların sağlıklarını ihmal etmekten yaşadıkları pişmanlıklar. Üçüncü maddeyi hemen yazıyorum. Sağlık. En çok ihmal ettiğimiz şey, hayattaki en önemli şeyimiz. Düşünsenize şu lafı hep duymuyor musunuz? Ya sağlık olduktan sonra gerisi boş. Allah sağlık versin de gerisi nasıl olsa olur.

diyenlerin yeterince sağlıklarıyla ilgilendiklerini görüyor musunuz? Bunun içinde zararlı besinlerle beslenmek, vücuda zarar veren başka bir takım maddeleri kullanmak, aşırı stres yaşamak, yeterince dinlenmemek, tükenmek, gelecekle ilgili sürekli endişeler taşımak. Bunlar hep sağlığımıza yaptığımız hatalı yatırımlar. O yüzden ileride bir rahatsızlığa yakalanmadan önce sağlığımızın değerini bilmek, ileride yaşayacağımız bir pişmanlığı da engelliyor. Nasıl çocuklarınızla zaman geçirmek, anne babanızı dinlemek, bu önerilerde bulunduysak, bir diğer öneride lütfen şöyle bir bedeninizi dinleyin. Bedeninizdeki herhangi bir sorunlu ses, bedeninizi dinlediğinizde kulağınıza gelecek herhangi bir sorunlu ses sizi yardım alma davranışına götürmeli. Çünkü sorunlar büyümeden keşfedilirse bu durumda tedavisi hem ekonomik hem de daha pratik oluyor. Dördüncü maddeye geçiyoruz. Dördüncü madde muhtemelen bugün de hayatınızın tam ortasında var. Ve akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda yine bundan pişman olacaksınız. Hayatınızı çarçur eden en önemli şeylerden bir tanesi ufak tefek şeyleri dert etmek. İnsanlar büyük yaşam olayları geçirdiğinde, aksi talihsiz yaşam olayları geçirdiklerinde, mesela bir trafik kazası olabilir, Allah hepinizi korusun bir kanser tanısı almak gibi olabilir, bir deprem yaşamak gibi olabilir. Geriye dönüp baktıklarında şunu söylüyorlar. Ya hayatta bu kadar büyük dertler varken ben neden acaba ufak tefek şeyleri dert etmişim? Neden çocuğumun evden çıkmamasını dert etmişim? Çorabımın kaçmasını dert etmişim? Atıyorum trafikte sıkışmayı, iş yükümü, tırnağımın kırılmasını dert etmişim. Bunlar aslında gerçek dertler olmayıp hepsi birer illüzyon olup bizi düzenli ve sürekli stres halinde tutuyor. O yüzden dördüncü maddeye stres yazmak istiyorum. Siz şimdi bugün sizi üzen ve öfkelendiren şeyleri düşünün. Aslında sizi üzen ve öfkelendiren şeylerin, yani bugün yaşadığınız şeylerin aslında çok da önemli şeyler olmadığını göreceksiniz. Ve geriye dönüp baktığında ya buna niye öfkelenmişim ya da buna niye üzülmüşüm diyeceksiniz. Ama bunu yaşamadan önce önlem alırsak, yani ufak tefek şeyleri dert etmemeyi öğrenirsek, o zaman hayatımı ıskalamışım düşüncesinden ve pişmanlıklardan da kendimizi koruyabiliyoruz. Ufak tefek şeylerle baş etmeye lütfen bugün başlayalım. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Beşinci madde işin daha romantik tarafı, daha keyifli tarafı. İnsanlar belli bir yaşa gelip de hayatına tekrar geri dönüp baktığında şunu söylüyorlar. Keşke diğerlerine daha çok yardım etseymişim. O kadar çok kendimi düşündüm ki, şimdi bu yaşa geldiğimde, geri dönüp baktığımda kendimle gurur duyduğum, kendimi daha çok sevdiğim anlar, diğerlerine yardım ettiğim anlar. İnsanoğlu sadece birbirine yardım ederek hayatta kalabilir. İnsanoğlu diğeriyle beraber yaşayan bir tür. O yüzden ne kadar çok yardım edersek hayattan o kadar tatmin oluruz. Beşinci maddeye o zaman müsaadenizle yardım yazmak istiyorum. Ve hayatımı çarçur ettim dememeniz için, ben bu hayatı neden ıskaladım dememeniz için maddelerimi tekrarlamak istiyorum. Birincisi, çocuklarınıza daha çok temas, daha çok oyun. İkincisi, büyüklerinize, anne babanıza sohbet edecek, onları bol bol dinleyecek vakit ayırmak. Üçüncüsü, sağlık kontrollerinizi yaptırın. Kaybettikten sonra dertlenmesi ne yazık ki çok geç oluyor. Dördüncüsü, ufak tefek şeyleri dert ediyorum diyenler etmeyin. Çünkü o ufak tefek şeyler sadece bizim zihnimizde var. Hayatın içinde yok. Çorabın kaçması ya da tırnağın kırılması bunlar sorun değil. Sadece basit yaşam olayları. Stresten sonra stresle baş etmenin en kestirme yollarından biri diğerlerine yardım etmek. Ne kadar çok diğerlerine yardım edersek hayatımız o kadar keyif veren bir hale geliyor. Programımızın bu noktasına kadar hangi alanlarda hayatı ıskaladığımız üzerine konuştuk. İnsanlar belli bir yaşa geldiğinde en çok hangi konularda pişmanlık duyuyorlar, bundan bahsettik. Şimdiki bölümünde ise programın biraz daha bunlarla baş etmek için ne yapabiliriz? Peki ben ne yapalım, ne yapmalı sorusunun cevabına geçelim. Onun için izninizle ben bir yandan tahtamı silerken bir yandan da çözüm önerilerine geçiş yapmak istiyorum. Bu arada tabii ki bu siyah tahtanın herkesi biraz çocukluğuna götürdüğünü düşünüyorum. Ne kadar romantik bir deneyimdir değil mi? Öğretmen anlatır, sonra kibarca siler ve anlatmaya devam eder. Şimdi
pişmanlıkları engellemek için, hayatı ıskalamamak ve onu çarçur etmemek için yapmamız gereken birinci şey zaman yönetimi. Hep şunu görüyorum, insanlar sürekli bir şeylerden şikayet ediyorlar ama toplamda baktığınızda en çok şikayet şu: hocam hiçbir şey yetiştiremiyorum. Sürekli kıpkırmızı bir suratla ortalıkta koşmaktayım, yorgunum, sürekli iş yükünden şikayet ediyorum ama bir türlü hiçbir şey yetişmiyor. Hiçbir şey yetişmiyorsa bu zamanınızın azlığından değil, zaman yönetimini iyi yapmamanızdan kaynaklıdır. O yüzden birinci yapılması gereken şey zaman yönetimi. Ama buradaki kritik şey önceliklerinizi belirlemek. Öncelik çocuklar, anne baba ve sağlığınız olmalı. Öncelikleri doğru belirlersek onlara zaman ayırabiliriz. Çünkü iş denen şey, siz onu bırakmazsanız eninde sonunda o sizi bırakacaktır. Sürekli hayatınızda yoktur. Emekli olduktan sonra insanlar şunu düşünürler: ya neden işim için acaba bu kadar endişelenmişim? Lise 2'de gireceği matematik sınavına çok fazla endişelenen çocuk sizce 2 yıl sonra matematik sınavını hatırlar mı? Mümkün değil. Hiç kimse üniversite 1. sınıfa gittiğinde lise 2'de girdiği matematik sınavını hatırlamaz. Boş yere orada onunla ilgili endişe yapmıştır. Zaman yönetiminde önceliklerimiz, ailemiz ve sağlığımız olmalı. İkinci kavrama geçiyorum. İkinci kavramı yazması kolay, yapması zor ama ne yapmanız sorusunun en önemli cevaplarından bir tanesi yavaşlamak. Hayatı biraz daha yavaş yaşamalıyız. Başka bir programda tamamen programı yavaşlama kavramına ayıracağım. Ama bugün hemen kabaca yavaşlamaktan bahsedeyim. Yavaşlarsak ne olur? Yavaşlarsak çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak anne babamızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak işten daha çok verim alırız. Yavaşlarsak arabayla giderken çevreye bakabiliriz. Yavaşlarsak kahvaltı sofrasında oturduğumuzda her şeyin tadını alabiliriz. Yavaşlamazsak hiçbir şeye zaman yetiremeyiz. Yavaşlamak şöyle durup da bir neredeyim diye görmemizi sağlar. Ne mi yapmalı? Yavaşlamalı. Yavaşlamak için en doğru gün bugün. Bugün gittiğinizde, yemek sofrasında oturduğunuzda lütfen benim için her şeyin tadına varmaya çalışın. Ve şunu fark edeceksiniz ki birçok şeyin tadını unutmuşsunuz. Çünkü her şey büyük bir yarışa, zamanla mücadeleye döndü. Çocuğunuzla zaman geçirirken biraz durun. Evinizde bitki mi var? Evinizdeki o bitkiye bugün gidip bir bakın. Neye benziyormuş? Yapraklarına bakın, çiçeklerine bakın, gövdesine bakın. Ne zamandır bakmadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü hızlı yaşıyoruz. Hızlı yaşarsak hayatı ıskalarız. Hızlı yaşarsak her şeyle yüzeysel ilişki kurarız. Derinleşemeyiz. Derinleşmek hayatı ıskalamadım ve bir şekilde bu hayatı layıkıyla yaşadım demenizi sağlayacak. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde iki tane Doğu felsefesi ve Anadolu felsefesinden gelen kavram. Bir tanesi sabır. Diğeri minnet. Anadolu coğrafyamızın bize öğrettiği en değerli bilgi sabırlı ol bilgisi. Diğeri de minnet etmek. Yani minnettarlık ifadesi şöyle bir şey: çevrenizde sevdiğiniz insanlara iyi ki hayatımdasın demek. Çevrenizde sevdiğiniz insanlara ne kadar çok iyi ki hayatımdasın dersen, ki bunu söylemenin çeşitli yöntemleri var, o kadar az hayatı ıskaladım dersin. Annene, babana, çocuklarına, iş arkadaşlarına, hayatındaki herkese iyi ki varsın. Bu bütün ilişkileri düzeltecektir. Sabır ise aslında tamamen bu yavaşlamakla alakalı bir kavram. Size doğru yerlere zaman ayırmanız, çocuğunuza, ailenize, işinize değil de bunlara zaman ayırmanız ve sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz için zaman yönetimini doğru yapmanızı, yavaşlamanızı, sabır ve minnet becerilerinizi de arttırmanızı önererek bir hikayeyle sona ermek istiyorum. Kendi yaşantımda deneyimlediğim basit bir hikaye ama o kadar çok şey var ki içinde. Arabayla gidiyorum. Bir ambulans sesi geldi. Çığlık çığlığa bir ambulans sesi. Ve ambulans sesi gelmeden önce trafikte herkes birbirine yarışmaktaydı. Hızla şerit değiştirenler, kornaya basanlar, birbirine kızanlar ve 3 metre kazanmak için trafiği riske atanlar. Ambulans sesini duyduğu anda herkes yavaşladı. Ambulans sesini duyduğumuz anda o kadar iyi insanlar vardı ki yollarda, herkes ambulansa
yol açmaya çalıştı. Herkes o an ambulans sesini duyduğu anda kendi ailesini, kendi sağlığını düşündü ve yavaşladı. Ambulansın geçmesine izin verdi. Ve bir an durup herkes dedi ki, sağlıktan daha önemli ne olabilir? Ve bizim için her zaman rastlanan bir şeydir. O ambulanstaki insan için dualar edildi. Ta ki birisi o ambulansın açtığı boşluğa dalana kadar. Sonra bir diğeri, bir diğeri, bir diğeri derken insanlar 3 metre kazanmak için yine trafiği riske atmaya başladılar. Durduk ama dinlenemedik. Sizden ricam, bunları anlık değil, bir yaşam becerisi haline getirip daha yavaş ve derin yaşamanız. Ne yapalım sorusunun bu programdaki cevabı bu olsun. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Ruby yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı beyaz peynir %17 indirimle 219 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
0: Yok. İş Bankası'ymış.
1: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
0: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
0: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
0: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.

0: Ve eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulunur. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: kapatmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Bu fiyatları gören herkes şokta. Filiz ve Nuh'un Ankara makarna çeşitleri %26 indirimle 24 lira 50 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır.

0: en cesur hayallerinin yanında.
1: Sadece durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50 bin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win, win.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve comfort ürünlerinde %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
4: Vin, vin, vin.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
8: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
9: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
10: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Dedem ve amcam emekli aşçı. Fakat ben küçükken hiç aşçı olmayı düşünmedim. Bodrum'da staj yaptığım otele seneler sonra şef olarak geri döndüm.
1: Serkan Balık! İçeride usta! Baş Serkan! Beni tanıdın mısın?
0: İlk mutfağa girdiğimde kasa taşıyarak başladım. Şimdi o kasaları kimin taşıyacağına ben karar veriyorum. Mutfağa her girdiğimde ilk kez giriyormuş heyecanına kapılıyorum. İş dışındaki en büyük tutkum sabahları erken saatte tekneyle balığa çıkmak ve mutfağımda işleyeceğim ürünleri kendi ellerimle seçmek. İyi bir şef olmanın en büyük sırrı kesinlikle çok çalışmaktan geçer.

0: Merhaba, ismim Yasin Çalış. 1990 Bolu Mengen doğumluyum. İki kardeşiz. Mengen'de ikamet ediyoruz normalde. İşim dolayısıyla ben tabii Mengen'den ayrılmak durumunda kaldım. Ve şu an Bodrum'da yaşıyorum. Çocukluğum Mengen'de geçti. Gerçekten sokaklarda bir çocukluk geçirdim. O yaşlarda aşçıla çok bir ilgim yoktu. Aşçıla ilgim 2004 yılında okula başlamamla birlikte başladı. Okula başladığımda daha 14 yaşındaydım. Lise düzeyinde bir aşçılık okulunda öğrenim gördüm.
1: Serkan sen bizler arasın. Beni sağ. Havaya geç.
0: 2005 ve 2006 yıllarında iki tane 5'er aylık uzun dönem yaz stajları gördüm. İlk stajım Antalya'da 2500 kişilik büyük bir otelde gerçekleşti. Açıkçası orada tam olarak ne yaptığımı ben de anlayamadım. İkinci stajımda Bodrum'da daha dünyada markalaşmış, daha üst segment bir, daha butik bir otelde stajımı gerçekleştirdim. O zaman anladım yani aşçı olabilirim, yapabilirim mi? Aşçı olmanın artılarını ve eksilerini orada daha iyi anladım.
1: Serkan balı attı mı Serkan?
2: Yes chef!
1: Balı tutmadı mı Fatih?
2: Yes chef!
1: Sosa kaç dakika?
0: Bodrum'da yaptığım ikinci stajımda bu işi yapabileceğimi anladım. Çünkü daha kompakt, daha kaliteli ve daha üst segment bir otelde ikinci stajımı yaptım. Tabii bu da insanı cezbediyor. Daha iyi ekipmanlar, daha iyi ekipler ve daha iyi şeflerle çalışma fırsatı buldum. Yani oradaki aşçı başımızı ve yardımcılarını örnek aldım ve bu işi yapabileceğime orada karar verdim. Benim çekirdek ailemde hiç aşçı yok. Dedem ve amcam emekli aşçılar. Onlar da çok böyle otel kanadında değil aslında. Daha çok devlet kanadından emekliler. Gidip onları mutfaklarında çok izleme, seyretme fırsatım olmadı. Daha çok dışarıda gördüğüm şeflerimi örnek alarak ilerlemeyi tercih ettim. Yükselişim de hızlı oldu. Önümdeki şeflerimi örnek aldım. Onların hayatlarını, hayat felsefelerini, ne yaptıklarını, nasıl menüler ürettiklerini. ...2008 yılında okuldan mezun oldum. Bize mezun olduğumuz zaman büyüklerimiz, abilerimiz, hatta okuldan mezun olan büyüklerimiz hep derlerdi ki bu işi yapacaksan İstanbul'u görmen lazım. İstanbul'un kaliteli restoranlarında ve otellerinde çalışman lazım derlerdi. İstanbul'da iş aramaya başladık. İstanbul'da 3 sene çalışma fırsatı buldum. İlk adresim yine bir dünya markasında görev aldım. Burası bir oteldi. Yaklaşık 1,5 sene kadar orada görevimi devam ettirdim. Bu iş aslında ikiye ayrılır benim gözümde. Restorancılık ve otelcilik diye. Ben 1,5 senelik otel deneyim arkasına 1,5 sene de yine İstanbul'un iyi restoranlarında çalışma fırsatı buldum. Orada kendime bir yol çizdim. Dedim ki restorancı mı olacaksın, otelci mi olacaksın? Orada restoran daha hızlı, daha hareketli, daha alakart çalışan bir sistem olduğu için restoran benim için daha avantajlı ve bana daha yakın geldi. Daha sonrasında İstanbul'dan ayrılma durumum oldu. Kıbrıs'a bir iş görüşmem gerçekleşti. Kıbrıs'a gittiğimde ise Kıbrıs'ta mecburen bir otelde işe başladım. Orada restoranı biraz aradım fakat otelciliğe de günün sonunda alıştım tabii ki. 3 senemi de Kıbrıs'ta geçirdim. Kıbrıs'tan döneceğim zaman, 3 sene kadar da Kıbrıs'ta çalıştım. Döneceğim zaman kendi kendime dedim ben artık İstanbul'a gidemem. Neden? Çünkü İstanbul çok hızlı, trafiği olan, gürültüsü olan bir şehir. Ben Kıbrıs'ta işin açıkçası sakinliğe alıştım. Kendi kendime dedim Türkiye'ye döneceğim fakat daha sakin bir şehre dönmem gerekiyor. Ona göre kendime bir iş aramaya başladım. Didim'de şartlarıma uygun bir yine marka bir otelde iş buldum ve işe başladım. Ortalama 2 sene kadar İtalyan bir şefle onun yanında yardımcısı olarak 2 senemi geçirdim. 2 senenin sonrasında Bodrum'dan yine bir iş teklifi aldım. Bu da yine marka bir oteldi. Burada bu sefer büyük 5 tane restoranı, alakart restoranı olan bir otel. Buranın bir restorantının başına sous chef pozisyonunda 2018 yılında tekrar geldim ve başladım. Asıl benim Bodrum hikayem burada başladı.
3: Müzik
1: Serkan balık. Serkan usta. Kaç dakika? Hazır mısın? Serkan ne yaptın?
2: Serkan usta.
1: Kaç dakika?

Bodrum'a gelişim böyle oldu. Ortalama 7 senedir Bodrum'da yaşıyorum. Orada da yaklaşık bir 4 yılım geçti. Bu bahsettiğim otel 2007'de benim staj yaptığım, beni bu mesleğe bağlayan otelle aynı otelde aslında. Staj yaptığım otele şef olarak geri geldim. Bu da benim için gurur vericiydi. 2 sene kadar da öyle devam ettim. Daha sonrasında şu an mevcutta çalıştığım otelden aşçıbaşı olarak bir iş teklifi aldım. 2022 yılının Şubat ayında buraya geldim. Tabii buraya gelirken 4 sene çalıştığım otelden de gayet insani bir şekilde konuşarak, ayrılarak, vedalaşarak burada Şubat 2022'de işbaşı yaptım. 3 sezon tamamladım burada. 4. sezona doğru gidiyoruz.

dediğim gibi 6-7 senedir Bodrum'dayım. Bodrum'a göre hobilerim oluştu. Burada biz boş zamanlarımızda tekneyle denize çıkıyoruz. Bazen kıyı balıkçılığı yapıyoruz. Bunları da özel misafirlerimiz geldiği zaman gerçekten taze balık yakaladıysak bunları da değerlendiriyoruz. Bu biraz para kazanmak amaçlı değil fakat biraz daha misafir memnuniyeti odaklı işler. Hem biz hobimizi yapıp hem aynı balığı biz tuttuk diye misafirlerimize burada servis ediyoruz. Bu firmaya geldikten sonra çok güzel bir ortamımız oluştu burada. Hatta böyle arada canımız sıkıldığı zaman buradaki diğer yönetici arkadaşlarımla beraber ufak 5 metrelik bir teknemiz var. Onunla öğlenleri bile böyle 1 saat, 2 saat kafa dağıtıp tekrar gelip burada işimize devam ediyoruz. Yani bu deniz havasını, temiz havayı almak gerçekten bütün insanın stresini, sıkıntısını alıyor ve hiçbir şey olmamış gibi kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Bildiğiniz üzere Ege'nin zenginlikleri çok fazla. Bizim yine otelimize çok yakın bir konumda bir mandalina bahçemiz var. Daha doğrusu narenciye bahçesi de diyebilirim. Portakal, mandalina, limon hepsi mevcut.

Biz sık sık gidip orada ürünler topluyoruz. Burada kendimiz kullanıyoruz. Yine misafirlerimize bunları servis ediyoruz. Bugün yapacağım yemekte de zaten oradan topladığım ürünlerle size birkaç ürün sunacağım. Bunu da izlerken görürsünüz. Onun dışında Ege'mizin tekrar bir de zeytini meşhur, onu da biliyorsunuz. Zeytinleri de yine biz kendimiz çok fazla toplama fırsatımız olmuyor ama ekiplerimiz toplayıp yağını sıkıp otelimizde organik zeytinyağları kullanıyoruz. Hiçbir şekilde fabrikasyon ürün almıyoruz. Daha çok yerel üreticiden bunları tedarik ediyoruz.

0: Serkan sen fışkırdısın. Melisa, Melisa tavaya geç.
1: Aslında bu işe ilk başladığımda çok farklı duygulardaydım. Ne hissettiğimi de tam olarak bilmiyordum. Ama işe iyice alıştıktan ve benimsedikten sonra gerçekten hani doğru bir iş seçtiğimi anladım. Yani bazı insanlar vardır, işe giderken ayakları geri geri gider. Ben gerçekten buraya gelirken seve seve geliyorum. Bugün kime ne pişireceğim ve kimi nasıl mutlu edeceğim? Ya da mutlu edemeyeceğim. Tabii %100 mutlu edeceğim diye garantisi yok. Ama birçok kez mutlu edip ve karşında benim de mutlu olmuşluğum var. Çünkü pişirdikçe ve onlar memnuniyetle döndükçe siz mutlu oluyorsunuz. Bu karşılıklı aslında bir aşk gibi diyebilirim. Hani onlar size sevgisini gösteriyor, siz mutlu oluyorsunuz. İnsan yaptığı şeyin değer görmesini, bu her işte böyledir ama mutfak işi tabii ki biraz daha farklı. Benim için çok özel bir sektör. Bu mesleği seçtiğim için çok mutluyum.

Evet, şimdi mutfağımızdayız. Bugün size Ege Denizi'nin en değerli balıklarından biri olan Lagos balığını iki farklı pişirme yöntemiyle pişirip servis edeceğiz. Birinci tekniğimiz limonun asitiyle pişireceğiz. Buna biz Lagos ceviche diyoruz. Biraz da Ege'de olduğumuz için kendi metotlarımızla, kendi yöntemlerimizle pişireceğiz bugün. Yine bahçeden toplamış olduğumuz organik mandalinamız, portakalımız ve limonumuz var. Hepsi %100 Bodrum'da yetişen ürünler. Şimdi isterseniz başlayalım. Balığımızın bu kısmını ceviche yapmak için ayırıyoruz. Diğer kısmından da bundan sonra buğulama yapacağız yine Bodrum ürünleriyle. Balık, Lagos balığı Ege Denizi'nin en değerli balıklarından biridir aslında. Yalnız gezen bir balıktır. Çok fazla avlanması basit değildir. O yüzden çok rastlanmadığı için de biraz yüksek fiyatlarda satılır. Bulması da çok kolay değildir açıkçası. Özel ayırtıp da alıyoruz biz bu balığı özel misafirlerimiz için. Bu parçamızı limonla pişireceğimiz için ince dilimler halinde yassı bir şekilde balığımızı kesiyoruz. Balığımızı ızgara, buğulama en çok tercih edilen pişirme yöntemleridir. Biz bugün ceviche'sini de yapacağız. Genelde ceviche işlemi levrek balığından yapılır. Fakat biz bugün hem Bodrum'a özgü hem bizim denizimize özgü olması için Lagos balığını tercih ettik. Lagos bulamıyorsak iki metodu da hem buğulamamızı hem de ceviche'mizi levrek balığından yapabiliriz. Balıklarımızı hafif, derin bir kabın içerisine alıyoruz. Daha sonra portakal, limon. Limonu biraz daha fazla tutabiliriz çünkü asit oranı daha fazla olduğu için pişirme konusunda bize daha çok yardımcı olur. Ve Bodrum mandalinası. Bunların suyundan faydalanacağız. Aslında sadece limondan yapılır Lagos ceviche ya da levrek ceviche artık hangisini yapmak isterseniz. Biz bazı yemeklere hatta başka ülkelerin yemeklerine kendi yaşadığımız lokasyonlara göre de yorumlar katıyoruz. Burada da Ege'de olduğumuz için Bodrum'un mandalinası ve portakalı meşhur olduğu için ben ceviche'mde bunları kullanmak istedim. Şimdi sıkma işlemine geçiyoruz. Balığımız yağlı bir balıktır, bir dip balığıdır. Kayalıklarda gezen bir balıktır. Doğru pişirildiği zaman gerçekten Ege Denizi'nin benim gözümde en değerli balığıdır. Restorandaki menülerimizde aslında çok fazla Lagos'u değerlendiremiyoruz. Çünkü her dönem bunun dönemi olmuyor. Dönemi olmadığı için dondurmamız gerekiyor. Biz de restorantımızda dondurulmuş ürünler kullanmayı tercih etmediğimiz için daha çok bunu özel yemeklerde, özel davetlerde ya da İstek üzerine pişiriyoruz. Bu su bizim için yeterli olacaktır. Kullandığımız artık işimiz olmayan malzemelerimizi kaldırıyoruz. Balığımızın içine şimdi kırmızı soğanımızı doğrayacağız. Kırmızı soğan da limonla beraber hem pişsin hem de acı tadını alsın diye balıkla beraber aslında bir nevi soğan da pişirmiş olacağız. Aslında asitte pişirmek de bir pişirme yöntemidir. Bunun için aynı ateşte pişiriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Balığımızı ortalama 1 saat kadar asitin içerisinde tutacağız. 1 saati geçtiği an nasıl ızgarada veya tavada et sertleşiyorsa aynı etkiyi limonda ve asitte de verecektir. Onun için balığımızı asitin içine aldıktan sonra yalnızca 1 saat kadar tutuyoruz. Tabi bu biraz tercihe de bağlıdır. Nasıl insanlar etleri iyi pişmiş, orta pişmiş, az pişmiş seviyorsa bunu da ona göre ayarlayabiliriz. Fakat en ideali, en orijinali 1 saattir. Soğanımızı ve balığımızı asitin yani limon, portakal ve mandalina suyunun içine aldık. Bunu şimdilik dolabımıza kaldırıyoruz. Buradan ikinci tarifimize geçiyoruz. İkinci tarifimiz bahsettiğim gibi Lagos buğulama. Fakat bunu da yine Bodrum'da olduğumuz için
Bodrum ürünleriyle yapacağız. Balığımızı ayırmıştık burada. Yine bunu da şu şekilde ikiye bölüp, şu şekilde derisini alıp bir porsiyona ortalama 170-180 gram yeterli olacaktır. Ben birazcık fazla yapıyorum. Tabii bu sert kılçıklı yerlerini almamız gerekiyor. Balıklarımız hazır. Balığın içerisinde yine sarımsak, bodrum zeytini, defne yaprağı, kabuğu alınmış çeri domates, fesleğen, hardal tohumu, yine Ege'ye ait hardal otu ve ebe gümeci otu kullanacağız garnitür olarak. Önce sarımsaklarımızı doğruyoruz. Balıklarımızı biz burada daha çok Ege'de olduğumuz için hem taze hem de Ege'nin taze ürünleriyle birleştirip sunmaya gayret gösteriyoruz. Tabii bu mevsimine göre de değişiyor. Her mevsim her balığı, her mevsim her otu bulamıyoruz. Daha çok mevsimine göre menüler oluşturmaya çalışıyoruz. Her 4 ayda, 3 ayda bir restoranımızda yeni menüler tasarlıyoruz. Şu an Laos'un dönemindeyiz. Otlarımız da taze, otlarımızın da dönemindeyiz. O yüzden bugün size böyle bir menü seçtik. Birkaç yaprak fesleğen kullanacağım. Kabuğu alınmış çeri domateslerimiz var. Bunları büyükleri ikiye, küçükleri bütünle kullanabilirsiniz. Çok büyükse dörde de bölebilirsiniz. Yine kabuğu ayıklanmış bodrum zeytinimiz var. Biraz da aslında sosun rengini siyaha dönsün diye pancar kullanacağız. Yine haşlanmış, önceden haşlanmış, doğranmış bir pancarımız var. Şimdi önce balığımızın sosuna geçiyoruz. Balığımızın sosunu tavamızda yapıp daha sonrasında sosla balığı birleştirip fırında pişirmeye devam edeceğiz. Tabii yine bodrumdan elde ettiğimiz, aldığımız lokal üreticilerden zeytinyağımızı kullanıyoruz. Ürünlerimizi sırasına göre kavurup daha sonrasında balık suyumuzla, daha önceden yaptığımız balık suyumuzla birleştireceğiz. Sosumuzu hazırladıktan sonra balığımızla beraber fırına göndereceğiz.

Evet, sosumuzun içine kum midyesi ekledik. Yine bodrum zeytini, sarımsağımız, çeri domatesimiz, birazcık acı biberimiz, biraz fesleğen ekledik. Bundan sonraki aşamada balığımızla sosumuzu birleştirip 180 derecede 15 dakika fırınımıza göndereceğiz. O esnada biz de bodrum otlarından balığın garnitürünü yapacağız.

Şimdi balığımızın garnitürü olan bodrum otlarını soteleyeceğiz. Önce biraz sarımsağımızı inceltiyoruz. Otlarımızı ben zaten daha önceden doğradım. Turp otu ve ebe gümeci otumuz burada. Bunları kavurup sarımsakla birleştirip lezzetlendireceğiz. Yine tabii ki bodrumun zeytinyağıyla kavuruyoruz. En son içerisinde de benim daha önceden haşlamış olduğum hardal tohumunu ilave edeceğiz. Birazdan onu da size göstereceğim zaten. Otlarımız küçük olduğu için iyice incelmesi gerekiyor. Normalde ben otumu kavururken yine balık suyu kullanacağım. Çünkü balığın garnitürü olduğu için. Normalde ot kavururken tabii ki ne Ege'de ne de başka bir yerde sadece balıkla beraber yenmeyecek, tek yenecekse balık suyu kullanılması tavsiye edilmez. Sebze suyu daha mantıklı. Birazcık sarımsağımızı kavurduktan sonra daha önceden doğramış olduğumuz otlarımızı ocağa ilave ediyoruz. Biraz daha yağ ilavesi yapabiliriz. Bahsettiğim gibi otlar Ege bölgesine ait otlardır. Karadeniz'in kendine ait otları var. Başka bölgelerin kendine ait otları var. Biz Bodrum'da olduğumuz için Ege otlarını kullanmayı tercih ettik bugün. Genelde menülerimizi tasarlarken de bu şekilde ilerliyoruz ki taze ürünlere ulaşabilelim. Otlarımız öldürdükten sonra hafif balık suyumuzu ilave ediyoruz. Yine otumuzun içine de tatlandırmak için tuz ve karabiber ilave ediyoruz. Şimdi otumuzun suyunu çekmesini bekliyoruz.

Balığımız fırından çıktı. Sosumuzun içinden balıklarımızı alıyoruz. Aynı şekilde kumbincelerimizi de alıyoruz. Sosumuzu tekrardan tavamıza aktarıyoruz. Tavamızı yüksek ısıda. Kaynayana kadar bekliyoruz. O sırada otlarımın içine hardal tohumunu da ilave ettim. Bunları balıklarımızın

güzellerine şu şekilde yerleştiriyoruz. Hem görüntü hem lezzet amaçlı. Ayrıyeten balığımızın ana garnitürü. Sosumuz kaynamaya

istediğimiz kıvama gelene kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Birazcık çekmesini ve koyulaşmasını bekliyoruz. Sosumuz kısık ateşte çekerken ben size hemen ilk yemeğimiz levrek seviçenin sosunu anlatayım. Balıkları pişirdiğimiz limon suyu, portakal suyu, mandalina suyu karışımını süzdürdükten sonra çırpma teli yardımıyla Dijon hardal, tane hardal hepsini bir çırpma teliyle karıştırarak mayonez tenceresinde birleştirdik. Ve koyu kıvamı alması için yavaş yavaş zeytinyağıyla bağlama işlemine geçtik. En son içerisine birazcık kişniş ve kapya biber doğradık. Bunu da birazdan seviçemizi tabaklarken kullanacağız. Ana yemeğimizin sosu istediğimiz kıvama geldi. Şimdi buğulamamızı tabaklama aşamasına geçiyoruz. Altına yapmış olduğumuz karışımı güzelce yerleştiriyoruz. Başta da anlattığım gibi daha çok Ege ürünlerini kullandık. Ve daha sonra üzerine Ege otlarıyla birleştirmiş olduğumuz lagoslarımızı yerleştiriyoruz. Dediğim gibi ben bir tık fazla yaptım. Normalde bu üç parça bir porsiyon için yeterli olacaktır. Yanlarına kumindilerimizi yerleştiriyoruz. Birazcık zeytinyağı ilave ettikten sonra tabağımız hazır. Şimdi ikinci tabağımız olan Laos seviçeye geçiyoruz. Laoslarımız süzüldü. Cımbız yardımıyla asitte pişmiş Laoslarımızı tabağımıza yerleştiriyoruz. Üzerine yine asitte pişmiş soğanlarımızdan ilave ediyoruz. Ortasına birazcık bezelye filizi. Filetosunu çıkarmış olduğumuz portakal filetoları. Az önce anlattığım zeytinyağı ve hardal yardımıyla bağladığımız limon sosumuzu. ...ilave ediyoruz. Ve son olarak dekor amaçlı... ...yenilebilir çiçeklerimizden... ...ilave ettikten sonra... ...bu tabağımız da hazır. Lagos balığından elde ettiğimiz iki ürünümüz de hazır. Şimdi diğer Ege lezzetlerimizle birleştirmeye masaya gidiyoruz.

Dedem ve amcamın ardından devam ettirdiğim bu meslek beni her gün yeniden heyecanlandıran, enerji veren, yaşamımın en önemli tutkusu oldu. Ege'nin bana verdiği ilham, tabaklarıma yansıyan çeşitlilik ve misafirlerimizin memnuniyeti bu enerjinin devam etmesini sağlayan en önemli unsur. Dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da en önemli gayem mutlu bir yüzle vedalaştığımız misafirlerimizdir.

0: Tokgöz.
1: Ben de Flabi ilgili Tokgöz.
0: Annem Mufak'ta programından sevgiler.
1: Ela ile sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım her zaman olduğu gibi sizler için yine şahane iki tane tarif hazırladı. Neydi onlar?
0: Sağlıklı dondurma, evet. Bir de sağlıklı poğaça.
1: Evet, sağlıklı dereotlu bir poğaça yapacağız. Dondurmamız da var. Yok yok bugün programımızda. O zaman biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerde burada buluşalım.
0: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, tarifimize başlayalım. Çok güzel bir dondurma tarifimiz var. Ela'cığım önce bize bir malzemeleri saysın. Bakalım neler kullanacağız?
0: Çikolata, yaban mersini, yoğurt.
1: Evet ve süzme yoğurdumuz var. Çok basit 3 malzemeyle hazırlanan şahane bir tarif. Ela buna bayılıyor. Biz bunları yine yaparken Ela'nın da çok sevdiği güzel kalıpları kullanıyor olacağız. Önce evet. Ne yapalım Ela'cığım? Bir tarifleri, malzemeleri bana bir ver istersen. Yaban mersiniyle başlayalım. C vitamininden çok
0: yaban
1: zengin.
0: Yaban mersiniyle bir stres mi?
1: Evet, bir antioksidan deposu. Harika bir ürün. Hadi o zaman bunları ben senin için ezeceğim. Biz burada donmuşunu kullandık. Donmuş olması tabii daha dondurma kıvamına getirmekte biraz daha iyi oluyor.
0: Zaten donmuş.
1: Evet, donmuştu. Birazcık böyle hafif hafif artık suyunu da azaltmaya başlamış. Güzelce onları ezeceğiz. Ezmek ister misin?
0: Ben ezeceğim. Tamam. Çatalla.
1: Çatalla ezebilirsin sen de.
0: Sen de çünkü çatalla.
1: Evet.
0: Ya.
1: Evet, tamam, güzel şimdi oldu. Değil mi?
0: Ya
1: ben ben burada farklı meyveler de olur. Çilek olur, muz olur, ahududu da olabilir. Her türlü meyve burada çok rahatlıkla kullanabildiğiniz bir şey. Dondurursunuz bunu.
0: Ahududu ne?
1: Ahududu biliyor musun? Böyle daha pembe o da, berilerden güzel bir meyve o da. Şimdi ben kendim bitirdim. Bana yoğurdu verebilir misin?
0: Gibi mi?
1: Aynen, duta çok benziyor. Bak doğru, sen
0: dut
1: dutlasın.
0: Dut mu?
1: Hı hı.
0: Dut mu?
1: Dut değil ama bu da onun adına ona benzeyen bir meyve.
0: Ay,
1: tamam. Ela'cığım yoğurdu bana verir misin?
0: Ya çatalımı niye yapayım?
1: Onu ver. Tutabilirim istersen senin için.
0: Yok.
1: Evet.
0: Ben de tam çikolata alacakmışım.
1: Evet, çikolata en son. Burada yine benmari usulü erittiğimiz 60 gram kadar bitter
0: ben
1: çikolata
0: tutuyorum.
1: Kullanacağız. Bir saniye hemen. Tam ezeyim.
0: Seni de istiyorum ben de.
1: İzliyor musun
0: ya,
1: sen de?
0: Ya bu kap çok derinmiş anne.
1: Evet, birazcık derin ne oldu?
0: Ne
1: vermedin
0: derin
1: mi?
0: Değil
1: şimdi yoğurtlarımızı da ekleyelim. Süzme yoğurt biraz daha tabii tutuyor bu tarifi. O yüzden süzme yoğurt kullandık.
0: Mı?
1: Bir kaşık alacağım şuradan.
0: Karıştıracağız.
1: Evet, karıştıracağız.
0: Karıştırmayı çok seviyorum.
1: Sen istersen benim için onu güzelce karıştırabilirsin. Ne dersin?
0: Karıştırayım. Anne hani sen sos yapacaktın bir şeye?
1: Ha evet, onu da yaparız ya. Soslu tarifler de yaparız. Sen iste yeter ki.
0: Tamam anne. Ben karıştırabilir miyim acaba?
1: Karıştır bakalım sen bunu güzelce. Ben de o sırada kalıplarımızı getireyim. Evde kalıbın olması önemli değil tabii ki de. Kaşıkla normal bir kaba da dökebilirsiniz. Bunların 1-2 saat kadar buzlu donmasını istiyoruz. Çikolata tamamen yine Ela'nın tarife eklediği bir alternatif. Biraz daha tatlı olsun isterseniz de içerisinde bal koyabilirsiniz. Balla tatlanabilir. Artık yavaş yavaş şöyle bir...
0: Ben yapacağım.
1: Olmadı mı? Tamam hadi yap bakalım. Güzelce karıştıralım onu. Yaban mersini biraz daha tabii ekşi bir tat da bırakabiliyor. Hani böyle biraz daha muz veya yaban mersinin beraber olduğu bir karışım da olabilirdi. O zaman da çok güzel oluyor. Senin ama favorilerinden bir tanesi bu. Ela vişne çok sever. Vişneyle bunu bazen yapıyoruz. Alabilir miyim?
0: Ama vişne rengine benzedi.
1: Benzedi.
0: Beraber.
1: Şimdi alayım artık.
0: Ha, alamaz.
1: Ama bir tane dolduracağım artık bunlara.
0: Doldurma lütfen. Çünkü çok önemli bir şey yapmam gerek.
1: Ne yapman gerek?
0: Çok önemli bir
1: hadi
0: şey.
1: Yap bakalım.
0: Sen güzel yapmıyorsun.
1: Beğenmedin mi?
0: Beğenmiyorsun.
1: Şimdi sen çikolatayı eklerken bana yardım edersin olur mu?
0: Çikolata.
1: Şöyle yapacağız. Kalıplarımıza bu yoğurtları güzel.

0: birleştireceğiz. İçine böyle badem sevenler bence badem de ekleyebilirler. Bunları alternatif olsun diye ben tabii ki söylüyorum. Ben burada en pratik formunu yaptım aslında. Elimizde her zaman bulunan badem malzemelerle yapmaya çalıştık.
1: Badem.
0: Bu şekiller çok güzel oluyor.
1: Ben kurabiye adam.
0: Evet, sen kurabiye adam seversin. Burada da favorin kurabiye adam mı yoksa?
1: Yok yok.
0: Diğerinde üzümdü hatırlarsan.
1: Yok. Şimdiki favorim ne biliyor musun?
0: Bilmiyorum, ne?
1: Bence benimki şuradan birazcık tavşan gibi görünüyor.
0: Öyle mi görünüyor? Bak bu da fil gibi bir şey galiba. Şekiller de çok güzel. Dediğim gibi illa bir şekilde ihtiyacımız olmayacak tabii ki burada. Ama sağlıklı bir dondurma.
1: Evet.
0: Çünkü en azından yoğurt kullanıyorsunuz. Rafine şeker içermemiş oluyor.
1: Aklıma bir fikir geldi.
0: Ne geldi?
1: Daha da tam benzer dondurmaya yapmak için ne yapmamız gerek biliyor musun?
0: Ne yapmamız gerek? Çubuk mu takalım diyeceksin?
1: Hayır.
0: Nasıl yapalım?
1: Tamam. Ama diyeceğim ama sen öyle bilme diye.
0: Tamam.
1: Bilmiyorsun değil mi?
0: Bilmiyorum.
1: Tamam.
0: Ay çok güzel oldu
1: anne,
0: bu.
1: Anne bak bunlar donacak.
0: Tamam.
1: Ve sonra da altına çubuk sokacağız. Ve sonra yine donacak.
0: Evet, yani çubukla bir dondurma yapalım diyorsun. Olabilir tabii
1: evet,
0: ki de.
1: Evet, ters olanları da düz yapayız.
0: Alınca. Şimdi ne yapacağım biliyor musun bunların üzerine? Daha doğrusu şöyle.
1: Fili eksik yaptım.
0: Evet, bu tarafına biraz çikolata ekleyeceğim ben. Gerçekten o da çok güzel oluyor. Elantik tadını kullanacağım eklerken. Şöyle birazcık dondurmanın üzerine çikolata da gezdirelim bence. Ne diyorsun Ela?
1: Ay.
0: İçerisinde isterseniz bu çikolatayı daha da akışkan bir kıvamda görmek isterseniz Hindistan cevizi yağıyla ya da birazcık sütle de bunu açabilirsiniz. Ama bence şu an kıvamı güzel. Yani direkt erimiş hali de gayet güzel oluyor.
1: Yağ demen gerek.
0: Efendim?
1: Yağ demen gerek.
0: Evet, güzel oldu değil mi?
1: Evet, çok güzel oldu. Çok.
0: Senin çok seveceğin bir tarif alternatifi. Böyle ben çikolataları gezdireceğim. Sonra bunu buzlukta bekleteceğiz. Kalıplardan çıkartıp rahatlıkla yiyebilirsiniz. Çocukların çok seveceği bir alternatif bence.
1: Çok güzel kokuyor.
0: Çok güzel kokuyor değil mi? Bitirdiğin kokusu çok güzel.
1: Bunu yapmayacak mısın çikolata?
0: Bu kadar yetti, bu kadar çıktı. O yüzden hep tüm kalıbı doldurmamıza gerek yok. Çikolatayı da ekledik. Şimdi bunları buzluğa götürüyoruz.
1: Dolaba koyacağım, dolaba.
0: Evet, sonra ise diğer tarifimiz için burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, sağlıklı poğaçamıza başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, sağlıklı poğaçamıza başlıyoruz. Dereotlu çok güzel bir poğaça. Ela her zaman olduğu gibi önce bize malzemelerimizi saysın bakalım.
1: Nohut.
0: Evet. Çörek otu.
1: Tuz, lol peynir, yumurta, dereotu, kabartma tozu.
0: Evet, işte bize bu kadar malzemelerimizin. Gerçekten proteinden çok zengin, çok da güzel, glutensiz bir tarif olacak bu.
1: Evet,
0: yiyenler çok beğeniyorlar. Umarım sizler de çok seversiniz. Şimdi tüm malzemeleri aslında çok kolay. Direkt blenderdan geçireceğiz zaten.
1: Evet.
0: Ela'cığım sen benim için malzemeleri koy. Sonra hepsini şekillendireceğiz ve fırında pişireceğiz. Evet, çok mutlu olurum sen yardımcı olursan
1: tamam.
0: Bana. Şimdi 2 su bardağı kadar nohutumuz var. Haşlanmış nohut. Buradaki herhangi bir baklagili de kullanabilir mi? Herhangi bir baklagili de.
1: Ya ben koymak istiyorum ama.
0: Herhangi bir baklagili
1: ölçülü
0: de burada kullanabilirsiniz. Ölçülü bir tane.
1: Sen koy ben şöyle.
0: Dur, suyu var. Şöyle yapalım birazcık. Üstten alayım o zaman. Suyu girmesin
1: anne,
0: çok fazla sulanmasın.
1: Bak düştü.
0: Tamam alırım onu ben şimdi.
1: Sen alabilirsin.
0: Biraz daha böyle suyunu süzelim. Öyle koyalım
1: ama
0: şimdi.
1: Ama bak suyu geliyor. Aa,
0: arıyorum şimdi sen merak etme. 2 su bardağı ölçüsünde koyduk. Onu da alalım buradan. Şimdi içerisinde 2 yemek kaşığı kadar lor peyniri ekliyoruz. Lor peynirimizi koyabilirsin Ela'cığım bence sen.
1: Hepsini mi?
0: Hepsini koyabilirsin. Evet. Sonra içerisine 2 tane yumurta beyazı, 1 tane sarısı olacak. Diğer sarıyı üzerine sürmek için ayırdık. O büyük kaptaki.
1: Büyük kaptaki.
0: Evet. İçine direkt dökebilirsin. Hem üstüne sürmek için.
1: Bu çok değişik.
0: Evet, şimdi içerisine tuz ekleyelim.
1: Bak suyunu almışsınız bunu. Bak böyle pum olmuş.
0: Evet, beyazını aldık. Sen de sarısını bırakmış olduk. İçerisine 1 çay kaşığı kadar ortalama tuz ekliyoruz. Elerde dereotlarını da koyalım.
1: Neye koyuyoruz?
0: Dereotlarını koyabilirsin.
1: Dereotumu.
0: Evet. Çok güzel oldu. Şimdi sen bana oradan kabartma tozu veya karbonat da kullanabilirsiniz. Onu getir bakalım. Onu da ekledik. O son iki malzemeleri de üzerine sürmek için bekletiyorum. Şimdi bunları güzelce tamam. blenderdan geçireceğiz.
1: Blenderdan bakalım geçir.
0: Evet, sonra bunları şekillendireceğiz.
1: Ben tarifle birazcık alıştım.
0: Alıştın değil mi? Sen küçükken evet çok sevmiyordun bu tip tarifleri. Zaman içerisinde burada mutfakta yemekleri yapa yapa güzel tarifler vere vere alıştın bence de.
1: Şahane. Evet, çok alıştım ama büyükler alıştım.
0: Evet evet, alıştım bence de. Hemen o zaman Ela'cığım şimdi ne yapıyoruz? Efendim?
1: Sevmiyorum demiştim. Ve sonra da kaplı tarifleri seviyorum
0: evet,
1: demiştim.
0: Evet demiştin, doğru.
1: İşte o da büyüklüğümde demişti.
0: Doğru. Şimdi ben başlıyorum o zaman. Hazır mısın?
1: Başlıyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Çok güzel oluyor.
0: Evet değil mi? Çok güzel oluyor. Beğendiğine eminim zaten ve bence çok beğeneceksin de. Hatta şöyle yapalım.
1: Şimdi
0: ben
1: ne yapacağım?
0: Fırın tepsimizi şöyle bir getireyim.
1: Ve sonra üstüne ekleyeceğiz.
0: Evet, şunu bir açalım.
1: Bunu süreceğiz. Sonra bunu üstüne ekleyeceğiz. Sadece.
0: Evet, çok güzel oldu değil bence mi? Zaten.
1: Sorun
0: evet.
1: bu. Sorunu çözmen gerek.
0: Elimizde kalmasın haydi, diye bakalım, şöyle bakalım, yapacağım. Bakalım, elim bakalım. Şey... daha rahat
1: ben
0: yapabilmek için.
1: Ben de
0: ama sen yapmayacaksın zaten. Ben yapacağım. Sen de bana yardım edersin ama nasıl yardım edersin? Bak ben sana fırça vereceğim şimdi buradan.
1: Fırçayla ben yapacağım.
0: Evet.
1: Ama hiçbir yerim kirlenmez.
0: Kirlense bile zaten onları tekrar silebiliriz.
1: Ben kendimi tanıyorum.
0: Sen böyle evde de poğaça yapıyoruz ya oradan da alışıksın zaten birazcık.
1: Tamam.
0: Ay. Evet.
1: O yapışkan değilmiş ama.
0: Birazcık yapışkanlık var aslında.
1: Yok.
0: Belki şeyi daha çok koyabiliriz böyle durumlarda içerisine. Ben buraya yavaş yavaş bunları şekillendireceğim. Böyle çok güzel tatlı bir şey oluşturuyor. Alternatif oluşturuyor. Hem kahvaltılarda, ara öğünlerde çocukların seveceği bir alternatif. İçerisinde çok fazla şey de yani unlu hatta hiçbir şey olmadığı için sindirimi de çok kolay.
1: Unlu.
0: Ve proteinden zengin olan. Proteinler en çok kimin için faydalıydı biliyorsun sen artık bunları.
1: Kimin?
0: Sporcular için değil mi?
1: Sporcular, evet.
0: Spor yapanlar için de çok önemli.
1: Ben sporcuyum.
0: Evet,
1: o zaman ben yemeliyim.
0: Sen ne yapıyorsun mesela spor olarak?
1: Cimnastik.
0: Evet, Ela çok güzel cimnastik yapıyor biliyor musunuz? Çok güzel kupalar da kazandı.
1: Onun için ben bunu yiyebilirim.
0: Evet, bu senin için çok güzel bir şey. Mesela sabah kahvaltı yapmayı sevmeyen arkadaşların varmış. Duyuyorum onları. Onlar için çok güzel bir alternatif oluşturuyor.
1: Duymadım, biliyorum.
0: Ben şimdi koydum bunları güzelce.
1: Yeter artık.
0: Bitti zaten. Şuraya hemen bunları ekleyeceğim.
1: Yumurtamızı aldık.
0: Sen yumurtamızı al bakalım.
1: Otumuzu aldık.
0: Evet. Şimdi üzerine ben sana şöyle bir vereyim. Güzel de sürme fırçamızı. İstersen ben süreyim sen çörek otlarını ekle. Ne dersin?
1: Yok. Ben de süreceğim.
0: Öyle mi?
1: Ben de süreceğim. Sen bak çörek şöyle. Otunu ekle.
0: Olur mu? Hadi o zaman.
1: Sen çörek otunu ekle.
0: Sür bakalım.
1: Ekle.
0: Yer değiştirelim diyorsun. Hadi bakalım. Sür bakalım. Ben de bir yandan çörek otlarını ekleyeyim. Susam olur, çörek otu olur, chia tohumu olur. Sevdiğiniz tohumlardan buraya rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Evet. Güzel oldu. Diğerlerini de sür bakalım o zaman.
1: Sildiklerini sen ekle.
0: Tamam. Ben şuradan şurada bir temizleyeyim. Çok güzel oldu Ela'cığım ya. Şuraya şöyle siliyorum bir yandan.
1: Eklemiyorsun ama ben
0: ekleyeceğim. Ekleyeceğim. Sen de bütün yumurtayı sür bir güzelce. Oraya da sürelim. Şahane oldu. Güzel bir yumurta sarısı sürelim güzel üzerine. Güzel güzel kızarsın. İçerisinde dediğim gibi farklı baklagil türleri de ekleyerek de bunu yine yapabilirsiniz. Çok sağlıklı, çok güzel bir atıştırmalık oluyor aslında. Tokta tutuyor gerçekten de. Nohut da çünkü proteini yüksek, lifi yüksek olan bir besin aslında. O bakımdan da çok güzel.
1: Sen de ekliyorsun.
0: Benden hızlı, evet.
1: Ben çok ekliyorum.
0: Evet, hemen ekliyorum, pardon.
1: Ekleyerek anlatabilirsin. Ekledim.
0: Biraz daha sürebilirsin bence ona da. Aynı fikirdeyim. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer ben bunu fırına götürüyorum. Tam tersi. 180 derece fırınımızda ortalama tam 25 dakika kadar pişiyor.
1: Fırçayı
0: sonra koy. Şimdi kaldırırım oradan.
1: Ay,
0: sonra da hazır
1: ama.
0: Olacak. O zaman ben fırına doğru gidiyorum Ela'cığım.
1: Sen fırına doğru
0: gidiyorum. Ve sunumlarda buluşalım.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.

0: paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
7: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
6: Bir de soruyorsunuz.
7: 589 Neşe Hanım.
8: Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek?
7: Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
6: Bana geldi bu çiçekler. Tijan ablan da kim? Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
7: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
9: Bir zamanlar sevginle...
6: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum. Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi. Hemen evleniyorum.
10: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
6: Kocam mı?
7: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
11: Bak Yeşil Yeşil, bugün 16.15'te TV4'te.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
2: Gel.
1: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an.

0: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Sadece
1: durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
4: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Eskimosi gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz artık. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Psst, mavi bir zürafa mı?
6: Vay, konuşabiliyor musun?
5: Evet, beni sen çizdin. Daha güzelini biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.

0: Tariflerimiz hazır.
1: Evet, tariflerimiz gerçekten hazır ve çok ama çok güzel görünüyorlar. Burada Elan'ın sevdiği renklerdeki dondurmaları, bir yanda da yaptığımız o güzel poğaçalarımız var. Elan'cığım hangisini tatmak istersin?
0: Poğaça.
1: Evet, poğaçayla başlangıç yapabilirsin bence. Bir tane alabilirsin. Tabağına koymamı ister misin?
0: Bence şu.
1: Tamam, tabağına koyabilirsin. İstersen sana için kesebilirim ya da ısırılabilirsin. Nasıl yemek istersen. Tamam. Bakalım Ela sevecek mi poğaçamızı?
0: Çok güzel.
1: Ya beğendin mi? Şahanesin canım benim. Evet gerçekten.
0: Ama birazcık tuzlu.
1: Çok az tuzlu mu olmuş? Tamam, biraz daha tuzunu azaltabilirsiniz o halde sizlerde. Gerçekten çok lezzetli. İki tane tarif hazırladık Ela ile bugün sizler için. Mutlaka deneyin. Hepsi birbirinden güzel oldu. O zaman ne diyorduk Ela'cığım? Bugünlük, ben söyleyeyim mi bugün?
0: Bugünlük bizden bu kadar.
1: Evet. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek.
0: Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Pek. 8 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Hobilerim jimnastik yapmak, voleybol oynamak,

0: ve piyano çalmam. Biraz tenise de ilgileniyorum. Büyüyünce jimnastikçi olmak istiyorum. Ya da moda tasarımcısı. Çocuk doktoru olmayı da düşünüyorum. Katılan bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bay bay.
1: Merhaba, benim adım Esra Miray Çak. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Elazığlıyım. Yarışmanızı severek takip ediyoruz ailemle beraber. Hobilerim resim yapmak, yüzmek, her şeyi seviyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
2: Merhabalar, ben Eren Akbulut. 8 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim satranç oynamak, yüzmek ve bilgi yarışmasını takip etmek. Büyüyünce bilim adamı ya da pilot olmayı düşünüyorum. Süper kumara da yarışacağım için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Ben Adem Erbaykurt, 8 yaşındayım, 3. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında satranç oynamak, basketbol oynamak ve futbol oynamak var. Büyüyünce bilim adamı olmak istiyorum. Bu programı ailecek severek izliyoruz. Bütün yarışmacılara başarılar dilerim.
4: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda İpek'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Ömer var. Üçüncü masamızda Eslem ve dördüncü masamızda da Eren. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
4: Harika gözüküyorsunuz. O zaman İpek'le başlayalım. İpek'ciğim, seni yüz yüze daha yakından tanıyalım.
6: Merhaba, benim adım İpek. 8 yaşındayım. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Hobilerim jimnastik yapmak ve tenis oynamak. Büyüyünce ya jimnastikçi olmak istiyorum ya da moda tasarımcısı.
4: Bütün hayallerin gerçek olsun İpek'ciğim. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Ömer'cim, hoş geldin.
7: Merhaba, ben Adile Ömer Baykurt. 8 yaşındayım. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında satranç oynamak, basketbol oynamak ve futbol oynamak var. Büyüyünce bilim adamı olmak istiyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Buradan tüm sınıf arkadaşlarıma da selamlarımı gönderiyorum.
4: Biz de selamlarını göndermiş olalım Ömer'cim. Teşekkür ediyoruz sana da. Başarılar. Eslem'cim, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Ben Eslem Miray Çok. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Elazığlıyım. Hobilerim arasında masa tenisi oynamak, yüzmek var. Büyüyünce yüzme öğretmeni olmak istiyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
4: Çok güzel. Ben de sana başarılar diliyorum Eslem'cim. Teşekkür ederiz. Eren'cim, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Ben Eren Akbulut. 8 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Bugün burada yarışacağım için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Ben de hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. O zaman hazırsak artık başlayalım mı? Gelsin mi Arif tablosu?
8: Evet.
4: Duyamadım.
8: Evet.
4: O zaman İpek için harf tablomuz geliyor.
8: Ağacın ağası.
4: Ağacın ağası 50 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Terzilikte ölçü almak için kullanılan şerit metredir. Süremiz başladı.
8: Mezro. Mezro.
4: Mezro. Doğru mu görelim? Ama çok yaklaştı, onu söyleyebilirim.
8: Mezura.
4: Doğru mu görelim? Bravo. İpek ve Eren'in ortak çalışmasıyla arkadaşlar kumbaramıza ilk puanımızı ekledik ve Ömer'le devam ediyoruz.
10: İrem'in iyisi.
4: İrem'in iyisi 60 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Televizyon, bilgisayar gibi araçlarda görüntünün izlendiği ekranın yer aldığı alettir. Süremiz başladı. Cevap gelmedi ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Ne olabilir? Televizyon, bilgisayar gibi araçlarda görüntünün izlendiği ekranın yer aldığı alet. Nerede izlenir görüntü? Açalım bir kutu.

0: Bilgisayarı aklınıza getirin. Ne var? Bilgisayarda nerede izliyorsunuz o görüntüyü? Onun adı ne? Bir kutu daha açalım. Son 30 saniyemiz. Bir kutu daha.
1: Monitör.
0: Doğru mu görelim? Bravo İpek. Eslem'cim senin için geliyor harf tablomuz.
1: Eslem'in E'si.
0: Eslem'in E'si 30 puan değerinde ve kişi isimlerinden gelecek sorumuz. Alev, parıltı anlamına gelen bir isimdir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması ne olabilir? Alev, parıltı. İsimleri düşünün, sonu E ile bitiyor. Estem gözünü kapattı. Gözünün önünden geçiriyor isimleri. Eren?
1: Lale.
0: Lale mi doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Bir kadın ismi. Hadi bir harf açalım. Ömer?
2: Mine.
0: Mine mi doğru cevabımız? Olmadı. Bir harf açalım.
1: Şule.
0: Doğru mu, görelim? Bravo. Eren için geliyor harf tablosu.
1: Kuzenim Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 60 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Sıradan anlamındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Alalade, alilade, alelade, elelade. Süremiz başladı. Sıradan.
1: Alelade.
0: Hangisi? 1, 2, 3, 4.
1: 3.
0: Alelade mi, görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı bile. Şimdi bir kumbaramıza gidelim bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaramıza 160 puanımız var arkadaşlar. Daha yolun çok başındayız. Hedefimize kalan puansa 2340. Harikasınız. Kutluyorum sizi. İpek'le devam ediyoruz.
3: Dayım Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Temizlenmek, saf hale gelmek, sıkıntıları geride bırakmaktır. Süremiz başladı.

0: Bir kutu açalım, öyle düşünelim. Ne olabilir? Temizlenmek, saf hale gelmek, sıkıntıları geride bırakmak.
1: Arınmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz. Ömer için gelsin harf tablomuz.
1: Isparta'nın ısı.
0: Isparta'nın ısı 60 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Tatil ya da sağlık amaçlı gidilen doğal sıcak suyu bulunan tesistir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapıp bulalım. Bu tesiste doğal bir sıcak su var. Bir kutu açalım. Bir
1: kaplıca.
0: Hadi bir emin söyle bakalım.
1: Emin.
0: Hayır, kendinden emin söyle kaplıcayı.
1: Kaplıca.
0: Arkadaşların katılıyor mu peki?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. İpek'cim sen böyle bir kaplıca mı acaba diye...

0: cevabı verince dedim ki hadi sen kendinden emin söyle ve bak arkadaşların da sana katıldı. Çok güzel bir ekip çalışmasıydı. Kutluyorum sizi arkadaşlar. Eslem'le devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Sevde'nin sesi.
0: Sevde'nin sesi 30 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Matematikte kendisinden ve birden başka böleni olmayan tam sayıdır. Nokta nokta sayı. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Haydi ekip. Ne olabilir? Matematikte kendisinden ve birden başka böleni olmayan tam sayı. Matematikle arası iyi olanlar vardı burada değil mi?
1: Evet.
0: Kimdi onlar? Ömer? Bir kutu açalım.

0: Eren?
1: Asıl sayı.
0: Bir daha söyle.
1: Asıl.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Asal sayı.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Bu turun 8. sorusu Eren için geliyor.
1: Karaman'ın K'si.
0: Karaman'ın K'si 40 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Kolsuz, önü düğmeli, ceket içine de giyilebilen elbisedir. Süremiz başladı.

0: Yelek.
1: Yelek mi doğru cevabımız, görelim. Kumbaramıza 40 puan daha ekledik arkadaşlar. Şahanesiniz. 8 soruyu geride bıraktık ve harf tablomuz İpek için geliyor.
0: Lale'nin L'si.
1: Lale'nin L'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Birçok bitkinin yaprak rengini söylerken kullanılan pekiştirmedir. Süremiz başladı.

Gelmedi cevap. Bir ekip çalışması yapalım. Hadi bakalım bir kutu açalım öyle yapmaya başlayalım. Olur mu? Bir kutu daha açalım.

0: Son 57 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar birçok bitkinin yaprak rengi.
1: Yemyeşil. Yemyeşil.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Ömer senin için geliyor Arif ablamız.
2: Öğretmenim Gülayşe'nin G'si.
0: Gülayşe Hanım'ın G'si 40 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtların konulduğu kapalı alandır. Süremiz başladı.
2: Galeri.
0: Galeri sığıyor mu? Bir bak bakalım.
2: Sığmıyor.
0: Doğru mu görelim?
1: Garaj.
0: Garaj cevabıyla kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Eslem için geliyor harf tablomuz.
2: Nehirin N'si.
0: Nehirin N'si 60 puan değerinde ve inşaattan gelecek sorumuz. Ev, fabrika, baraj gibi inşaat işlerinin sürdüğü, yapı gereçlerinin saklandığı yerlere verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: olabilir arkadaşlar? Açalım bir kutu.
1: Şantiye.
0: Doğru mu görelim? Ve ısınma turunun son harfi Eren için geliyor.
1: Ryan R's.
0: Ryan R's 60 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yaşları farklı olan 3 kardeşten büyüğüyle küçüğü arasındakidir. Süremiz başladı.
1: Ortanca.
0: Eren'in bu cevabıyla ikinci tura gider miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar ısınma turu bitti bile. Nasıldı?
1: Güzel.
0: İyi miyiz?
1: Evet.
0: Peki o zaman ben bir tahmin alacağım. Bir kumbaramıza bakalım. İpekçim kumbara da kaç
1: 500,
0: puan?
1: 500-550
0: 500-550. Ömer?
2: 560.
0: 560. Eslem?
3: 490.
0: 490. Eren?
4: 610.
0: 610. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 510 diyen var mıydı? 610 mu dediniz? 510 puanımız var kumbaramızda ve hedefimize kalan puansa 1990. Harikasınız. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Evet.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazırız değil mi?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman İpek için geliyor harf tablomuz.
5: Öğretmenim Ayla'nın A'sı.
0: Ayla Hanım'ın A'sı 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir olayı kutlamak için gönderilen ve duyguların, düşüncelerin anlatıldığı iletidir. Süremiz başladı.

0: olabilir arkadaşlar. Bir olayı kutlamak için gönderilen ve duyguların, düşüncelerin anlatıldığı ileti. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. İleti. Bir kutu daha açalım. Var mı bir fikrimiz? Ne olabilir?
1: İlk kemsi tebrik olabilir mi?
0: Eslem başlattı bir ekip çalışması arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz Eslem'e?
1: Evet.
0: Peki sonrası ne olabilir? İleti olduğuna göre. Şimdi biz, Ömer?
1: Tebrik masajı. Tebrik masajı.
0: Masaj değil de başka bir şey olabilir mi? Ne olabilir? Tebrik masajı mı görelim? Ama çok yaklaştı.
2: Tebrik mesajı.
0: Katılıyor muyuz Eren'e?
1: Evet.
0: Görelim bakalım. Bravo. Harikasınız. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Sare'nin sesi.
0: Sare'nin sesi 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Bazı spor dallarında müsabaka sırasında dinlenmek için ayrılmış süredir. Süremiz başladı.
1: Devre yarısı. Devre arası.
0: Yarısı dedin, sonra arasına çevirdin. Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Eslem'le devam ediyoruz.
1: Babam Murat'ın M'si.
0: Murat Bey'in M'si 80 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor sorumuz. Belirli bir alanda kısa zamanda etkili olan atmosfer koşullarına verilen addır. Süremiz başladı.
1: Hava ortamı.
0: Görelim doğru mu? Olmadı.
2: Hava katmanı.
0: Görelim doğru mu bu cevap? Olmadı. Bir kutu açalım.
1: Hava deyimi.
0: Hava?
1: Deyimi.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar?
2: Hava durumu.
0: Doğru mu? Görelim. Bravo. Denedik, yanıldık. Sonunda doğru cevabı bulduk ve Eren'le devam ediyoruz.
2: Annem Elif'in E'si.
0: Elif Hanım'ın E'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir hizmet alınacak işletmeden önceden yer belirlemektir. Süremiz başladı.

0: Rezervasyon.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, bu turda da ilk 4 sorumuz geride kaldı. İpek için geliyor harf tablomuz.
0: İpek'in iyisi.
1: İpek'in iyisi 140 puan değerinde ve animasyondan geliyor sorumuz. Bir tatil yeri işleten Drakula'nın başına gelenleri anlatan animasyon serisidir. Süremiz başladı.

0: Drakula'nın başına gelenler. Açalım bir kutu.
1: Otel Transilvanya.
0: Doğru mu görelim? Bravo. İzlemiş miydik arkadaşlar? İpekçim, hayır, izlemiş miydin? Nasıl, sevdin mi?

0: oldum Ömer'cim?
1: Van kedisi.
0: Doğru mu görelim? Çok hızlı bir cevaptı Ömer'cim. Eslem'le devam ediyoruz ama Van kedisinin güzelliği nasıl değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Hayvanları seviyor muyuz?
1: Evet.
0: Hepimiz hayvanları çok seviyoruz ve Eslem'le devam ediyoruz.
1: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 80 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Karyola, komodin, gardırop gibi eşyalardan oluşan settir. Nokta nokta nokta nokta takımı. Süremiz başladı.

0: Yatak odası takımı.
1: Doğru mu görelim? Bravo, 80 puan daha kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Bir kumbaraya gidelim mi, görelim bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaraya gidelim. Arkadaşlar, kumbaramızda 1100 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1400. Harikasınız. Eren'cim, senin için geliyor harf tablomuz.
0: Yücel amcamın yeğesi.
1: Yücel Bey'in yeğesi 100 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Başka bir dilde dinlediğimiz müzik parçasına verilen addır. Süremiz başladı.

0: Yabancı şarkı.
1: Doğru mu görelim? Bravo. İpek'cim senin için geliyor harf tablomuz.
0: Kroki'nin K'si.
1: Kroki'nin K'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Hassasiyetten yoksun olma halini ifade eden sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Bir kutu daha. Son 58 saniyemiz. Cevabımız ne olabilir arkadaşlar? Hassasiyetten yoksun olma halini ifade eden sözcük.
1: Yararsızlık.
0: Yararsızlık mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Eren?
2: Yararsızlık.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Dayarsızlık.
0: Dayarsızlık. Doğru mu görelim?
1: Ömer? Dayanıksızlık.
0: Dayanıksızlık. Doğru mu görelim?
2: Duyarsızlık. Duyarsızlık.
0: Duyarsızlık mı doğru cevabımız, görelim? Eslem.
1: Duyarsızlık.
0: Katılıyor musunuz Eslem'e?
1: Evet.
0: Ekip katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. Ömer Eslem'i kutluyor. Harikasınız arkadaşlar ve Ömer'le devam ediyoruz.
1: Ordunun olsun.
0: Ordunun olsun. 90 puan değerinde ve bilişimden geliyor sorumuz. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için çeşitli komutlar yazmaktır. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir?
1: Kodlama.
0: Kodlama mı doğru cevabımız, görelim. Biraz daha uzun bir cevap arıyoruz, değil mi?

0: Açalım bir kutu. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
1: Programlı olmak?
0: Programlı olmak mı doğru cevabımız?
1: Programlama.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar bu tur içinde kaldı sadece iki sorumuz ve iki harfimiz. Eslem için gelsin harf tablosu.
1: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi 100 puan değerinde ve yemekten gelecek sorumuz. Restoranlarda farklı kültürlere özgü uluslararası lezzetlere verilen genel addır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Hadi bir ekip çalışması yapalım.
1: Olabilir mi?
2: Genel mutfağı.
0: Genel mutfağı mı doğru cevabımız, görelim. İpek bir şey dedi.
1: İlk kelime...
2: Dünya mutfağı.
0: İpek dedi ki ilk kelime dünya olabilir mi? Eren de dedi ki ne dedin?
1: Genel.
0: Genel mutfağı dedin. Ömer ne dedi?
2: Dünya mutfağı.
0: Tam bir ekip çalışmasıyla acaba kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Eren'cim son harfimiz senin için geliyor.
3: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 90 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Bir öğrenim döneminin bitişidir. Süremiz başladı.

0: öğrenim döneminin bitişi.
1: Soğan kelimesi günü olabilir mi?
0: Eslem, bir çalışma başlattı arkadaşlar. Takım çalışıyor, hadi bakalım. Açalım bir kutu.
1: Öğretim günü olabilir mi? Öğretim günü.
0: Doğru mu görelim? Öğrenim döneminin bitişi.
1: Öğrenim dönemi?
0: Öğrenim dönemi mi? Bakalım.
2: Öğretim günü.
0: Doğru mu görelim? Bir kutu açalım arkadaşlar.
1: Yok.
0: Gelmedi mi? Gelmedi cevap. Açalım bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
1: Yarı yıl günü.
0: Doğru mu görelim?
1: Yarı yol günü.
0: Yarı yol günü mü doğru cevabımız? Olmadı, bir kutu daha açalım.

0: sene. Yarı sene.
1: Bir bak bakalım yarı sene oluyor mu?
0: Hayır.
1: Olmadı mı? Olmadı.
0: Yarı yıl sonu.
1: Doğru mu görelim? Arkadaşlar güzel bir ekip çalışması yapmadık mı, ne dersiniz?
0: Evet.
1: Şimdi kumbaraya gideceğiz. Hadi tahminleri alalım. İpek'cim.
2: 1500.
1: 1500. Ömer.
0: 1700.
1: 1700. Eslem.
3: 1800.
1: 1800. Eren.
4: 1900.
1: 1900. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1460 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1040. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
4: 6.
1: 6 soru bilirsek ödül bizim. Hızlıca finale gidelim mi?
0: Evet.
4: Evet.
1: Biz finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Hazır mıyız finale?
1: Evet.
0: İpek için geliyor kategorilerimiz. Eğlence, genel kültür, araç gereçler, kısaltmalar hangisi olsun?
2: Eğlence V.
0: Eğlence V harfi, sorumuzu görelim. Tatil veya eğlence yerlerinde büyüklerinkinden daha küçük olan suyla doldurulmuş alandır. Süremiz başladı.
2: Çocuk havuzu.
0: Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Ömer, senin için geliyor kategorilerimiz.
3: Araç gereçler Ç.
0: Araç gereçler Ç harfi, sorumuzu görelim. Cisimleri daha ayrıntılı ve yakından incelemeye yarayan araçtır. Süremiz başladı.
3: Büyüteç.
0: Bu cevap da doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar, bir kumbaraya gidelim mi? Ne dersiniz?
2: Evet.
0: Kumbaramızda kaç puan var görelim. Kumbaramızda 1860 puanımız var ve hedefimiz için kalan puanımızsa 640. Kaç soru bilirsek ödül bizim?
2: 3.
0: 4 soru bilirsek? Değil mi? Ödül bizim. Esnem için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?
2: Kısaltmalar B.
0: Kısaltmalar B harfi, sorumuzu görelim. VB kısaltmasının açılımıdır. Süremiz başladı.

0: ve benzeri. Ve benzeri.
1: Doğruysa eğer cevap, kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo. Eren'cim, senin için geliyor kategoriler.
2: Kardeşim, Eray'ın E'si.
1: Eray'ın E'si. Genel kültürden geliyor sorumuz. Bir yıl içindeki hafta sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 52.
1: Puan daha ekler miyiz kumbaramıza? Harikasınız, bravo. Arkadaşlar, kaç soru daha bilirsek ödül bizim?
2: İki
1: soru daha bilirsek ödül bizim. İpek için geliyor kategorilerimiz.
0: Arkadaşım Zeynep'in Z'si.
1: Zeynep'in Z'si, genel kültürden gelecek sorumuz. Türkiye'nin kara komşularının sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 30.
1: 30 var mıdır? Kara komşularımız.
2: 8.
1: Hangisi?
2: 8.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, Türkiye'nin kara komşuları. Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan. 8 tane doğru bildiniz ve Ömer'le devam ediyoruz.
3: Araç gereçler R.
1: Araç gereçler R harfi. Sorumuzu görelim. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan oturma aracıdır. Süremiz başladı.

0: 才不准。
1: Tabu re cevabı doğru mu görelim? Bravo! Finaldeyiz, ödüldeyiz arkadaşlar. Ödül bizim.
2: Süper kumbara!
1: Bravo! Yerlerinize geçebilirsiniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eslem. Bravo Eslem. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eren. Bravo Eren. Arkadaşlar nasıldı?
3: Güzeldi.
1: Güzeldi değil mi? Benim için de çok güzeldi. Hadi hemen ödüllere gidelim. Nerede ödüller? Gören var mı ödül ablayı?
3: Orada.
1: Orada. Orada yaptım. Her zamanki yerinde ödül abla bizi bekliyor. Duygucuğum teşekkür ediyoruz. Nasıldı arkadaşlar?
3: Güzel.
1: Güzeldi. Çok güzeldi değil mi? İyi ki geldiniz bugün Eren'cim. Teşekkür ederim. Eslem'cim sana da teşekkür ediyorum.
3: Teşekkürler.
1: Ömer'cim teşekkürler ve İpek'cim. Teşekkürler.

0: Ahmet Özhan Bey içerideler mi? Ahmet Bey içerideler mi?
1: Evet, biraz önce geldiler, sizi bekliyorlar.
0: Ben alıp geleyim.
2: Hadi peki, sen git. vay Ahmet abicim!
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Beni bekletecek daha sakin bir yer bulamadın mı?
4: Biliyorsun, karım buradan başka bir kulübe gitmeme izin vermiyor ki.
3: Senin kılıbıklığından da, içerideki ihtiyarların sus lafından da bıktım artık. Sus mu? Şimdi görürüz susu. Ver okçular bu kayı. Beyler affedersiniz. Az kalsın size ala ısmarladık demeyi unutuyordum. Ala ısmarladık! Ala ısmarladık! Her şey tamam mı?
2: Her şey hazır abicim. Bir an evvel çıkalım da kılıbık Ahmet'i bekletmeyelim.
1: Kıza bak!

0: Abicim ne duruyorsun, yürüsene.
1: Bir dakika. Hı? Hanımefendi bir dakika. Gel buraya.
0: Ne var abi?
1: Hanımefendinin arabasını koparttın, niye çizdin lan? Aa!
2: Ne oldu, neresi çizildi?
1: Bakın burası.
2: Neresi?
1: İşte burası.
2: Ben hiçbir

0: şey görmüyorum. Neresi beyefendi?
1: İşte burası dedim ya.
0: Siz benden alay ediyorsunuz. Hasar masar yok.
1: Bir dakika. Hasar var ve ödemek zorundayım.
0: Ben bir şey göremedim.
1: Yaz evladım, hasar tespit
2: edelim. Tamam abi.
1: Boya çizilmiş. Tampon ezilmiş. Amortisörler büzülmüş. Hı hı. Burun harikulade. Saçlar nefis. Gözler fevkalade.
0: Siz benimle alay mı ediyorsunuz?
1: Hadi toparlan gidelim.
2: Gidelim abi.
0: ...589 lütfen.

0: Ne o abi, daldın?
1: Dalınmayacak gibi değil ki.
2: Nereden sevdim o zalim kadın.
1: Merhaba.
3: Selam. Nerede kaldınız be?
1: Ha? Sorma, abimiz fena çarpıldı bu sefer, hem de burasından.
3: Ne oldu, hasta mısın?
1: Yok canım, şaka ediyor. Sadece güzel bir kız gördük, o kadar.
3: Ha. Bak sana söyleyeyim Ahmet. Burada da Ankara konserlerin sırasındaki gibi çapkınlık yapabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun.
1: Ne yani, senin gibi ütülü pijamalarımı giyip saat 8'de yatağa mı gireceğim? Hem sana ne benim çapkınlıklarımdan?
3: Sana ne mi? Oğlum, çapkınlığı yapan sensin.
1: Kapıda bekleyen de sensin.
3: Ben...
1: Evet... Dönün dönün, kavga etmeyin. Tamam tamam, değilsin. Ama şunun doğrusunu itiraf et ki, kendin Tijen'in korkusundan hiçbir şey yapamıyorsun.
3: Efendim, kim ben mi Tijen'den korkuyorum? Sen onu öyle zannet. Asıl Tijen'in benden ödü kopar be. Geçen gün şöyle yanına gittim, eğil bakayım dedim, bir tane vurdum, dur dedim, bir tane daha vurdum. Baktım vurdukça açılıyorum, bir tane daha vurdum.
1: Palavra, palavra, palavra.
3: Susun lan sen de çok.
1: Palavra, palavra. Senin ödün patlar Tijen'den be.
3: Benim ödüm patlar, sen şaşırmışsın be. Asıl Tijen'in benden ödü patlar. Alo!
4: Tijen. Alo! Alo, Tijen'cim!
1: Tijen, karısı.
4: Emret benim sultanım. Evet, şimdi senden bahsediyorduk biz de. Evet canım, aç yapma. Sana değil hayatım. Oynama lan. Söyle güzelim, yapma be! Efendim! Yapma be! Efendim sultanım, nerede olduğunu unutur muyum hiç senin? Ben de şimdi sana telefon edecektim.
5: Bekliyoruz da söyle bakalım ben neredeyim?
4: Senin nerede olduğunu bilmez miyim hayatım? Nerede misin? Ay şey, oradasın işte!
5: Ay ne salak adamsın, Kuşadası'nda değil miyim, bilmiyor musun?
4: Ya! Bak nasıl bildin? Kuşadası'ndasın.
5: Aa! Çok konuşup da beni sinirlendirme yine. Söylediğimi de unutma. İşiniz biter bitmez Ahmet'le derhal burada ol. Bu çocuğu bu sefer evlendireceğim. Neden mi acele ediyorum? Kızı görsen sen de acele edersin. Kaçılacak kız değil. Güle güle, güle güle.
4: Tabii karıcığım. Peki karıcığım. Hay hay karıcığım.
1: Hay hay karıcığım.
4: Olur karıcığım.
1: Olur karıcığım.
4: Yeter be!
1: Ay kazak erkek! Çok korkuttun mu Tijen'i?
4: Hayır, lüzum kalmadı. Çünkü bu telefon senin içindi.
1: Benim için mi? Hayrola?
4: Her zamanki terane canım, şu seni evlendirme projesi. Bu seferki kızı görünce çarpılacağını söylüyor.
1: Belki çarpılabilirim ama evlilik asla.
4: Ben onu bunu bilmem. İşimiz bitince doğru Kuşadası'na gideceğiz. Tijen bu kızı akrabasından çok seviyor. Bu evliliğin olması için de elinden geleni yapacaktır, bilirsin. O kadar!
1: Söyle karına beni rahat bıraksın. Ben hayatımdan memnunum. Aşka inanıyorum. Bir gün gelecek, rüyalarımı süsleyen güzelle karşılaşacağım.

0: acıları çekinmeden bana
1: gittin. Allah! Ulan bu ses olmasa sen de çekilmezsin.
2: Coştum, çal lan, sen de oyna.
1: Ben bilmem ya.

0: Resepsiyon mu? Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor. Lütfen kendilerine şarkı saati değil, uyku saati olduğunu hatırlatın.
1: Merak etmeyin hanımefendi. Ben hallederim.
2: Alo, beyefendi sizden rahatsız olan var.
3: Efendim, alo! Kim rahatsız? Ay, bura!
2: Bir hanım efendim, komşunuz.
3: Yapın lan! Dur be! Burası hastane değil kardeşim! Alo! Efendim, İstanbul'dan mı komşumuz? Ay, dur lan! Ulan bizi kim arar be? Ben şimdi onu... Her ihtimale karşı sen de gel.
4: Tamam.
5: Ey gidi gidi koskoca dünya gam yükümüzün, söyle söyle fani.

Hey gidi gidi koca dünya gam yükümüzün. Söyle söyle fani dünya sır küpümüzün. Ah ah ah hey gidi gidi.

0: Kimisi.
1: Gene mi siz?
2: Oo, bu ne sürpriz.
1: Bu sizin yaptığınıza ayıp denir beyefendi. Bunca gürültü yapıp beni uykumdan uyandırmaya hakkınız yok.
2: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
1: Bir de soruyorsunuz. Sanki bir saattir tepinerek şarkı söyleyen siz değilsiniz.
2: Aa, çok üzüldüm. Annemi size nasıl affettirsem? Mesela size ninni söylesem başucunuzda, tekrar uyumanız için.
1: Rica ederim, bir de soğuk şakalar yapmayın. Ben ninni sizde uyuyabilirim. Yeter ki siz gürültü etmeyin.
2: Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika, şey... Gürültü yapmamamı istiyorsunuz ama bu mümkün değil.
1: Mümkün değil mi, neden?
2: Çünkü böyle şarkı söylemek bende hastalıktır. Durabilmem için de... Birinin boynuma sıkı sıkı sarılması lazımdır.
1: Yani yapılacak olan şey sadece boynunuza sarılmak mı?
2: Evet.
1: Size yardım edebileceğimi zannediyorum.
2: Hani bana yardım edecektiniz, gidiyorsunuz.
1: Edeceğim tabii. Şimdi boynunuza sıkı sıkı sarılacak güçlü kuvvetli bir garson çağıracağım.
2: Bakın ne diyeceğim.

0: Bakar mısınız bir dakika?
1: Buyurun efendim.
0: Şunu atar mısınız? Baş.
1: Günaydın. Nasılsınız?
0: Uykusuz.
1: Aa, evet, biliyor musunuz? Bütün gece sizi düşündüm. Ve kendimi affettirmek için karar verdim. Sizi gideceğiniz yere kadar ben götüreceğim.
0: Teşekkür ederim, istemez. Resepsiyona fayton çağırmalarını söylemiştim, neredeyse gelir.
1: Fayton mu?
0: Evet.

0: Arabacı, şu karşıki sahil neresi oluyor?
1: Orası mı? Şey oluyor, şey...
0: Neresi dediniz, anlamadım.
1: Karşı taraf mı?
0: Evet.
1: Üsküdar.
0: Ah, Üsküdar mı? Şey, galiba İzmir'deyiz.
2: Burası da İzmir, Üsküdar öyleyse.
0: Aa, gene siz! Burada ne arıyorsunuz kuzum?
2: Şey, arabacının karısı 11. çocuğunu doğurmuş. Adamcağız sevinçle eve gitti.
0: Ya öyle mi?
2: Şimdi arabacı benim ve emrinize amadeyim.
0: Aman ne güzel, ne güzel! Durun artık burada, ineceğim!
3: Hey! İnecek var!
0: Durun, durun diyorum! Durun, durdursanız da şunları! Durun dedim, duymadınız mı?
2: Duydum, duydum ama istesem de duramam!
0: Neden? Yoksa gene birinin boynunuza sıkı sıkı sarılması mı lazım?
2: Hayır! Bu sefer atların boynuna sarılmak lazım! Ne desem dinlemiyorlar! Deh diyorum, gidiyorlar! Ben ne yapayım?
0: Öyleyse sen de deh deme, çüş de!
2: Çüş! Oh be! Gördün mü nasıl durdurdum? Üç laftan anlamıyorlar! Gene yürüyebilirler! Sizi aşağıya indireyim!
0: Aa, rica ederim, ben inerim! Beni böyle sinirlendirmeye hiç hakkınız yoktu beyefendi, hiç!
2: Ama bu halinizle de çok güzelsiniz! Hem biliyor musunuz, kızgınlık size çok yakışıyor!
0: Ah, teşekkür ederim!
2: Beni dinleyin! Bir şey söyleyeceğim ama!
0: Ah, ah, eyvah! Bir bu eksikti! Gördünüz mü yaptıklarınızı? Hep sizin yüzünüzden geldi bütün bunlar başıma!
2: Vallahi çok üzüldüm! Fakat yaz yağmuru çabuk geçer!
0: Aa, çok korkarım gök gürültüsünden!
2: Yok canım, bu gök gürültüsünün hikayesini bilmemenden olacak herhalde!
0: Hikaye mi? Nedir?
2: Bak anlatayım! İki aşık bulutun hikayesi! Bu iki sevdalı bulut mesut yaşarlar! O zaman hava günlük güneşlik olur! Ama bir gün bir kara bulut girer araya! Aşık erkek bulut aşkını korumak için çarpışır onunla!
0: Ah, ne kadar güzel bir hikaye! Çok hoşuma gitti! Peki ya yağmur nasıl oluyor?
4: Yağmur mu? Onu da anlatayım! O hazin bir hikayedir! Çarpışmada ölen bulutun arkasından sevgilisinin döktüğü gözyaşlarıdır! Bak dinle! Sana onu kalbimin sesiyle anlatayım!

0: Buyurun. Çiçek göndermek istiyorum. En güzel çiçeklerden.
1: Çelenk mi olacak?
0: Hayır, çelenk değil.
1: Peki nasıl bir şey emrediyorsunuz?
0: Dünyadaki bütün çiçekleri göndermek isterim ama şimdilik ancak buradakileri gönderelim.
1: Yani dükkandaki bütün çiçekleri mi göndermek istiyorsunuz?
0: Evet, tabii.
1: Baş üstüne efendim. Kim bu tarihli bayan, kime gidecek?
0: 589 Neşe Hanım.
1: Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek?
0: Bana. Hayır. Menajerim Ahmet Hasanoğlu'na. Oda numarası 590. Çok şaşıracak.
2: Bir çiçek daha geldi efendim.
3: Oo, işte. Defile yaptın mı, böyle çiçek gelir.
2: Hayır, size değil. Bana geldi bu çiçekler.
3: Nasıl? Size mi?
2: Evet, ne yapalım? Hayranlarımın çiçeklerini geri çeviremem ya.
3: Hayranlıkmış. Bu kadar çiçek göndermek ancak gösteriş işindir. Ben Ferru olsa tek bir çiçek gönderir.
2: Evet. Evet, biliyorum. Tek bir çiçek gönderir ve arkasından da evlenme teklif eder.
3: Evet, ben böyle kuru çiçekler sunmam. İsmimi sunarım. Ne zaman bana evet diyeceksin?
2: Şimdi bunların sırası değil. Gitmem lazım, sıram geldi. Sana söylemek istediğim bir şey vardı. Ben Kuşadası'ndaki defileye katılmak istemiyorum.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
7: İşte Çetmen, işte hayat.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Çetmen, yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
0: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
0: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
0: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
0: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Sadece durulan.
9: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece durulan.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıra

0: sahadaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Vay!
2: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Haydi! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıkları geçiyor.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Bir, iki, üç...
9: Bir niyet çek bakayım.
10: Başsın hanım abla.
11: Parlatalım abiler.
12: Çengelli iğneler, firketeler.
10: Gözlerin...
12: Evet, körüm.
10: Koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
13: İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
10: Gitmem lazım Gül.
14: Hayatımı bağışla.
10: Biz canın senin olsun.
12: Görüyorum. Mesih Ertil.
11: Kendimi tanıtamadım.
10: O eşi bulunmaz bir insandır.
15: Nasıl geçti habersiz?
13: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
11: İktibanın evladı!
12: Kimdi konuşan söylesenize?
16: Üç arkadaş bugün 18'de TV4'te.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Volkan, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
0: Karamel ve kakao arasında
6: çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
18: Şu probisi bir yapamadınız ya.
19: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
18: Anlıyor, yapamıyor.
19: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
12: Bari kötü ayrılmayalım.
19: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
20: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.

0: katı, bambaşka tadı. Kalp katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algida Volcano'yla.

0: 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastık.

0: 5 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Sakinleştirecek bir şey söyle.
7: Okullar açılıyor.
6: Evet.
7: Okul masrafları da gelecek.
8: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
6: Tabii ya.
9: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan

0: Ding dong bang. Devam.
1: Senden rahat yok mu be? Ha? Şimdi sana göster.
0: Ya sen de nereye?
1: Hop, gel buraya.
0: Ha? Nereye? Ha? Yapma, yapma.
1: Buraya gel.
0: Yapma.
2: Aa, Kuşadası'ndan Tijen ablamdan telgraf gelmiş bak.
3: Tijen ablam da kim?
2: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor.
3: Peki, alasma alasın.
2: Güle güle. Affedersiniz, Ahmet Bey hangi odada kalıyor acaba?
4: Tanımıyor musunuz Ahmet Bey'i?
2: Hayır, karısı Kuşadası'nda kalıyor, Tijen ablam.
4: Ahmet Bey evli demek.
2: Tabii, Tijen ablamın kocası dedim ya.
5: Ve siz kendisini tanımıyorsunuz, öyle mi efendim?
2: Hayır, tanımıyorum. Niçin sordunuz?
4: Size bunca çiçek göndermiş Ahmet Bey.
5: Evet, faturaları da yeni ödedi.
2: Çiçekleri o mu gönderdi?
4: Evet efendim, hepsini o gönderdi. Şimdi buralardaydı.
2: Öyle mi?
4: Elinde de darbuka vardı.
5: Şu tarafa doğru gitti.
2: Hangisi acaba? Göremedim.
5: Görmediniz mi? Salona geçti. Elinde darbukası vardı.
1: Bana bak, al şu darbukayı. O herife de söyle bir daha benimle dalga geçmesin. He? Nedir sizden çektiğim ya? Yeter artık, ben istifa ediyorum.
6: Dur ya, benim işim var.
1: İşmiş anlamam, gidiyorum. Bırak! Gel!
6: Hay Allah!
2: Aman Allah'ım, Ahmet! Demek ki Ahmet, Tijen ablamın kocası.
7: Merhaba, nihayet seni görebildim.

0: İnan ki hayatımda hiç kimseyi şu yarım günde seni özlediğim kadar özlememiştim.
1: Öyle mi? Ben de hiç kimseden şu anda senden nefret ettiğim kadar nefret etmemiştim. Dişen ablamın kocası. Ben ne yaptım? Girin! Ne var? Ne istiyorsun?
2: Biz ekiple Kuşadası'na gidiyoruz. Sana alas mı aldık demeye geldim. Neyin var senin?
1: Yok, hiçbir şeyim yok.
2: O zaman sana iyi günler. Alas mı aldık?
1: Dur gitme! Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
2: Nasıl? Ama sen gitmek istemiyordun.
1: Şimdi istiyorum. Bir an evvel gidelim buradan.
2: Derhal şekerim. Sen hazırlığını yap, ben aşağıda seni bekliyorum.

0: Ben sana kaç defa şu reklam meraklısı kızlardan uzak durmanı söyledim.
1: Hayır, Neşe böyle bir kız değil.
0: İlk gördüğün her kız için böyle söylersin.
1: Sus lütfen, bu iş miyim? Zaten canım sıkkın, ben gidiyorum.
0: Dur! Sen de git şu kızı takip et. Ha? Hadi, niyetinin ne olduğunu anlayalım. Bak bakalım neymiş.
2: Neye bakayım? Ha, bu işi en iyi şekilde yapacağımdan emin olabilirsin. Hadi hoşça kal. Eyvallah. Ha, dur ya, ben ne yapacaktım şimdi?
0: Takip et dedim ya!
2: Ha, takip şimdi, nerede kaldı şimdi takip
0: et. Üf be! Çattık!

0: Harika bir konserdi.
1: Bırak şimdi konseri be. Alo? Neşe Hanım odasında yok mu? Peki bir not bırakmadılar mı? Peki. Bir türlü Neşe'yi bulamıyorum Topuz.
0: Ben buldum abi.
1: Ne? Buldun mu?
0: Buldum tabii.
1: Peki bir saattir neden söylemiyorsun?
0: Sormadın gibi abicim.
1: İyi öyleyse bu akşam Neşe'yle buluşuyoruz demek.
0: Maalesef buluşamıyorsunuz.
1: O neden o?
0: Kuşadası'na gitmiş de ondan.
1: Ne? Kuşadası'na mı gitmiş?
0: Evet.
1: Kuşadası'na ha?
2: Yaşa aslanım! Harikaydın! Nefis bir final oldu. Artık serbestsin, istediğini yapabilirsin.
1: Evet, istediğimi yapabilirim. Yani Kuşadası'na gidebilirim.
2: Ne? Hayır! Oraya gidemeyiz! Karım var orada, dişen var! Hayır! Hayır!
1: Korkuyorsun değil mi?
3: Kim? Ben mi?
1: Sen ya.
3: Anlamadım. Ben mi dişenden korkuyorum? Ben dişeni şöyle boğazından yakalarım. Ne istiyorsun be, hasta mısın derim. Bir tokat atarım, bir de tekme, tuğla derim.
0: Palavra, palavra.
3: Sensin palavra be, konuşma hadi. Alırım ayağımın altına.
0: Kılıbık, sen de.
2: Allah aşkına gitmeyelim be.
1: Hayır, gidiyoruz. Sen şimdi tekneyi hazırlattır. Kuşadası'na yelken açıyoruz.
2: Evet.

0: Şu denize bayılırım. Hep hatıralarım canlanır.
1: Senin ne hatıran olur be?
0: Öyle deme. Bizim de kendimize göre çapkınlıklarımız vardır evelallah.
1: Anlatsana.
0: Yakarım duyarsa denizin kulağı vardır oğlum.
1: Ya bunun?
0: Bunun da kulağı var ama saçından gözükmüyor. Çekil bakayım, biz mahrem şey konuşuyoruz, hadi. Git otur oraya, tıka kulaklarını. Tamam, tamam, tıkadım bak.
1: Bak sen, bir de iyi aile babası pozları takınırsın.
0: Aman sus, sakın denizin kulağı vardır karım duyar. Hem canım çapkınlık dedikse, topu topu bir defa. Ne olmuş yani, senin gibi önümüze her gelen kızı kenarda sıkıştırmıyoruz ya. Ah minik kuşum ah. Bir akşam kenarda duruyorum, o da sahneye çıkıyor, ben de oradayım. Bana baktı, bakıştık. Bir dakika dedi, elimi tuttu, tutuştuk, ben kendimi kaybetmişim.
2: Şimdi hapı yuttun işte.
0: Zuz!
2: Minik kuş, hepsini duydum. Hepsini duydum.
0: Ne?
2: Şerefsiz, namussuzum duydum.
0: Eyvah yandım, ya bu karıma söylese?
1: Vallahi ben karışmam. Gönlünü almak için bir şey yap, söyle.
0: Ne yapayım ya?
1: Ayağını öp,
0: peki. Leş gibi kokuyor be!
2: Gider gitmez söyleyeceğim.
0: Ver elini öpeyim de ağzım tatlansın. Sakın ha!
1: Hadi bakalım, sen valizleri al, doğru otele.
0: Siz nereye gidiyorsunuz?
1: Sana hesap mı vereceğiz? Fazla konuşma.
0: Ya ben bu valizleri nasıl taşırım be?
1: Taşımazsan söylerim minik kuşum.
0: Aman şiş! Denizin kulağı vardır. Aman!
1: Hadi yürü!
0: Hello, ben otele gidiyorum. Siz de going.
3: Ay aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
4: İstemeyerek de olsa kocanla aranıza girdiğime çok üzgünüm. Bu oyunun içinde daha fazla kalmak istemiyorum. Yarın buradan ayrılacağım.
3: Hayır, hayır lütfen! Bırakalım bakalım sonuna kadar ne yapacak bu herif.
1: Şekerim merhaba.
3: Merhaba.

0: Hanım, ben gidiyorum. Siz devam edin. Evet.
1: Hadi sizinle biraz gezmeye gidelim. Ne dersiniz?
0: Bilmem ki.
1: Gidelim, gidelim.
0: Gidelim.

0: Ne olur üzme beni. Hayatımda hiç kimseye bu kadar yakın olmak istemedim. Halbuki sen boyuna kaçıyorsun.
1: Öyle mi?
0: İnan ki öyle. Halbuki ben her an seninle olmak... Hatta evlenmek istiyorum seninle. Benimle evlenir misin Neşe?

0: Ay. Bu ne?
1: Beyefendi, sizi nişanlıma asılmaktan men ederim. Benim saadetimle oynuyorsunuz.
0: Rica ederim beyefendi, ben saadetinizi tanımıyorum.
1: Size ihtar ediyorum. Yoksa sizi düelloya davet etmek zorunda kalacağım. Bir daha sefere bu kılıç kalbinize girer.
0: Rapuş! Bu adam kim be?
2: Neşe! Abla, ne oldu sana? Kocan! Kocam mı? Ne yaptı sana? Bu sefer de evlenme teklif etti bana!
3: Ne?
2: Evlenmek mi? Bu sünepe artık fazla oluyor!

0: geldim. Hoş geldin. Ah. Ah. Bu nedir başıma gelen? Herkes beni dövüyor ya.
1: Karın seni seviyor.
0: Hadi bu ne biçim sevgi? Ben anlamadım.
1: Tabak sevdiği deri yerden yere çarpar.
0: Ah. Ne minik kuşu söyledin mi yoksa?
1: Vallahi ben bir şey söylemedim.
0: Ah. Peki öyleyse niye dövdü beni? Ah. Ay.
1: Dur, öbür gözünde şimdi ben şişirmeyeyim.
0: Vur sen de vur.

0: Ferruh.
1: Hoş geldin şekerim. Ferruh bugün formunda.
0: Ferruh, benimle hala evlenmek istiyor musun?
1: Tabii, bunu istediğimi çok kereler söyledim sana. Teklifim halen geçerli.
0: Peki öyleyse, hemen evleniyoruz.
1: Tabii hayatım, derhal, derhal yıldırım nikah hazırlıklarına başlayacağım.
0: Evet, derhal başla.
2: Ölüyorum.
1: Bir dakika.
2: Nereye?
1: Kapı çalınıyor.
3: Gözünün patlamasını elinden kurulacağını zannetti! Parçalayacağım seni! Parçalayacağım! Ay. Bana bunu yapamazsın! Sen beni nasıl aldatırsın? Ay. Çapkınlık ha! Öldüreceğim seni!
4: Sadece minik kuş, bir kere oldu!
3: Ne bak, ne bak! Bir kere olmuş! Ya o çiçek yollamalar neydi? Neydi araba gezintileri? Allah!
4: Çiçek yollamadım, arabayla da gezmedim!
3: Arabayla gezmedin mi? Çiçek yollamadın mı? Baytona binmedin mi?
4: Hayır!
3: Evlenme teklifi etmedin mi? Al!
4: Hayır!
3: Al! Bir de evlenme teklifi etmiş, dayak yemişsin! Seni gidi alacak adam! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim seni! Al! Al bakayım! Parçalayacağım!
4: Can kurtaran yok mu? İmdat!
3: Beni gebereceğim adam!
4: Halı gibi gönderiyorsun!
3: Seninle sonra yalnız konuşacağım!
4: Ulan kalk! Kalk, çok sevinçliyim Gazaya!
5: Kalkayım ben, sevinçliyim!
4: Hadi kalk! Kalk, gel sarılalım.
5: Hiç utanmıyor ya, ben dayak yedim, o gülüyor! Ne oldu be?
4: Demek bundanmış ha!
5: Neden?
4: Demek Neşe'nin bana böyle davranma sebebi buymuş. O tokatlar.
5: Ne diyorsun be, ne tokadı?
4: Neşe'nin bana attığı tokatlar. Demek ki Neşe beni Tijan ablanın kocası zannetmiş.
5: Seni karımın kocası mı zannetmiş?
4: Evet,
5: deme.
4: Evet. Tijan ablanın söylediği bütün o şeyleri yapan benim. Neşe'yi seven, evlenmek isteyen, çiçek gönderen, arabayla gezdiren. Alo, bana 310'u bağlı.
5: Demek ben boşuna dayak yemişim. Ama ziyan yok, karı dayağı cennetten çıkmadır.
0: Alo?
4: Neşe sevgilim, seni çok seviyorum. Seninle konuşmak istiyorum.
0: Ben de senden nefret ediyorum, seni dinlemek istemiyorum.
4: Neşe sevgilim, bir dakika, dinle beni. Allah kahretsin, dinlemedi bile.
6: Abi o herif şişesiyle Neşe Hanım'ın odasına girdi, bir numara var bu işte. İşittiğime göre de nişanlanıyorlar.
4: Ne? Eyvah yandık!
5: Eyvah, ben de yandım! Şimdi karıdan bir daha dayak yiyeceğiz!
4: Dur, telaşlanma şimdi, bir de benden sopa yiyeceksin! Düşünüyoruz işte!
5: Düşün!
4: Heh, buldum!
6: Ha?
5: Ne buldun?
6: Ne buldun?
4: Al darbukanı çabuk!
6: Ben mi?
4: Hadi çabuk, hadi çabuk! Çabuk.
6: Ha, geldim! Hazırım abi!
4: Çal lan, çal!
5: Ne yapıyorsunuz ya şimdi, şarkının sırası mı?
4: Şarkı söylemeyeceğiz be! İşi bozmak için aşağıya gürültü yapacağız! Hadi durma, çal! Şerefe Neşe!
0: Şerefe!
1: Göreceksin, Ferruh seni mesut edecek! İnanıyorsun değil mi?
0: Evet.
5: Ne?
4: Devam!
1: Bu gürültü ne? Bu ne münasebetsizlik? Nereden geliyor bu gürültü?
0: Yukarıdan geliyor.
1: Ferruh böyle terbiyesizliklere dayanamaz. Sen burada bekle şekerim. Ben onlara derhal hatlarını bildirip gelirim. Sizi küstahlar sizi!

0: Neşe! Bir dakika açsana.
1: Hayır istemiyorum git.
0: Bir dakika ne olur seninle konuşmam lazım. Hadi lütfen.
1: İstemiyorum git dedim.
0: Bir dakika diyorum.

0: seninle mutlaka konuşmalıyım. Lütfen kapıyı aç. Neşe!
1: Ay susun canım, bu
2: Neşe! Yeter be kardeşim, uyuyacağız!
0: Neşe! Aç kapıyı diyorum sana!
2: Allah Allah!
0: Ne olur!
2: Sus artık!

Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerin vagonları dolaştı üzgün üzgün. Dolaştı üzgün.

0: Ben Ferru. Böyle bir işte sizin parmağınız olacağını düşünmeliydim. Saadetimiz sizi çıldırttı herhalde. Size ihtar etmiştim. Fakat beni dövüşmeye mecbur bıraktınız. Angar!
1: Sana söylüyor.
2: Kiver!
0: Bir daha gelirsem bu kılıç kalbinize girer. Alas maldık.
2: Güle güle Pankar!
0: Alas maldık.
1: Gene bekleriz. Bu herif deli galiba, ikide bir bana geliyor.
2: Deli lafı az be!
1: Ya nedir benim bu çektiğim be!
2: Baş ver.
1: Hadi salla! Neşe! Aç kapıyı! Neşe! Sana her şeyi anlatacağım! Neşe! Bana bir fırsat ver hayatım! Neşe!
3: Onlar gitti efendim.
1: Gitti mi?
3: Evet.
1: Eyvah, mahvoldum!
4: Ben sana göstereyim.
1: Eyvah! Ne yapacağım? Affedersiniz. Neşe! Neşe! Neşe! Hay Allah! Nerede bu Neşe ya? Neşe! Pardon! Karıcığım!
4: Karıcığım ya! Kim arıyorsun sen?
1: Neşe'yi arıyorum!
4: Neşe'yi mi? Ne yapacaksın Neşe'yi? Öldüreceğim seni!
1: Neşe'yi yanlışlığı düzeltmek için arıyorum!
4: Ne yanlışlığı?
1: Şey, Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş!
4: Kocan mı? Aa! Aa!
1: Ya! Ya!

0: Nere? Nere?
1: Gel gel.
0: Sen dolansın.
1: Gel gel.
0: Aha, ay.
1: Hadi. Gel. Gel gel. Sen beni seviyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Kimseye çiçek göndermedin değil mi?
0: Hayır.
1: Kimseye araba sefası yapmadın değil mi?
0: Hayır.
1: Kimse evlenme teklif etmedin değil mi?
0: Asla. Ne oldu karıcığım?
1: Mutlaka senin hayatta başka birisi var.
0: Yok karıcığım.
1: Var, bir kadın var. Var, var.
0: Ne güzel sevişiyorduk. Niye vurdun?
1: İleride yapmamalı için.
0: Sen ne olur ne olmaz bir de bu tarafa vur. Canım benim. Yavrum benim. Güzelim. Bir tanem.

0: Ahmet! Ya bırakın şimdi sevişmeyi!
1: Ne?
0: Neşe elden gidiyor!
1: Nereye gidiyor?
2: Aa! Biz onu unuttuk!
0: Hadi yürüyün!
2: Hadi ne duruyorsun, yürüsene!
3: Geliyorum karıcığım, izindeyim!
4: İlk dansımıza başlayalım. Ferruh seni mesut edecek, göreceksin. Çünkü Ferruh iyi kılıç kullanır. Ferruh iyi dans eder. Ve Ferruh iyi bir kocadır. Biraz sonra Ferruh'un sana aldığı şahane yatla balayı gezimize başlayacağız. Ya, hiçbir şey söylemiyorsun.
2: Ne söyleyeyim ki?
4: O zaman hemen gidelim buradan. Kılıç arkadaşlarım, hepinize bu mutlu günüme şeref verdiğiniz için teşekkür eder, balayımızın başladığını ilan ederim. Allah'a ısmarladık. Durun! Bir dakika, size söyleyecek bir şeyim var.
5: Ne var, ne oluyor?
4: Ferruh Bey, müsaade ederseniz Neşe Hanım'ı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sizden istiyorum.
5: Bu ne küstahlık, bu ne terbiyesizlik?
4: Hayır, ne küstahlık ne de terbiyesizlik. Sadece bir yanlışlığı düzeltmek için yapıyorum bu teklifi size. Neşe, Tijen ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
2: Ahmet doğru söylüyor, bu Ahmet de benim kocam, bak!
3: Canım!
2: Ahmet!
3: Fazla sevme!
2: Doğru demek!
5: Beyefendi, beyefendi, kendinize gelin! Bu işi ancak kılıç temizler!
3: Zavallı adam karımın önüne düştü! Vur!
2: Al! Yapa!
3: Vur!
5: Ben şimdi size gösteririm!
4: Hadi sevgilim, gidelim!
2: Gidelim ama ben evliyim, ne yapacağız?
4: Boş ver canım!
6: Boş ver ne demek? Biz arkadaşımızın nikahlı karısını hiçbir yere bırakmayız!
4: Bırakmazsınız ha?
5: Senin karın geliyor!
2: Hey! Erkekseniz teker teker gelin!
3: Vur!
2: Alın bakayım!
4: Yaşa Tijen abla!
2: Vur! Al sen! Sen!
3: Karıcığım niye vuruyorsun? Evde değiliz ki! Ona da vur!
2: Sen!
3: Ne güzel dövüştük değil mi? Canım benim!
5: Durun! İşte memur bey! Bunlar! Gelin! İşte memur bey, karımı elimden zorla alan bunlar. Karımı istiyorum, haklarında da takibat yapın.
4: Biz bir şey yapmadık ki.
3: Siz karınızı alıp gidebilirsiniz.
4: Ama şey...
3: Siz durun, ifadelerinizi alacağım.
5: Ferruh kül yutmaz!
3: Başkasının resmi karısını kaçırmaya teşebbüsten hakkında işlem yapılacak.
7: O hiç kimseye tecavüz etmedi, şimdi anlatacağım. Neşe Hanım onun resmi karısı değil... Çünkü ben evlendirdim onları. Ben bir sahte nikah memuruyum, sahte!
4: Bu da ne demek?
7: Sahte nikah memuru olduğumdan nikah geçerli değildir!
2: Topuz!
5: Yaşa be topuz!
4: Bana bakın, hadi yürüyün, Neşe'yi kaçırmayalım!
7: Hadi yürüyün! Kaçırmayalım, hadi!
2: Neşe!
3: Seni sahtekarlıktan karakola çıkmış!
7: Sahtekarlık mı?
8: Bir, iki, üç...
9: Bir niyet çek bakayım.
10: Başsın hanım abla.
3: Parlatalım abiler!
2: Çengelli iğneler, firketeler!
10: Gözlerin...
2: Evet, körüm.
10: Koskoca konakta oturuyoruz.
11: Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
12: İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
10: Gitmem lazım Gül.
13: Hayatımı bağışla.
11: Biz canın senin olsun.
2: Görüyorum. Mesih Artil!
11: Kendimi tanıtamadım.
10: O eşi bulunmaz bir insandır.
14: Nasıl geçti habersiz?
12: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
3: İhtibanın evladı!
2: Kimdi konuşan söylesenize!
15: Üç arkadaş birazdan TV4'te.

0: Gülü çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Temel ve Kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abaküs.
10: Kasa.
15: Marul.
10: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
19: Orijinal Çamlıca gazoz.
1: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
19: Express içelim.
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
14: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
11: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
10: Ben Ömer Necati Albayrak.
14: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
10: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
14: Gün ilk dakikada başlar.
11: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action,
18: kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
20: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
15: Her adımda yeni bir mekan.
20: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
15: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
20: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
15: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
20: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
15: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım, sen de durula.
10: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
12: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Gerçekten onlara gülerdim.
15: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
16: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
7: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
16: Atlarla çalışıyorum.
17: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
18: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Amel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Sadece
1: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Bakın, sevgiyle büyütülen

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suyra çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümüne

0: Yatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
6: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
5: Her adımda yeni bir mekan.
6: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
5: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
6: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
5: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
6: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
5: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: Hadi daha çabuk, hadi Ahmetler, daha çabuk.
8: Bir harikaydın.
7: Ah, senelerdir bu kadar adam dövmemiştim ama yine de hevesimi alamadım.
9: Üzülme, evde beni döversin.
8: Hey! Motorcu.
10: Ne paraysınız orada da?
8: Buralarda bir gelin gördünüz mü?
10: Ha gelin, gelin, gelin.
7: Gelin, gelin. Gelin.
10: Ha gelin. Beğendim seni. Cide, cide, cide, cide.
7: Hadi çabuk. Ay, çabuk.

0: Neşe! Neşe! Dinle beni, nikah sahteymiş. Sen onun karısı değilsin.
1: Ne? Anlamadım, duyulmuyor.
2: Duyuyor musun beni? O adam senin kocan değil. Nikah sahteymiş.
0: Bizimki sahici.
2: Duydun mu beni?
1: Duydum.
3: Ferruh ne olacak?
1: Ferruh avcı kralı.

0: Doğ evladım ne olur, bu gürültü nedir? Yoksa kıyamet kopar.
1: Gene Mahmur ablaya sataştı deli mürvetin kedisi.

0: alacağım. Koskoca saraylar gibi konağımda aylardır bir kuruş vermeden oturuyorlar. Bir de utanmadan, sıkılmadan camımı, çerçevemi taşlıyorlar.
1: Ne yapalım, sahip olsana kedine.
2: Sahip olsana ya, az daha Mahmur abla yiyecekti.
0: Mahmur abla gibi 100 tane uyuz kuş feda olsun benim minnoşuma. Minnoşum, benim kedim asil kedidir, asil. Öyle uyuz kuşları yerse midesi bozulur.
2: Oh! Uyuz dedi Mahmur ablaya! Uyuz diye senin gibi içi geçmiş kart kokonolara denir.
0: İnersem aşağı, ağzını cart diye yırtarım seni.
2: Cart!
0: Kokona diye senin anana derler, amuru! Bana bugüne bugün kara gümrüklü mürüvvet hanımefendi derler.
2: Hanımefendi yedikiz!
0: Ay, amanın dostlar! Şimdi şırak kadar düşün bayılıcım! Görüyor musun şu terbiyesizleri? Defolun, defolun, gözüm görmesin sizi! Akşama da 6 aylık kirayı getirmezseniz hepinizi kulağınızdan tut!

0: Hayırlı işler.
1: Eyvallah. Niyet, kuşlara, tavşanlara niyet. Niyet, niyet.
2: Niyetçi, niyetçi.
1: Buyur hanım abla.
2: Yavrumun şansına bir niyet çek bakayım.
1: Başsın hanım abla. Göz takılır devrane, fal bakmayan divane. Pamuk tavşan çek niyeti, çıksın falımız meydane. Oku bakalım delikanlı.
3: Ama ben okula gitmiyorum ki.
1: Öyleyse ben okuyayım. Başına konacak talih güneşi, yakında olacaksın milyoner koşun eşi. Haydi inşallah.
2: İnşallah, al oğlum.
1: Siftah senden, bereketi Allah'tan.
2: Güle güle.
0: Aslan parem, şu kolunu az bir buçuk öteye al ki rütbe görünsün. Güzel. Bir takya kıpırdamayını sakın. Bir, iki, üç, hop! Boyayalım, parlatalım abiler! Boyayalım abicim! Parlatalım abi! Boyayalım, parlatalım! Silahlayalım!

0: Bey baba, pelici görünce çarpıldın galiba, ha? Buyur cüzdanını. Her göz banyosuna bir cüzdan ekersen sana günde bir çuval para yetişmez.
1: Ne yaparsın evlat? Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
0: Sende daha çok iş var bey baba. Ne de olsa eski topraksın sen. Hadi eyvallah.
1: Al bakayım şunu. Yo yo, katiyen olmaz. Bu senin hakkın, güle güle harca. Hadi bakayım.
2: Senin vaziyeti coğrafyan ne alemde?
3: Kesiktir evladım. Allah orduya zevallık vermesin. Sabahtan beri iki asker geldi, hepsi o kadar.
2: Bende de iş yok. Desene bu akşam kuru ekmeğe yatacağız.
3: Kuru ekmeğe de çok şükür. Ya ev kirasını ne yapacağız Allah bilir.
0: Murat abi, Murat abi! Buna halis 10 Türk derler. Su katılmadık 10 Türk lirası. Mis mübarek, mis!
3: Sahicidir. Son milli piyango çarptı.
0: Doğruluk piyangosu bu Atin amca. Ey gözünü sevdiğim nonlu! Çıktı gene bizim şehriye çorbası. Hadi gelin de birer de çay ısmarlayayım size. Hey, gene iyisin moruk!
4: Moruk senin babandı! Al bakalım delikanlı!
2: Ha? Az değil mi?
4: Çok bile! Bu saat 20 lira etmez ama senin güzel hatırın için 50 lira veriyorum.
2: Yavru sinema kapısında beklemese vermezdim ama...
4: Haftaya 100 lirayı getirmezsen saati yok bir.

0: Ali oğlum!
1: Hop dedik!
0: Bizim şeyleri Salomon Efendi'ye yaz!
1: Poker be! Ali! Hop dedik! Bize üç çay demle! Baş üstüne abi!
0: Üç çay ya! Mıslık üç çay ısmarlıyor!
2: Desene zenginlermiş!
1: Ne söyleseniz buradan girer, buradan çıkar! Derdinizi çarşaf gibi onluğa anlatın!
3: İki de evvelden var, istersen kalsın, akşama camları silersin ödeşeriz.
1: Tamam oldu! Mis mübarek, mis! Canlı sevdiğim şehriyiz. Bu sefer çorbayı nasıl yapalım biliyor musun?
4: Nasıl?
1: Yumurtalı yapalım. Limonu da sıktın mı, yeme de yanında yat. Zengin olsam ne yaparım biliyor musun? Her gün en az 15 defa yumurtalı şehriye çorbası içerim.
4: Yok, devenin başı.

0: Gözlerin...
1: Evet, körüm. İnsan görmeyince geceyle gündüzün farkı olmuyor. Uyumuş kalmış.
2: Makaralarını, taraklarını da topladım abla.
0: Aç mısın? Söyle, aç mısın? Hadi bizden gel, sıcak bir çorba içersin.
1: Yok, istemem.
0: Hadi gel canım, madem ki insanız birbirimize yardım etmeliyiz.
1: Bu zamanda insanlar birbirine yardım etmiyor. Hepsi kendi menfaatini düşünüyor.
2: Tencereye senin için bir tas fazla su koyduk mu olur biter.
0: Menfaat bunun neresinde?
1: İlk defa böyle konuşan insanlara rastlıyorum.
0: Hadi.
2: Korkma abla, gel.
1: Peki.
2: Buyursunlar.
1: Burası neresi?
0: Bize göre bir yer işte.
1: Çok büyük bir yer olmalı.
0: Nereden anladın?
1: Merdivenlerinden.
2: Abi, ben ateşi yakıp suyu koyayım. Heh.
0: Otur şöyle. İsmin ne senin?
1: Gül. Sizinkiler?
0: Benimki Murat.
2: Benimki de Mıstık, yani Mustafa.
1: Memnun oldum.
0: Kimin kimsen yok mu senin?
1: Hayır. Bir arkadaşım var Üsküdar'da. Vapur parası çıkarsa oraya giderim. Bazen de böyle sokakta kaldığım olur.
0: Genç bir kızın geceyi sokaklarda geçirmesi zor değil mi?
1: Bazen sataşan olur. Sarhoşlar, serseriler. Alıştım bunlara. Kör olduğumu anlayınca bırakıyorlar.
0: İstersen burada kalabilirsin.
1: Size yük olmak istemem. Çorbamı içer hemen giderim. Siz de fakir insanlarsınız.
0: Yok canım, nereden çıkardın fakir olduğumuzu?
1: Akşam yemeğinde çorba içeceğiz demediniz mi?
0: Şey, çorbayı sade fakirler mi içer? Zenginiz biz. Hizmetçi izinli de Mıstık şıpın işi çorba pişiriyor. Yoksa her akşam türlü türlü yemekler yeriz biz. Baksana, koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da pamuk tüccarı. Her ay bize binlerce lira gönderir. Kardeşim Mıstık mektebe gider. Mühendis olacak. Ben de zevk için ressamlık yaparım. Her tablom binlerce liraya satılır. Bize yük falan olmazsınız. İstediğiniz kadar kalın burada.
1: Demek burada kalabilirim. Demek benim de başımı sokacak bir evim, içime ısıtacak sıcak bir çorbam olacak. Allah sizden razı olsun.
0: Üstünde durma böyle şeylerin. Ha, resimden bahsediyorduk.
1: Resim yapmak zor mu?
0: Tabii zor, çok zor. Önce ruh asaleti lazım, sonra insanın temiz hisleri olmalı.
3: Abi!
2: Kuşların kafeslerini temizledin mi?
1: Ne kafesi? Kuş mu besliyorsunuz?
0: Kafes.

0: Kafes yani, kuş, kuş yani, kuş, kuş.
1: Ben kuşları çok severim.
0: Ben de resimlerini yapmaya bayılırım.
1: Ne kadar ince ruhlu bir insansınız.
2: Abi! Lahanayı nereye koydun tavşan?
0: Tavşan, tavşan ya. Benim tavşan resimlerini bir görsen. Ben şu çorbaya bir bakıvereyim. Bir dakika, çeneni tırsam patlar mısın be?
2: Ne dedik ya?
0: Kız gitmek isteyince numara yaptım, zenginiz dedim.
2: Zengin ediciz.
0: İkimiz kardeşiz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir. Ben ressamım, sen de mühendis mektebinde okuyorsun.
2: Vay anam, mühendis mektebinde okuyorum ha!
0: Bu konak da bizim, unutma. Şimdi çorbayı al da yürü.
2: Bu çok kıyak be! Haybeden zengin olduk!
0: Çorbanız hazır Gül. Bizim mıslık çok iyi aşçıdır. Harika yemekler yapar.
2: Öyleyimdir ya! Zevk için yemek pişirmeye bayılıyorum. Yoksa babamız Adana'da milyoner. İstesek apartmanlar, kadillak markalı otomobiller, çifte çifte uşaklar, her akşam şehriye çorbalı.
1: Ne var? Bir şey mi oldu?
0: Yok canım. Mıslık şaka yapıyor gene. Öyle şakacıdır ki kafir.
2: Ya, öyle şakacıyımdır ki. Bu esnafta insaf denen şeyden zırnık kalmamıştır. Hoppala. Bu yavru usta nereden çıktı?
0: Oh, buyurun Monsieur Artin, gözlerimiz yollarda kaldı. Kaç gündür nerelerdesiniz?
2: O senin aklından zorun vardır.
0: Candan ve sevgili dostumuz, tüccardan Monsieur Artin, bu da Gül Hanım.
2: Ne asaletli bir tanışma!
0: Sizin yazıhaneden bir pusula göndermişler, şuna bir bakıverin.
2: Ne dursun, ne pusulası? Zottop'tan divane oldunuz, ne yazıhanesi? Bu yavru usta neyin nesi?
0: Dur, her şeyi anlatayım. Tam şehriyeyi almış eve geliyordu.

0: Demek Gül Hanım'la yeni tanıştınız. Efendim bendeniz Fotoğrafçılık Türk Anonim Ortaklığı Müdürü Artin D'Artagnan. Şerefyap oldum efendim. Şimdi size bir teklifim var. Aramıza Gül Hanım'ın katılması şerefine bir eğlence tertipleyelim.
1: Tamam, otomobiller benden.
0: Otomobil olursa ben yokum, biliyorsun beni tutar.
2: En iyisi burada eğleniriz, biz bize.
1: Ben mızıka çalarım.
3: Ben de şarkı söylerim size.
0: Var olasın Gül Hanım.
2: Neyse, gerisini yarın hallederiz. Gül'ün uykusu gelmiştir. Yatağını yapalım, biz yukarıdaki büyük odada yatarız.
3: Benim için rahatsız olacaksınız.
2: Yok canım, koskocaman köşkte rahatsızlık ne kelime.
4: Temiz çarşaf getir.

0: Yemek yeme Orsun Murat!
1: Hayır Artın Usta, canım istemiyor.
0: Bak Mıstık, zenginlik gösterisinde bulunup asaletli laf etmeyi bana bırakın. Gayet iyi lugat paralarım.
2: Ben de ziyafet için öyle bir süsleyeceğim ki salonu, çiçek de olacak. Kocaman kocaman güller.
0: Zo kendini sahiden zengin sanıyorsun.
2: Murat abi, gülleri ben vereyim kıza, olmaz mı?
1: Ne olur, sen ver.

0: Teriyak kuzuları bunlar evladım!
1: Beş kağıt vereyim!
2: Olmaz Salomon efendi, bana 15 lira lazım!
1: Sen yabancı değilsin! Al şu 10 lirayı!
2: Ama...
1: Bir kuruş fazla olmaz! Tamamdır, tamamdır!
3: Oğlum Ali!
4: Hop dedik!
3: Bizim çayları Salomon efendiye yaz!
4: Başüstüne abi!

0: Nasıl güller? Zobu güller bir parça olsun, kokmuyor!
1: Kokmuyor mu?
2: Peki ne olacak şimdi?
0: Bu işi gene Artin Usta halleder.
1: Ne yapıyorsun ya? Leylek lisansı bu!
0: Sen karışma yavrus!
3: Yazı gittim, sen geldim!

0: Bu çiçekleri senin için getirdim Gül abla.
1: Leylak! Leylak getirmişsin. Ama bunlar gül.
0: Sana adi gülüm getirecektim. Aşılı gül getirdim abla. Bunlar çok kıymetlidir. Koca İstanbul'da bir tek yerde bulunur leylak kokulu güller.
1: Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim.
2: Bu neşeli geceyi konağın şeref salonunda kutlayalım. Ne dersiniz?
3: Münasiptir.
1: Ah, ne iyi.
2: Çıkalım öyleyse.
3: Yukarıda eşya vardır. Zor eşyasız konak olur.
0: Öyleyse yükle şu koltuğu.

0: Konağın haşmetine bakın, insanın ruhuna huşu ver o.
1: Buyursunlar.
2: İşte konağın şeref salonuna geldik. Siz güle salonu gezdirin, ben de buzdolabından çıkarayım.
0: Karşı tarafta büyük çerçeveler içinde dedelerden kalma muazzam tablolar asılmaktadır. İşte Murat'ın büyük babası.
3: Çok kıymetli bir şey olsa gerek.
0: Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor. Ama Murat satmıyor. Çünkü manevi kıymetine baha biçilemez. Bu taraftan bu. Bu da sevgili validelerinin portresi.
1: Buyurun efendim, bu tarafta.
0: Çek evladım şu sehpayı. Dikkat et, üstündeki Çin vazosunu devireceksin. İşte şu cenahta da muhterem pederlerinin resmi duruyor.
2: Güle salonu mu gezdiriyorsunuz?
3: Evet, Monsieur Artin'le Mıslık aile resimlerinizi gösterdiler.
2: Aile resimleri mi?
3: Ne iyi, bütün ecdadınızın tabloları var.
2: Evet, ecdadımın tabloları.
0: Şimdi size sofraların en şairanesini hazırlayacağım.
2: Ne yaptın bugün?
3: Hiç, oturdum. Sonra düşündüm.
2: Ne düşündün?
3: Seni düşündüm. Seni, sizleri, hepinizi. İnsanın dostları olması ne iyi.
2: Biz de seni düşündük. Artin, ben, Mıslık... Senin gibi bir dosta ihtiyacımız varmış.

0: haberimiz yokmuş.
1: Yalnızlık, kimsesizlik korkunç bir şey. Sizleri tanıyınca bunu daha iyi anladım. Beni terk ederseniz artık o yalnızlığa dayanamam.
0: Seni hiç bırakmayacağız Gül. Hep beraber olacağız.
2: Hey baba bey! Fotoğrafçılık Türk Anonim Şirketi Müdürü Monsieur Arkin D'Artagnan... ...kralların bilem sofralarında yiyemeyeceği fevkalade güzel yemekler hazırladı.
3: At martini devreli Artin, dağlar inlesin!
2: Anan mı ahçıydı, baba mı be Artin? İstersen millete parmaklarını bilem yedirirsin. İstavritlerin kılçıklarını bilem çıkarmışımdır ki... ...Hacı Bekir'in latil okumu olmuştur. Ama da soğuk, buzdolabı kıyak işliyor. Şimdi evimizin kraliçası şerefine içelim.
1: Ben miyim bu?
2: Elbette.
4: Şerefinize abla.
0: Sağlığına ve güzel günlere Gül.
1: Güzel günlere.

0: Elinize sağlık, çok güzel olmuş.
1: Afiyet olsun hanım kızım.
0: İyi dostlarım, iyi insanlar. Hepinizin, hepimizin şerefine.
2: En kötü günümüz böyle olsun.
0: Allah hepinizden razı olsun. Hayatımda ilk defa neşelendirdiniz beni. Ama size sevgimden başka verebilecek hiçbir şeyim yok. Kör bir kızın sevgisinden başka hiçbir şey.
1: Daima devam edecek dostluğumuzun şerefine.

0: Görmek istiyorum artık, görmek istiyorum. Bu karanlıktan kurtulmak, sizleri... ...hepinizi görebilmek için görmek istiyorum.
1: Ağlama Gül, ağlama.

0: Çocukken geçirdiğim hastalıktan kör olmuş gözlerim. Annem babam fakir insanlar oldukları için baktıramamışlar. Bir sene oluyor, ard arda öldü ikisi de. O zamandan beri sokaklardayım.
1: Hiç doktora gittim. Ne dedi?
0: Ameliyatla açılabilirmiş. Ama çok para lazımmış.
1: Ne kadar?
0: 3000 lira.
1: O kadar mı? 3000.
0: Çok değil mi?
1: Yok, babama yazar isterim.
0: Gözlerim açılacak öyle mi? Göreceğim. Seni göreceğim. Hepinizi, kuşları, ağaçları göreceğim. İçinde yaşadığım köşkü.
1: Her şeyi göreceksin Gül. Bu sıkıntılı günleri unutacaksın.
0: Belki de bu saadet bitecek. Ben ne kadar istesem de anneniz, babanız, belki nişanlınız sizden uzaklaşmama sebep olacak. Gene yalnız kalacağım.
1: Kalmayacaksın Gül, seni bırakmayacağım. Mıstık evlensin isterse, Artin de gitsin, biz gene beraber olacağız. Küçük bir evimiz olacak, belki deniz kenarında renk renk çiçekler, kahkaha çiçekleri, güller, hanım elleri, sarmaşıklar içinde. Sonra kuşlar olacak, Mahmure abla, Pamuk, onların yavruları. Akşama kadar yanında olacağım. Geceleri yıldızları seyredeceğiz. Belki eğer sen istersen... Nasıl söyleyeyim bilmem ki... Sana karım olur musun diyeceğim. İstersen kabul etmesi yanı yok. Ben yine de seni seveceğim. Öyle ya. Belki gözlerin açılınca beni beğenmeyeceksin.

0: Mürvet Hanım, hu! Allah seni korudu Mürvetciğim, dün akşam iyi ki evde değildin.
1: Hayrola Hadiye Hanım, ne oldu?
0: Daha ne olsun, acıyıp evine aldığın iyi çocuklardır diye her zaman müdafaa ettiğin o it kopuk alayı eve kadın kapamışlar.
1: Ne? Kadın mı kapatmışlar? Ah başıma gelenler! Baba yadigarı konağın adını iki paralık ettiler demek.
2: Senin konak olsa neyse, mahallenin namusuyla oynuyorlar. Sazlı sözlü, içkili bir oturak alemi ki sorma.
0: Yakında kapıya kırmızı fener asarlarsa hiç şaşmam.
1: Gidip dünyayı başlarına dar etmezsem bana da kara gümrüklü deli mürvet demesinler, görürsünüz.

0: çabuk döndünüz.
1: Hele şuna bak! Edepsizliğin böylesini de hiç görmemiştim. Çabuk tası tarağı topla! Bu ev senin bildiğin evlerden değil.
0: Anlayamadım efendim. Kimsiniz siz?
1: Şimdi süpürge sopasını kaparsam kim olduğumu görürsün. Defol dedi!
0: Gidecek yerim yoktu da Murat Bey getirdi beni köşke.

0: onların hizmetine bakan hanım olacaksınız. İzinden döndünüz herhalde.
1: Evet, evet. Affedersiniz, evet izindeydim. Beylerin 40 yıllık hizmetçisiyim. Biraz sinirliyim de. Evde bir yabancı görünce...
0: Teşekkür ederim. Asıl siz benim kusuruma bakmayın. Nereden bilecektiniz? Gözlerim açılınca ev işlerinde yardım ederim size. Koskoca konak. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuzdur.
1: Tabii, kocaman konak. Ama kolları bir sıvadım mı, altından girer, üstünden çıkarım evelallah.
2: Gül'ün gözlerini muayene eden doktora gittim.
3: Ne oldu? Sonra Murat abi?
2: Vaziyetimizi anlattım, fakiriz dedim. İyi adammış. Ben para almam ama hastane masrafları 3000 lira tutar dedi.
3: 3000 lira? Bu kadar para nereden bulunur be?
2: Nasıl buluruz ben de bilmiyorum.
3: Bugünlük yapacak bir şey yok. Geç oldu artık. Gül'ü daha fazla bekletmeyelim. Yarın ola hayır ola.

0: İşte beyefendiler de geldiler. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım. Artık 40 yıllık hizmetçinizin kusuruna bakmazsınız. Keşke misafir getirdiğinizden haberim yoktu da.
1: Kabahat bizde Mürvet Hanım. Sizden şey yani, senden habersiz...
2: Nasıl olsa koca köşkte oda bol dedik.
0: Tabii efendim, koca köşk. Hamdolsun odadan bol ne var? Yemek hazır efendim.
2: Yaşa sen Mürvet! Banyoyu da hazırlayıver, yorulacaksın ama çamaşır da dağ gibi yığıldı. Nasılsın hanım kızım?
0: Buyurun beyefendi.
3: Çok teşekkür ederim efendim.
0: Siz de buyurun beyefendi. Size layık bir sofra değil ama kusura bakmayın Gül Hanım.
3: Çok mutluyum. Bu mutluluğu bana verdiğiniz için sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gözlerim açılınca ne olur beni başınızdan atmayın. Yemek pişiririm size. Çamaşırlarınızı yıkarım. Her hizmetinizi görürüm. Neden cevap vermiyorsunuz? Kovmayacaksınız değil mi?
2: O nasıl söz hanım kızım?
3: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Artin amca.

0: Kızcağıza doğruyu anlatmaktan başka çaremiz yok.
1: Artık çok geç. Uydurduğumuz masala öyle bir inanıyor ki... ...doğruyu söylemektense öldürelim daha iyi.
2: Alın. Birikmiş 1000 liram vardı.
1: Mürvet abla...
2: Sus! Olsa da tamamını verseydim. Koskoca köşkün sahibiyim ama atsan atılmaz. Tarihi eser diye satsan kimse almaz.
3: Sağ ol Mürvet abla. Herkes senin gibi yüreğinde hisseseydi bunu.
0: Gerisini Salomon Efendi'den istesek?
1: Verir mi?
3: Benim boya sandığını, kuşları, fotoğraf makinesini rehin bırakırız.
0: Çalışmazsak borcu nasıl öderiz?
3: Allah kerim be Artin amca. Hele Gül ablanın gözleri bir açılsın... ...başka biri tutar gene öderiz borcumuzu.
1: Merhaba Salomon Efendi.
4: Merhaba.
1: Senden bir ricamız var da.
4: Ne ricası?
1: Acele bir miktar paraya ihtiyacımız var.
4: Ne yapacaksınız parayı?
1: Nasıl anlatayım, bir hayır işi, sakat birine yardım.
4: Anladım, bir beşlik yeter mi?
3: Beşlik mi? Hangi beşlik?
4: Çık, çık bakalım! Ne kadar yani?

0: 2000.
1: Kuruş mu?
2: Ne kuruşu co? Lira.
1: Şaka mı ediyorsunuz be kuzum?
0: Hayır Salomon efendi, bize bu para muhakkak lazım.
3: Sevaptır Salomon efendi, ver.
4: İsterseniz rehin de bırakırız.
3: Oldu tabii, boya sandığını, fotoğraf makinenizi, niyet kutunuzu Salomon efendiye bırakırsınız.
2: Malum ya, iş adamıyım ben.
5: Getirelim.
2: Tabii, getirin kutuları, alın paraları.
3: Ulan bunlar enayi değil, su katılmamış alanak be!
2: Hey Masar Osman! Rahmetlik neredesin?

0: Sizin be!
1: Bana bak Murat, boş ver sen! Bunlara matrak lazım! Fakir fukaranın halinden anlamazlar!
2: Sen anlar mısın sanki?
1: Bir dakika Murat! Bende para yok, olsa verirdim bilirsin! Ama bak, Rabbena hakkı için bir Osman Büyük Bulut ver! Zengin mi zengin, efendi mi efendi! Beni çok iyi tanır, ona git!
2: Sana eğlence lazım!
1: Bana bak oğlum, biz fakir fukarayı matrağa alıp gülenlerden değiliz! Benim ismim Mevlana Kapılı Ayı Recep! Ama kendim ayı değilim!
0: Bilirim ki siz adetsiz...
1: Sen karışma be! Ne kaybedersin gidersen? Buradan bir dolmuşla Fenerbahçe'ye! Kime sorsan Osman Büyük Bulut diye gösterir! Vaziyeti anlatırsın! Beni ayı gönderdi dersin! Ulan Hakkı, Çarpık Hatice'nin düğün mangırını kimden iyi ettikti?
3: Osman Büyük Bulut'tan!
1: Ya sarhoş Abdi arabayı çarptığı zaman kimden aldık tamir parasını?
3: Onu da Osman Büyük Bulut'tan!
1: Şimdi aklın kesti mi arslanım?
2: Biçimsiz bir manzarayla karşılaşmayalım.
1: Yahu fakir babasıdır diyorum sana be kardeşim! Git, sonunda bana dua etmezsen bir şey bilmem!
2: Peki!
4: Yarın ilk işimiz bu olsun!
0: Osman Büyük Bulut dedi.
1: Tamam!
0: Hadi eyvallah kişi zadem!
1: Hay Allah! Yarın gene bize sinema çıktı be!
4: Böyle biri yok mu?
1: Olmaz olur mu? İstanbul'un en cimri zengini!
4: Oldu galiba abi ha, ne dersin?
2: O hergeliğe pek inanılmaz ya!
0: Bir defa gideriz, ne kaybederiz ki?
2: Ya olmazsa?
4: Boş ver be Murat abi, garip kuşun yuvasını Allah yapar!
0: Hey be Murat! Hadi biz gidip birkaç kuruş doğrultalım! Sen de git gülü gezdir! Kızcağız sabahtan beri evde kapalı kaldı!

0: İnsanın gözleri görmeyince gönlündeki gibi olsun istiyor her şey. Bilsen nasıl merak ediyorum seni. Gözlerim açılacak değil mi? Sadece masallarda var olduğuna inandığım iyi insanları, güzel şeyleri görebileceğim değil mi?
1: Telgraf havalesiyle istedim parayı babamdan. Yarın mutlaka elimize geçer.
0: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bütün bu yaşadığım şeylerin gerçek olduklarına inanamıyorum.
1: Gözlerin açılacak. Yemin ederim ki açılacak.
0: Oturduğumuz köşkü anlatsana. Çok merak ediyorum.
1: Güller, çam ağaçları, rengarenk çiçekler arasında. İki tarafı beyaz mermer merdivenli.
0: Çok güzel. Düşündüğümden daha güzel.
2: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve Comfort ürünlerinde %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz artık. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
10: İzlerim.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Soğanın kilosu %23 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun artık. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.
7: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
14: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
15: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
13: Ben Ömer Necati Albayrak.
14: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
13: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
14: Gün ilk dakikada başlar.
15: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
16: Şu probisi bir yapamadınız ya.
17: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
16: Anlıyor, yapamıyor.
18: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet. Probis.
19: Geliyorum yavrum. Hemen geliyorum.
20: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
19: Bir çocuğu kaçıracağız.
21: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
22: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
23: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
19: Okuldayken ben de izliydim.
24: Buna sevindim.
22: Kaçırdılar oğlumu.
24: Çağper amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
22: Çok dikkat etmelisin koca Çağper.
19: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
24: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
19: Evet, çocuğun babası burada.
22: Onun da sırası gelecek.
25: Yumurcak belalı tatil yarın 16.15'te TV4'te.
26: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
27: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
28: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut fiş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Sucuklarda %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
18: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
19: Bakırköy, Kadıköy,
20: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
20: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
20: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
20: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı beyaz peynir %17 indirimle 219 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Haklarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Filiz ve Nuh'un Ankara makarna çeşitleri %26 indirimle 24 lira 50 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Şu probisi bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor.
8: Yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis. Lezzet.
10: Dede ne yapıyorsun?
11: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
10: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
11: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
10: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
12: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
13: Burası olacak Murat abi.
14: Sıkı durun çocuklar, film başlıyor.
15: Buyurun efendim, geç kaldınız.
16: Oo, çok enteresan darling. Bu kuşları da nereden buldunuz?
15: Affedersiniz, acaba Osman Bey...
16: Aa, bak babanı arıyorlar.
15: İşte orada.
16: Ama olur mu?
15: Niçin olmasın? O beğendiğin katı satın alır, istediğin gibi dayar döşerim. Kapına son model bir araba, bankadaki hesabına şimdilik 100.000 lira.
13: Tam yerine gelmişiz be Murat abi. Herif 100.000'lerden bahsediyor. Bizim isteyeceğimiz sadece 2.000 liracık.
15: Affedersiniz Osman Bey. He? Osman Bey bizi Recep...
17: Şimdi sırası mı be kardeşim? Kim bu Recep Allah aşkına?
13: Ayı!
17: Ne dedin?
15: Arkadaşın Recep Bey'den bahsediyor da...
17: Kim bu Recep yahu?
13: Ayı diyorum sana!
17: Bana mı? Ben adamım!
15: Affedersiniz Osman Bey, bir anlaşmazlık oldu. Ayı Recep Bey'in lakabıdır. Mevlana kapılı Ayı Recep.
17: Bana ne bunlardan? Ne istiyorsunuz onu söyleyeyim?
13: Ayı senin için 2000 papel versin dedi.
17: Ne? Şimdi de şantaj ha? Paraş mı istiyorsunuz benden?
15: Estağfurullah efendim, ne haddimize. Recep Bey sizin fukara babası olduğunuzu söyledi. Kör bir kızın gözlerini açtırmak için 2000 liraya ihtiyacımız vardı.
17: 2000 lira! He! 2000 liracık! Bu da dilenciliğin başka türlüsü herhalde. Mehmet! Mehmet!
18: Buyurun efendim.
17: Nasıl girdi bu adamlar buraya?
18: Kılıklarını aldandım efendim. Kıyafet balosuna gelmiş oğlunuzun arkadaşları sandım.
17: Çabuk at şunları dışarıya!
18: Başüstüne efendim. Hadi.
15: Bırak
18: hadi.
15: Be! Biz çıkmasını biliriz.
17: 2000 liraymış.

0: Kafayı sokaktan mı buluyoruz be?
1: İnsan adamlar, siz insan adamlardınız değil mi?

0: Niçin gülmüyorsunuz? Hadi gülsenize! Niçin alay etmiyorsunuz? Alay etsenize!
1: Kör Nuri'nin hacamat parasını kimden aldıktı?
2: Osman Büyükbulut'tan.
1: Çarpı Hatice'nin düğün masrafını?
2: Onu da Osman Büyükbulut'tan.
3: Görüyor musun?
4: Yılan gibi sivri çıkar! Sık Murat abi! Yıl onu ye! Vur! Çenesine çenesine vur! Yaşa Murat abi! Oh! Oh! Sol gözünü kim şişirdi? Osman Büyükbulut! Dudağını kim patlattı? Osman Büyükbulut! Ya ağzı dişini kim kırdı? Onu da Osman Büyükbulut!
3: Oğlum Ali!
4: Hop dedik!
3: Yaz şimdi bütün çayları ayı recede!
5: Geç kaldılar küçük tavşan. Murat abin hala gelmedi. Babası parayı gönderdi mi? Ne dersin? Bak, sana bir sır söyleyeceğim. Ama kimseye söylemeyeceksin ha. Hele Murat abine hiç söylemeyeceksin. Ben onu seviyorum küçük tavşan. Hem öyle çok seviyorum ki, niçin şaşırdın? Kör kızlar sevemez mi? Bunu gözlerim açıldıktan sonra söyleyeceğim. Murat diyeceğim, ben seni seviyorum. Gözlerim açılacak değil mi küçük tavşan? Sen Murat'ı benden iyi tanırsın. Sözünde durur değil mi? Belki de paralar gelmiştir. Bu kadar mesut olmak beni korkutuyor. Ya gözlerim açılmazsa? O zaman beni sever mi acaba? Düşünüyorum da. Saadete bu kadar yaklaştıktan sonra geriye dönemem diyorum. Soğuk gecelere, parklara, köprü altlarına kendimi öldürürüm. Daha iyi.
6: Şimdi ne yapacağız?
0: Parayı bulacağız. Bulmaya mecburuz.
6: Nereden? Yalvaracak yerimiz kaldı mı?
0: Yalvarmayacağız, zorla alacağız.
2: Murat Bey oğlum sakın.
0: Bıktım artık. Niye kahvede alay ettiler bizden? Neden evlerinden köpek kovar gibi dışarı attılar bizi? Güle güle Mahmur abla. Sen gülle meşgul ol Artinus'ta.
7: Beş yüzle biter. Dördüncü vidodan Rubikon. 4000 lira daha rica edeceğim. Şansımız yok bu akşam.
8: Kumarda kaybeden aşkta kazanır güzelim. Senin için bütün servetim feda olsun. Kim bu münasebetsiz acaba bu saatte?

0: Hepsine. Yalnız, yalvarırım, hayatımı bağışla.
1: Biz canın senin olsun, paraların da. Yarın Gül'ü hastaneye yatırırız.
2: Peki ya sen?
1: Teslim olacağım.
2: Teslim olacağız.

0: sen misin Murat?
1: Para geldi Gül.
0: Geldi mi? Demek hastaneye yatacağım. Demek gözlerim açılacak.
1: Evet Gül, karanlık dünyan aydınlanacak artık. Yeni bir hayata başlayacaksın, başka bir dünyan olacak.
0: Yalnız mı? Niçin cevap vermiyorsun? Benim dünyam yok artık. İkimizin dünyası var. Mıstıklı, Monsieur Artinli, dostlarla dolu.
1: Hayat bu Gül, kader bizi ayırırsa...
0: Sus Murat! Ölürüm o zaman.
1: Yaşayacaksın Gül.
0: Sen olmadan mı?
1: Ben olmasam bile.
0: Hayır. Demek bana acıyordun Murat. Şimdi gözlerim açılıyor. Acınacak halim kalmadı diye beni terk ediyorsun.
1: Beni dinle Gül. İnanarak dinle. Seni seviyorum. Ama öyle bir mesele var ki bunu sana izah edemem.
0: Gözlerim açılmasın istersen. Yeter ki senin yanında olayım.
1: Önümüzde uzun yıllar var. Sana döneceğim, gene mesut olacağız.
0: Gitme ne olursun, yalvarırım. Murat!
1: Gitmem lazım. Bu benim için ölümden de acı ama... gitmem lazım Gül.
0: Seni ölünceye kadar bekleyeceğim.
1: Geleceğim Gül. Dünyanın öbür ucunda da olsan geleceğim sana.
0: Murat! Murat!
1: Gülüm!
0: Murat! Muradım!
1: Gülüm!
0: Muradım! Murat!
2: Anas mı öldü Gül abla?
0: Sen de mi gidiyorsun Mıstık?
2: Gül abla, Gül abla!

0: Güle güle Murat.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Murat!

0: demek gözleri açıldı.
1: Anlatsana Bertin amca, ne yaptı seni görünce?
2: Beni tanımadı bile. Lüküs bir araba duruyordu kapıda. İçinden kalantor bir adam indi. Ona doğru koştu. Monsieur Artin dedi. Utandım. Kendimi tanıtamadım.
1: Gül abla haklı Murat abi. Çok attık.
3: Onun hayatında yerimiz yok artık. Beni de görse aynı şey olacaktı. Milyoner ressam Murat var şimdi onun hayalinde. Bırakalım her şeyi tatlı bir hatıra olarak kalsın.
1: Belki bir gün rastlarız değil mi Murat abi?
3: Kim bilir, belki.
4: Ne budalayım ben. Önüne kadar gelmişim, haberim yok.

0: Evet hanımcığım. Az daha evi bulamayacağım diye ödüm koptu.
1: Aa, mürüvvet mi? Ne mürüvveti be? Deli misin, nesin sen? Üstümü başımı berbat ettin. Kapı açılır açılmaz pat diye insana sarılmak. Dilenciliğin yeni şekli mi bu?
0: Siz yeni hizmetçi olacaksınız, beni tanımıyorsunuz. Murat Bey'i görmek istiyordum ben.
1: Murat Bey mi? Bu kılıkla mı? Başka kapıya kızım!
0: Ne olur, siz bir kere haber verin, Gül gelmiş deyin. Göreceksiniz bakın, nasıl koşup gelecek.
1: Azar işittireceksin bana ama, bekle bakalım.

0: Murat abi. Onu düşünüyorsun değil mi Murat abi?
1: Sen mıslık, sen düşünmüyor musun?
0: Ben de düşünüyorum ama sen başka.
1: Bir sene geçti aradan. Kim bilir nerededir şimdi? Mesut mudur acaba?
0: Bizi unutur mu dersin Murat abi?
1: Bilmem, unutmaz herhalde. Biz onu unutabiliyor muyuz? Onu bir gün uzaktan da olsa görebileceğimi ümit ederek yaşıyorum.
0: Göreceğiz Murat abi. Bulacağız onu. Ninem insan bir şey 40 gün isterse muhakkak olur derdi. Biz bir senedir onun ismini sayıklıyoruz.
1: Aylardır tek teselliyim, onun gözümün önünden gitmeyen aydınlık yüzü, bana bakan ama görmeyen gözleri.
0: Artık görüyordur Murat abi. Bizi görse eskisi gibi sever mi dersin? Ben mesela o kadar yakışıklı diyelim. Ama sen, seni sever herhalde Murat abi, ha?
1: Belki de evlenmiştir. Hep bizi bekleyecek değil ya.

0: kimse utanacak halimizden bizi istemeyecek. Ama o benim için ekmek, su, her şey. Arayıp bulacağım onu.
1: Nasıl bulacaksın be evlat? Koskoca İstanbul bu.
0: Ne olursa olsun arayacağım. Anlamıyor musunuz? Onsuz yapamıyorum. Yapamıyorum onsuz. Mıstık, sen istersen çalış. Gene boyacılık yap.
2: Sen nerede, ben orada Murat abi. Boşuna mı yattık içeride beraber?
1: Gül'ü hep beraber arayacağız.

0: Ne kadar çabalasak boş. Artık onu bir daha göremeyeceğiz.
1: Allah bu Murat abi. Bir de bakmışsın kendiliğinden karşımıza çıkıvermiş.
2: Aramayı biraz boşlayıp da adam gibi çalışmaya başlasak.
0: Çalışamıyorum Martin Usta. Sanki ben iş yaparken arkamdan geçecek de göremeyecekmişim gibi geliyor. Benden artık hayır yok.
2: Evladım, tazele şunu.
3: Baş üstüne Martin Usta.
1: Gül ablamın şarkısı.
4: Çoktan unuttum artık güneşi, yıldızları.
5: Hey gidi günler, hey.
6: Kes şu zırıltıyı be! Neşeli bir şeyi koy da dinleyelim.
3: Peki paşam.
1: Bu şarkı bitsin öyle.
6: Duymadın mı? Kaldır şu ölmüş eşek havasını dedik.
2: Ölmüş eşek senin.
6: Bana mı?
2: Sana ya, ne olacak?
6: Şimdi görürsün.
0: Dokunma ona.

0: Ne istiyorsun ahbap?
1: Gülperi Hanım'ı görmek istiyorum.
0: Bak sen, Gülperi Hanım'ı göreceksin demek. Ya eğlen bakalım delikanlı, burası sana göre yer değil.
2: Hasan abi, Gülperi Hanım için çiçek gönderdiler.
0: Peki, odasına götürün. Hey delikanlı, sana söyledik. Gülperi Hanım kim, sen kim? Hadi durma, çek arabanı, hadi!

0: Hoca bak! Bulduk! Bulduk!
1: Ey güllü, hele hele güllü. Ey güllü, hele hele güllü.

0: Ne oldu be Murat abi, anlatsana! Hadi be Murat abi, meraktan patlatma insanı!
1: Ne oldu anlatsana, Gül'ü gördün!
0: Peki niye sevinmiyorsun?
2: Önce içim içime sığmıyordu. Birdenbire her şeyin hallolduğunu sanıyordum. Onu ellerimle tutacakmışım gibi yakın geliyordu bana.
0: Seni tanımadı mı yoksa?
2: Görmedim ki. İçeriye bile sokmadım.
0: Nasıl sokmazlarmış? Kapıyı mapıyı kırar, dünyayı başlarına yıkarız!
2: Faydası yok. O artık bizden çok uzaklarda. Bambaşka bir dünyanın insanı olmuş. Zenginliği, şöhreti dağları aşmış. Bir de bizim halimize baksan. Sepetlerle çiçek geldi. Her biri 500 lira ederdi en azından. Bizim bir aylık nafakamız.
0: Aramızda uçurumlar var desene.
1: İyi ki yanına gitmemişsin evlat.
2: Haklısın Martin Usta. Hastaneden o haliyle çıktığı gün, seni beğenmeyip başkasına koşan kız beni karşısında görünce yaka paça dışarı attırırdı.

0: Gazinoda çiçek satan kızı al, gazinoya baş solist yap. Sonra da ona aşık ol. Olacak şey değil bu Kenan.
1: Gül'ü tanısan böyle söylemezdim. O eşi bulunmaz bir insandır. Nasıl

0: nasıl yakalamıştık saçlarından baharı.
1: Oğlum, sen iyice abayı yakmışsın. Belki de evlerine teklif edersin kıza. Ha? Ne dersin?
0: Ben hala o günleri

0: Geldiğinizi hanımefendiye haber vereyim.
1: Hoş geldiniz Kenan Bey.
2: Hoş bulduk. Şahaneydiniz bu gece. Tek kelimeyle şahane.
1: Çok teşekkür ederim Kenan Bey.
2: Para, şöhret, istediğiniz yere ulaştınız sonunda. Evlenme teklifime hayır diyebilmek için bakalım hangi bahaneyi ileri süreceksiniz şimdi?
1: Her şeyimi size borçluyum Kenan Bey. Bu duruma gelmemde sizin payınız büyük. Ama yapmak istediğim şeyler bitmedi henüz. Yıllar önce bana korkunç acılar çektiren, fakir bir kız olduğum için beni köpekler gibi kapısından kovan kötü kalpli bir adam var. Size evet demeden önce onu bulup intikamımı alacağım. Parayı da, şöhreti de sadece bunun için istedim.
2: Hala bu eski hikayeyi unutmadınız mı?
1: Unutmak mı? Unutulur mu hiç? Sadece bu intikamı alabilmek için yaşıyorum.

0: misiniz efendim?
1: Murat Bey'e Gül hanımefendi geldiler deyin.
0: Baş üstüne efendim, siz salona buyurun.

0: Umduğumdan yaşlı ve çirkinmişsiniz Murat Bey. Yıllardır bugünü bekledim. Yüzünüze karşı ne kadar alçak bir adam olduğunuzu haykırabilmek için sabrettim. Söyleyin bana, zavallı bir körle sadece alay etmek için mi para verip gözlerini açtırdınız? Paralarınızın minneti altında kalmayacak kadar zenginim ben de artık!
1: Büyük bir yanlışlık var galiba hanımefendi. İlk defa bugün gördüm sizi.
0: Mustafa diye bir kardeşiniz, Artin amca diye bir arkadaşınız yok mu sizin?
1: Hayır. Söylediğiniz kimseleri tanımıyorum.
0: Sesinizi duyunca anladım. Yanılmışım. Affedersiniz. Çok affedersiniz.
1: Hanımefendi, lütfen içinde kendinize gelin.
0: Bu evi tarif etmişti. Onun da adı Murat'tı. Mürvet Hanım diye bir de hizmetçileri vardı.
1: Mürvet mi dediniz? Karşıki harap köşkün sahibi olmasın? Serseri görünüşlü bir takım kiracıları vardı. Çoktan beri ortada yoklar ama.

İşte Murad'ın büyük babasının resmi. Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor ama Murat satmıyor. Çünkü manevi kıymetine baha biçilemez.

0: başkası olamaz! Neredeler? Murat, Artin amcam, Mıstık nerede?
1: Sen hastaneye yattıktan sonra ben de bir daha yüzlerini göremedim kızım!
0: Peki ama neden?
1: Çok fakirdiler! Ameliyat için gerekli parayı denkleştiremedik! Sonra Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden! Bu yüzden hapse girdiler!
0: Demek çok fakirdiler! Demek benim yüzümden hapse girdiler! Onları bulmalıyım! Muhakkak bulmalıyım! Affedersiniz, niyetçi Murat'ı arıyorum, tanıyor musunuz?
2: Tanımaz olur muyum? Murat geçenlerde hapisten çıkmış ama niyetçilik yapmıyormuş artık. Hiç görünmüyor ortalıkta.

0: Affedersiniz, fotoğrafçı Monsieur Artin'i tanıyor musunuz?
1: Bizim Ermeni Artin ustayı soruyorsunuz herhalde.
0: Evet, Artin ustayı.
1: Bunlar üç arkadaştılar. Biri boyacı, biri niyetçi, biri de bizim Artin.
0: Evet, nerede bulabilirim onları?
1: Artin arada sırada uğrar. Ama ötekileri hiç görmüyorum.
0: Monsieur Artin'i görürseniz, insaniyet namına bu kartı verin. Hemen bana gelsin, çok mühimdir. Ne olur unutmayın.
1: Unutmam hanımefendi.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ne oldu size böyle? Neden her kapıyı çalışımda evde yok dedirtiyorsunuz? Neden böyle değiştiniz? Son görüşmemizden beri aylar geçti. Sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Evlenme teklifime hala bir cevap vermediniz.
1: Evlenmemize imkan yok Kenan Bey. Şarkı söylemekten de vazgeçiyorum artık.
0: Nasıl olur?
1: Gazetelere ilan verdim. Fakir halka bedava bir konser vereceğim. Belki onlar da gelir. Eğer Tanrı yardım eder de eski dostlarımı bulabilirsem, varımı yoğumu onları mutlu edebilmek, bana yaptıkları iyilikleri ödeyebilmek için harcayacağım.
0: Hiç mi ümit vermiyorsunuz bana?
1: Onlar olmadan yaşayamam. Anlamıyor musunuz? Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?
2: Vazgeç şu Almanya'ya gitmek işinden be Murat.
3: Biletimi aldım, evrakım tamam. Allah izin verirse yarın akşam yolcuyum. Her gün resimlerini görüp sesini plaklarda duymak, bu kadar yakınımızdayken ondan uzak olmak, dayanma gücüm kalmadı artık.
4: Gazetede okudum bugün. Halka bedava konser veriyormuş Taşlık Gazinosu'nda. Uzaktan da olsa bir defacık gidip görelim Gül ablayı. Gidiyoruz değil mi?
2: He? Acele etmesek yetişemeyeceğiz.
1: Bir zamanlar ben yoksul bir insandım. Gerçekten yoksul. Üstelik gözlerim de kördü. Bin bir çile içinde yaşamaya çalışırken dünyanın en iyi üç insanına rastladım. İşte bu üç insan benim hayatımı değiştirdi. Gözlerimi açtırdı. Şimdiki şöhretimi, servetimi, her şeyimi onlara borçluyum. Ama dostlarımı, arkadaşlarımı kaybettim. Niyetçi Murat, boyacı Mıstık, fotoğrafçı Artin. İçinizde onları tanıyan varsa yalvarırım nerede olduklarını söylesin.
5: Ne alın, ne alın?
6: Yol verin.
5: Karı yok dedik size, laf anlamıyor musunuz ya?
6: Allah.
5: Hadi dağılsın ya, Allah Allah!
2: Abi!
5: Hiç yer kalmadı dedik ya!
2: Ne olur be abicim, şöyle bir kenardan!
5: Yeri yok dedik size, kucağımıza mı otursunuz?
6: Terbiyeni bozma!
2: Subhanallah!
3: Yürüyün, sesini uzaktan dinlemek bile haram bize.
1: Mutlu günlerimizin şarkısını okuyacağım. Hadi ya,
7: birisi bırak onu!
2: Arkadaş, ben buraya kadar gelmişken Gül ablayı dinlemeden hiçbir yere gitmem.
7: Hemen hallederim abi.
1: Herkes. Çok tanrım.

0: orada! Orada gözümle gördüm! Ne olursun sen de gel!
1: Gel be Murat!
0: Baksana be Murat abi!

0: Murat oğlum, ben dünya gözüyle bir kere daha yakından göreceğim gülü. Sen de geleceksin. Nasıl olsa tanımaz bizi.
1: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
2: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
1: Bir de soruyorsunuz.
2: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
1: Bana geldi bu çiçekler. Tijan ablan da kim? Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
3: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
4: Bir zamanlar sevginle...
1: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum. Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi. Hemen evleniyor.
5: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
1: Kocam mı?
2: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
6: Bak Yeşil Yeşil, birazdan TV4'te.
7: Mavi bir zürafa mı?
8: Vay, konuşabiliyor musun?
7: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
9: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
10: Bakın.
11: Tam da leslik.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Ne diyorsun usta?
5: Halledeceğiz bir şekilde.
4: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
5: Müşteri mesaj yazacaktı da.
4: Yazmış mı?
6: Yok. İş bankasıymış.
5: Her yerden bir mesaj.
4: Ne diyorlar?
6: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
5: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
6: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
5: Şükür.
6: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Eli güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Suratına bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50 bin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
7: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
9: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
8: Her adımda yeni bir mekan.
9: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
8: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
9: Aşk-ı Memnu dizisi.

0: burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
7: Bugün anneme onu gösterdim.
8: Şaka.
7: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
9: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
10: Beğendim.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
13: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
14: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Sadece
17: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
18: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
19: Bravo valla.
0: Sen de sadece durula.
15: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
1: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
4: Atlarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
11: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
1: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
16: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
17: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyor.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

0: babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin, doğum günümü beraber geçirecektik.
1: Geliyorum yavrum, hemen geliyorum.
2: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
3: Bir çocuğu kaçıracağız.
1: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
3: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
4: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
1: Okuldayken ben de izliydim.
0: Buna sevindim.
3: Kaçırdılar oğlumu.
0: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
3: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.

0: kimdi biraz evvel konuşan? Kimdi konuşan söylesenize? Ne olur söyleyin, kimdi konuşan?
1: Tüyelim.
0: Ben bu sesin sahibini senelerdir bekledim. Senelerdir aradım. Neden söylemiyorsunuz? Kimse görmedi mi? Kimse duymadı mı? Bu mıstığın sesiydi. Mıstığın sesiydi.

0: deli! Beni bırakıp da gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma! Monsieur Arthur!

0: Hadi gidelim artık. Deniz kenarındaki küçük beyaz evimize, rüyalarımızın evine gidelim.
1: Mesut günlere!
0: Size ne pişireceğim biliyor musunuz?
2: Şehriye çorbası!

0: Ahmet Özhan Bey içerideler mi? Ha? Ahmet Bey içerideler mi?
1: Evet, biraz önce geldiler, sizi bekliyorlar.
0: Haa! Ben alıp geleyim.
2: Hadi peki, sen git.
0: Abi.
2: Oo, vay Ahmet abicim!
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Beni bekletecek daha sakin bir yer bulamadın mı?
4: Biliyorsun, karım buradan başka bir kulübe gitmeme izin vermiyor ki.
3: Senin kılıbıklığından da, içerideki ihtiyarların sus lafından da bıktım artık. Sus mu? Şimdi görürüz susu. Ver okçular bu kayı. Beyler affedersiniz. Az kalsın size ala ısmarladık demeyi unutuyordum. Ala ısmarladık! Ala ısmarladık! Her şey tamam mı?
2: Her şey hazır abicim. Bir an evvel çıkalım da kılıbık Ahmet'i bekletmeyelim.
1: Kıza bak!

0: Abicim ne duruyorsun, yürüsene!
1: Bir dakika! Hı? Hanımefendi, bir dakika! Gel buraya!
0: Ne var abi?
1: Hanımefendinin arabasını koparttın, niye çizdin lan? Aa!
2: Ne oldu, neresi çizildi?
1: Bakın burası!
2: Neresi?
1: İşte burası!
2: Ben hiçbir şey görmüyorum, neresi beyefendi?

0: İşte burası dedim ya.
1: Siz benimle alay ediyorsunuz, hasar masar yok.
0: Bir dakika. Hasar var ve ödemek zorundayım.
1: Ben bir şey göremedim.
0: Yaz evladım, hasar tespit edelim.
2: Tamam abi.
0: Boya çizilmiş, tampon ezilmiş, amortisörler büzülmüş, burun harikulade, saçlar nefis, gözler fevkalade.
1: Siz benimle alay mı ediyorsunuz?
0: Hadi toparlan gidelim.
2: Gidelim abi.
1: ...589 lütfen.

0: Ne o abi, daldın?
1: Dalınmayacak gibi değil ki.
2: Nereden sevdim o zalim kadın?
1: Merhaba.
3: Selam. Nerede kaldınız be?
1: Ha? Sorma, abimiz fena çarpıldı bu sefer, hem de burasından.
3: Ne oldu, hasta mısın?
1: Yok canım, şaka ediyor. Sadece güzel bir kız gördük, o kadar.
3: Ha. Bak sana söyleyeyim Ahmet. Burada da Ankara konserlerin sırasındaki gibi çapkınlık yapabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun.
1: Ne yani, senin gibi ütülü pijamalarımı giyip saat 8'de yatağa mı gireceğim? Hem sana ne benim çapkınlıklarımdan?
3: Sana ne mi? Oğlum, çapkınlığı yapan sensin.
1: Kapıda bekleyen de sensin.
3: Ben...
1: Evet... Dönün dönün, kavga etmeyin. Tamam tamam, değilsin. Ama şunun doğrusunu itiraf et ki... ...kendin Tijen'in korkusundan hiçbir şey yapamıyorsun.
3: Efendim, kim ben mi Tijen'den korkuyorum? Sen onu öyle zannet. Asıl Tijen'in benden ödü kopar be. Geçen gün şöyle yanına gittim... ...eğil bakayım dedim... ...bir tane vurdum... ...dur dedim... ...bir tane daha vurdum... ...baktım vurdukça açılıyorum... ...bir tane daha vurdum...
1: Palavra, palavra, palavra...
3: Susun sen de çap!
1: Palavra, palavra... Senin ödün patlar Tijen'den be.
3: Benim ödüm patlar, sen şaşırmışsın be... ...asıl Tijen'in benden ödü patlar. Alo! Tijen... Alo! Alo, Tijen'cim!
1: Tijen, karısı!
3: Emret benim sultanım! Evet, şimdi senden bahsediyorduk biz de! Evet canım, aç yapma! Sana değil hayatım! Oynama lan! Söyle güzelim! Yapma be! Efendim! Yapma be! Efendim sultanım! Nerede olduğunu unutur muyum hiç senin? Ben de şimdi sana telefon edecektim!
4: Peki Hürse, söyle bakalım ben neredeyim?
3: Senin nerede olduğunu bilmez miyim hayatım? Nerede misin? Ay şey... Oradasın işte!
4: Ay ne salak adamsın! Kuşadası'nda değil miyim, bilmiyor musun?
3: Ya... Bak nasıl bildim, Kuşadası'ndasın!
4: Çok konuşup da beni sinirlendirme yine! Söylediğimi de unutma! İşiniz biter bitmez Ahmet'le derhal burada ol! Bu çocuğu bu sefer evlendireceğim! Neden mi acele ediyorum? Kızı görsen sen de acele edersin! Kaçılacak kız değil! Güle güle, güle güle!
3: Tabii karıcığım! Peki karıcığım! Hay hay karıcığım!
1: Hay hay karıcığım!
3: Olur karıcığım!
1: Olur karıcığım!
3: Yeter be!
1: Ay kazak erkek! Çok korkuttun mu Tijen'i?
3: Hayır, lüzum kalmadı. Çünkü bu telefon senin içindi.
1: Benim için mi? Hayrola?
3: Her zamanki terane canım, şu seni evlendirme projesi. Bu seferki kızı görünce çarpılacağını söylüyor.
1: Belki çarpılabilirim ama evlilik asla.
3: Ben onu bunu bilmem. İşimiz bitince doğru Kuşadası'na gideceğiz. Tijen bu kızı akrabasından çok seviyor. Bu evliliğin olması için de elinden geleni yapacaktır, bilirsin. O kadar!
1: Söyle karına beni rahat bıraksın. Ben hayatımdan memnunum. Aşka inanıyorum. Bir gün gelecek... ...rüyalarımı süsleyen güzelle karşılaşacağım.

0: Allah! Ulan bu ses olmasa sen de çekilmezsin.
1: Coştum, çal ulan, sen de oyna.
0: Ben bilmem ya. Telefon!
1: Hadi bırak şimdi, hadi.

0: resepsiyon mu? Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor. Lütfen kendilerine şarkı saati değil, uyku saati olduğunu hatırlatın.
1: Merak etmeyin hanımefendi. Ben hallederim.

0: Alo, beyefendi sizden rahatsız olan var.
1: Efendim, alo! Kim rahatsız? Ay, bura!
0: Bir hanım efendim, komşunuz.
1: Yapma lan! Dur be! Burası hastane değil kardeşim! Alo! Efendim, İstanbul'dan mı komşumuz? Ay, dur lan! Ulan bizi kim arar be? Ben şimdi onu... Her ihtimale karşı sen de gel.
2: Tamam.
3: Ey gidi gidi koskoca dünya gam yükümüsün. Söyle söyle fa...

0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Åh, hei, gitti, gitti, gotja din ja gamju kumusin. Söyle, söyle, fani din ja sır kubumusin. Åh, åh, åh, hei, gitti, gitti, gotja din ja gamju kumusin.
1: Gene mi siz?
2: Oo, bu ne sürpriz.
1: Bu sizin yaptığınıza ayıp denir beyefendi. Bunca gürültü yapıp beni uykumdan uyandırmaya hakkınız yok.
2: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
1: Bir de soruyorsunuz. Sanki bir saattir tepinerek şarkı söyleyen siz değilsiniz.
2: Aa, çok üzüldüm. Annemi size nasıl affettirsem? Mesela size ninni söylesem başucunuzda, tekrar uyumanız için.
1: Rica ederim, bir de soğuk şakalar yapmayın. Ben ninnisiz de uyuyabilirim. Yeter ki siz gürültü etmeyin.
2: Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika, şey... Gürültü yapmamamı istiyorsunuz ama bu mümkün değil.
1: Mümkün değil mi, neden?
2: Çünkü böyle şarkı söylemek bende hastalıktır. Durabilmem için de... birinin boynuma sıkı sıkı sarılması lazımdır.
1: Yani yapılacak olan şey sadece boynunuza sarılmak mı?
2: Evet.
1: Size yardım edebileceğimi zannediyorum.
2: Hani bana yardım edecektiniz, gidiyorsunuz.
1: Edeceğim tabii. Şimdi boynunuza sıkı sıkı sarılacak güçlü kuvvetli bir garson çağıracağım.
2: Bakın ne diyeceğim!

0: Bakar mısınız bir dakika?
1: Buyurun efendim.
0: Şunu atar mısınız? Hayır.
1: Günaydın, nasılsınız?
0: Uykusuz.
1: Aa, evet, biliyor musunuz? Bütün gece sizi düşündüm. Ve kendimi affettirmek için karar verdim. Sizi gideceğiniz yere kadar ben götüreceğim.
0: Teşekkür ederim, istemez. Resepsiyona fayton çağırmalarını söylemiştim, neredeyse gelir.
1: Fayton mu?
0: Evet.

0: arabacı? Şu karşıki sahil neresi oluyor?
1: Orası mı? Şey oluyor, şey...
0: Neresi dediniz, anlamadım.
1: Karşı taraf mı?
0: Evet.
1: Üsküdar.
0: Ah, Üsküdar mı? Şey, galiba İzmir'deyiz.
2: Burası da İzmir, Üsküdar öyleyse.
0: Aa, gene siz! Burada ne arıyorsunuz kuzum?
2: Şey, arabacının karısı 11. çocuğunu doğurmuş. Adamcağız sevinçle eve gitti.
0: Ya öyle mi?
2: Şimdi arabacı benim ve emrinize amadeyim.
0: Aman ne güzel, ne güzel! Durun artık burada, ineceğim!
3: Hey, inecek var!
0: Durun, durun diyorum! Durun, durdursanız da şunları!
3: Durun diyorum!
0: Durun dedim, duymadınız mı?
2: Duydum, duydum ama istesem de duramam!
0: Neden? Yoksa gene birinin boynunuza sıkı sıkı sarılması mı lazım?
2: Hayır! Bu sefer atların boynuna sarılmak lazım! Ne desem dinlemiyorlar! Deh diyorum, gidiyorlar! Ben ne yapayım?
0: Öyleyse sen de deh deme, çüş de!
2: Çüş! Oh be! Gördün mü nasıl durdurdum? Hiç laftan anlamıyorlar! Gene yürüyebilirler! Sizi aşağıya indireyim!
0: Aa, rica ederim, ben inerim! Beni böyle sinirlendirmeye hiç hakkınız yoktu beyefendi, hiç!
2: Ama bu halinizle de çok güzelsiniz! Hem biliyor musunuz, kızgınlık size çok yakışıyor!
0: Ah, teşekkür ederim!
2: Beni dinleyin! Bir şey söyleyeceğim ama!
0: Ah, ah, eyvah! Bir bu eksikti! Gördünüz mü yaptıklarınızı? Hep sizin yüzünüzden geldi bütün bunlar başıma!
2: Vallahi çok üzüldüm! Fakat yaz yağmuru çabuk geçer!
0: Aa, çok korkarım gök gürültüsünden!
2: Yok canım, bu gök gürültüsünün hikayesini bilmemenden olacak herhalde!
0: Hikaye mi? Nedir?
2: Bak anlatayım! İki aşık bulutun hikayesi! Bu iki sevdalı bulut mesut yaşarlar! O zaman hava günlük güneşlik olur! Ama bir gün bir kara bulut girer araya! Aşık erkek bulut aşkını korumak için çarpışır onunla!
4: Ah, ne kadar güzel bir hikaye! Çok hoşuma gitti! Peki ya yağmur nasıl oluyor?
5: Yağmur mu? Onu da anlatayım! O hazin bir hikayedir! Çarpışmada ölen bulutun arkasından sevgilisinin döktüğü gözyaşlarıdır! Bak dinle! Sana onu kalbimin sesiyle anlatayım!

0: Buyurun. Çiçek göndermek istiyorum. En güzel çiçeklerden.
1: Çelenk mi olacak?
0: Hayır, çelenk değil.
1: Peki, nasıl bir şey emrediyorsunuz?
0: Dünyadaki bütün çiçekleri göndermek isterim ama şimdilik ancak buradakileri gönderelim.
1: Yani dükkandaki bütün çiçekleri mi göndermek istiyorsunuz?
0: Evet, tabii.
1: Baş üstüne efendim. Kim bu tarihli bayan, kime gidecek?
0: 589 Neşe Hanım.
1: Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek?
0: Bana. Hayır. Menajerim Ahmet Hasanoğlu'na. Oda numarası 590. Çok şaşıracak.
2: Bir çiçek daha geldi efendim.
3: Oo, işte. Defile yaptın mı, böyle çiçek gelir.
2: Hayır, size değil. Bana geldi bu çiçekler.
3: Nasıl? Size mi?
2: Evet, ne yapalım? Hayranlarımın çiçeklerini geri çeviremem ya.
3: Hayranlıkmış. Bu kadar çiçek göndermek ancak gösteriş işindir. Ben Ferru olsa tek bir çiçek gönderir.
2: Evet. Evet, biliyorum. Tek bir çiçek gönderir ve arkasından da evlenme teklif eder.
3: Evet, ben böyle kuru çiçekler sunmam. İsmimi sunarım. Ne zaman bana evet diyeceksin?
2: Şimdi bunların sırası değil. Gitmem lazım, sıram geldi. Sana söylemek istediğim bir şey vardı. Ben Kuşadası'ndaki defileye katılmak istemiyorum.

yıllık dost gibiyiz ikimiz. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

0: Ding dong bang. Damir.
1: Senden rahat yok mu be? Ha? Şimdi sana göster.
0: Sen de nereden?
1: Hop, gel buraya.
0: Ha? Nereye? Ha? Yapma, yapma.
1: Buraya gel.
0: Yapma.
2: Kuşadası'ndan, Tijen ablamdan telgraf gelmiş bak.
3: Tijen ablan da kim?
2: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor.
3: Peki, alasma alalım.
2: Güle güle. Affedersiniz, Ahmet Bey hangi odada kalıyor acaba?
4: Tanımıyor musunuz Ahmet Bey'i?
2: Hayır, karısı Kuşadası'nda kalıyor, Tijen ablam.
4: Ahmet Bey evli demek.
2: Tabii, Tijen ablamın kocası dedim ya.
5: Ve siz kendisini tanımıyorsunuz, öyle mi efendim?
2: Hayır, tanımıyorum. Niçin sordunuz?
4: Size bunca çiçek göndermiş Ahmet Bey.
5: Evet, faturaları da yeni ödedi.
2: Çiçekleri o mu gönderdi?
4: Evet efendim, hepsini o gönderdi. Şimdi buralardaydı.
2: Öyle mi?
4: Elinde de darbuka vardı.
5: Şu tarafa doğru gitti.
2: Hangisi acaba, göremedim.
5: Görmediniz mi, salona geçti. Elinde darbukası vardı.
1: Bana bak, al şu darbukayı. O herife de söyle bir daha benimle dalga geçmesin. Ha? Nedir sizden çektiğim ya? Yeter artık, ben istifa ediyorum.
6: Dur ya, benim işim var.
1: İşmiş anlamam, gidiyorum. Bırak!
6: Hay Allah!

0: Demek ki Ahmet, Tijen ablamın kocası.
1: Merhaba, nihayet seni görebildim. İnan ki hayatımda hiç kimseyi şu yarım günde seni özlediğim kadar özlememiştim.
0: Öyle mi? Ben de hiç kimseden şu anda senden nefret ettiğim kadar nefret etmemiştim. Tijen ablamın kocası. Ben ne yaptım? Girin! Ne var? Ne istiyorsun?
2: Biz ekiple Kuşadası'na gidiyoruz. Sana alas mı aldık demeye geldim. Neyin var senin?
0: Yok, hiçbir şeyim yok.
2: O zaman sana iyi günler. Alas mı aldık?
0: Dur gitme! Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
2: Nasıl? Ama sen gitmek istemiyordun.
0: Şimdi istiyorum. Bir an evvel gidelim buradan.
2: Derhal şekerim. Sen hazırlığını yap, ben aşağıda seni bekliyorum.

0: Ben sana kaç defa şu reklam meraklısı kızlardan uzak durmanı söyledim.
1: Hayır, Neşe böyle bir kız değil.
0: İlk gördüğün her kız için böyle söylersin.
1: Sus lütfen, bu iş miyim? Zaten canım sıkkın. Ben gidiyorum.
0: Dur! Sen de git şu kızı takip et. Hadi, niyetinin ne olduğunu anlayalım. Bak bakalım neymiş.
2: Neye bakayım? Bu işi en iyi şekilde yapacağımdan emin olabilirsin. Hadi hoşça kal. Eyvallah. Dur ya, ben ne yapacaktım şimdi?
0: Takip et dedim ya!
2: Takip şimdi, ne be kardeşim, takip
0: et! Üf be! Çattık!

0: Harika bir konserdi.
1: Bırak şimdi konseri be. Alo? Neşe Hanım odasında yok mu? Peki bir not bırakmadılar mı? Peki. Bir türlü Neşe'yi bulamıyorum Topuz.
0: Ben buldum abi.
1: Ne? Buldun mu?
0: Buldum tabii.
1: Peki bir saattir neden söylemiyorsun?
0: Sormadın ki be abicim.
1: İyi öyleyse bu akşam Neşe'yle buluşuyoruz demek.
0: Maalesef buluşamıyorsunuz.
1: O neden o?
0: Kuşadası'na gitmiş de ondan.
1: Ne? Kuşadası'na mı gitmiş?
0: Evet.
1: Kuşadası'na ha?
2: Yaşa aslanım! Harikaydın! Nefis bir final oldu. Eh artık serbestsin, istediğini yapabilirsin.
1: Evet, istediğimi yapabilirim. Yani Kuşadası'na gidebilirim.
2: Ne? Hayır! Oraya gidemeyiz! Karın var orada, dişen var! Hayır! Hayır!
1: Korkuyorsun değil mi?
2: Kim? Ben mi?
1: Sen ya.
2: Anlamadım. Ben mi dişenden korkuyorum? Ben dişeni şöyle boğazından yakalarım. Ne istiyorsun be, hasta mısın derim. Ha? Bir tokat atarım, bir de tekme, tuğ da derim!
0: Palavra, palavra!
2: Sensin palavra be, konuşma hadi!
0: Ben konuşma.
2: Alırım ayağımın altına!
0: Kılıbık, sen de!
2: Allah aşkına gitmeyelim be!
1: Hayır, gidiyoruz! Sen şimdi tekneyi hazırlattır. Kuşadası'na yelken açıyoruz.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50.000 para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.

0: okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz,
1: hep ucuz. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Sadece
2: durulardım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
3: Sen de sadece durula.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Sucuklarda %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win,
7: win. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: arasında leslik. Sevince.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
7: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve Comfort ürünlerinde %20 Vin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copy Boss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: şu denize bayılırım. Hep hatıralarım canlanır.
1: Senin ne hatıran olur be?
0: Öyle deme. Bizim de kendimize göre çapkınlıklarımız vardır evelallah.
1: Anlatsana.
0: Yakarım duyarsa denizin kulağı vardır oğlum.
1: Ya bunun?
0: Bunun da kulağı var ama saçından gözükmüyor. Çekil bakayım, biz mahrem şey konuşuyoruz, hadi. Git otur oraya, tıka kulaklarını.
2: Tamam, tamam, tıkadım bak.
1: Bak sen, bir de iyi aile babası pozları takınırsın.
0: Aman sus, sakın denizin kulağı vardır karım duyar. Hem canım çapkınlık dedikse, topu topu bir defa. Ne olmuş yani, senin gibi önümüze her gelen kızı kenarda sıkıştırmıyoruz ya. Ah minik kuşum ah. Bir akşam kenarda duruyorum, o da sahneye çıkıyor, ben de oradayım. Bana baktı, bakıştık. Bir dakika dedi, elimi tuttu, tutuştuk, ben kendimi kaybetmişim.
2: Şimdi hapıyuttun işte.
0: Sus!
2: Minik kuş, hepsini duydum. Hepsini duydum.
0: Ne?
2: Şerefsiz, namussuzum duydum.
0: Eyvah yandım, ya bu karıma söylese?
1: Vallahi ben karışmam. Gönlünü almak için bir şey yap, söyle.
0: Ne yapayım ya?
1: Ayağını öp,
0: peki. Leş gibi kokuyor be.
2: Gider gitmez söyleyeceğim.
0: Ver elini öpeyim de ağzım tatlansın. Sakın ha!
1: Hadi bakalım, sen valizleri al, doğru otele.
0: Siz nereye gidiyorsunuz?
1: Sana hesap mı vereceğiz? Fazla konuşma.
0: Ya ben bu valizleri nasıl taşırım be?
1: Taşımazsan söylerim minik kuşum.
0: Aman şiş! Denizin kulağı vardır. Aman!
1: Hadi yürü!
0: Hello, ben otele gidiyorum. Siz de Boeing.
3: Ay aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
4: İstemeyerek de olsa kocanla aranıza girdiğime çok üzgünüm. Bu oyunun içinde daha fazla kalmak istemiyorum. Yarın buradan ayrılacağım.

0: Ben gidiyorum. Siz devam edin. Evet.
1: Hadi sizinle biraz gezmeye gidelim. Ne dersiniz?
0: Bilmem ki.
1: Gidelim, gidelim.
0: Gidelim.

0: Ne olur üzme beni. Hayatımda hiç kimseye bu kadar yakın olmak istemedim. Halbuki sen boyuna kaçıyorsun.
1: Öyle mi?
0: İnan ki öyle. Halbuki ben her an seninle olmak... Hatta evlenmek istiyorum seninle. Benimle evlenir misin Neşe?

0: Ai, ai, oh. Bu ne?
1: Beyefendi, sizi nişanlıma asılmaktan men ederim. Benim saadetimle oynuyorsunuz.
0: Rica ederim beyefendi, ben saadetinizi tanımıyorum.
1: Size ihtar ediyorum. Yoksa sizi düelloya davet etmek zorunda kalacağım. Bir daha sefere bu kılıç kalbinize girer.
0: Rapuş! Bu adam kim be?
2: Neşe! Abla, ne oldu sana? Kocan! Kocam mı? Ne yaptı sana? Bu sefer de evlenme teklif etti bana!
3: Ne? Evlenmek mi?
2: Bu sünepe artık fazla oluyor!

0: geldim.
1: Hoş geldin.
0: Bu nedir başıma gelen? Herkes beni dövüyor ya.
2: Karın seni seviyor.
0: Hadi bu ne biçim sevgi? Ben anlamadım.
2: Tabak sevdiği deri yerden yere çarpar.
0: Ne minik kuşu söyledin mi yoksa?
2: Vallahi ben bir şey söylemedim.
0: Peki öyleyse niye dövdü beni?
2: Dur öbür gözünde şimdi ben şişirmeyeyim.
0: Vur sen de vur.

0: Ferruh.
1: Hoş geldin şekerim. Ferruh bugün formunda.
0: Ferruh, benimle hala evlenmek istiyor musun?
1: Tabii, bunu istediğimi çok kereler söyledim sana. Teklifim halen geçerli.
0: Peki öyleyse, hemen evleniyoruz.
1: Tabii hayatım, derhal, derhal yıldırım nikah hazırlıklarına başlayacağım.
0: Evet, derhal başla.
2: Ölüyorum.
1: Bir dakika.
2: Nereye?
1: Kapı çalınıyor.
3: Gözünün patlamasını elinden kurulacağını zannetti! Parçalayacağım seni! Parçalayacağım! Ay. Bana bunu yapamazsın! Sen beni nasıl aldatırsın? Ay. Çapkınlık ha! Öldüreceğim seni!
4: Sadece minik kuş, bir kere oldu!
3: Ne bak, ne bak! Bir kere olmuş! Ya o çiçek yollamalar neydi? Neydi o araba gezintileri? Allah!
4: Çiçek yollamadım, arabayla da gezmedim!
3: Arabayla gezmedin mi? Çiçek yollamadın mı? Baytara binmedin mi?
4: Hayır!
3: Evlenme teklifi etmedin mi? Al!
4: Hayır!
3: Al! Bir de evlenme teklifi etmiş, dayak yemişsin! Seni gidi alacak adam! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim seni! Al! Al bakayım! Parçalayacağım!
4: Can kurtaran yok mu? İmdat!
3: Beni gebereceğim adam!
4: Halı gibi gönderirsin!
3: Seninle sonra yalnız konuşacağım!
4: Ulan kalk! Kalk, çok sevinçliyim!
5: Kalk ben, sevinçliyim!
4: Hadi kalk! Kalk, gel sarılalım mı?
5: Hiç utanmıyor ya, ben dayak yedim, o gülüyor! Ne oldu be?
4: Demek bundanmış ha!
5: Neden?
4: Demek Neşe'nin bana böyle davranma sebebi buymuş. O tokatlar.
5: Ne diyorsun be, ne tokadı?
4: Neşe'nin bana attığı tokatlar. Demek ki Neşe beni Tijan ablanın kocası zannetmiş.
5: Aa, seni karımın kocası mı zannetmiş?
4: Evet,
5: deme.
4: Evet. Tijan ablanın söylediği bütün o şeyleri yapan benim. Neşe'yi seven, evlenmek isteyen, çiçek gönderen, arabayla gezdiren.
1: Alo, bana 310'u bağlı.
5: Demek ben boşuna dayak yemişim. Ama ziyan yok, karı dayağı cennetten çıkmadır.
0: Alo?
1: Neşe sevgilim, seni çok seviyorum. Seninle konuşmak istiyorum.
0: Ben de senden nefret ediyorum, seni dinlemek istemiyorum.
1: Neşe sevgilim, bir dakika, dinle beni. Allah kahretsin, dinlemedi bile.
6: Abi o herif şişesiyle Neşe Hanım'ın odasına girdi, bir numara var bu işte. İşittiğime göre de nişanlanıyorlar.
1: Ne? Eyvah yandık!
5: Eyvah, ben de yandım! Şimdi karıdan bir daha dayak yiyeceğiz!
1: Dur, telaşlanma şimdi, bir de benden sopa yiyeceksin! Düşünüyoruz işte!
5: Düşün!
1: Buldum!
6: Ha?
5: Ne buldun?
6: Ne buldun?
1: Al darbukanı çabuk!
6: Ben mi?
1: Hadi çabuk, hadi çabuk! Çabuk.
6: Ha, geldim! Hazırım abi!
1: Çal lan, çal!
5: Ne yapıyorsunuz ya, şimdi şarkının sırası mı?
1: Şarkı söylemeyeceğiz be! İşi bozmak için aşağıya gürültü yapacağız! Hadi durma, çal! Şerefe Neşe!
0: Şerefe!
1: Göreceksin, Ferruh seni mesut edecek! İnanıyorsun değil mi?
0: Evet!
5: Ne?
1: Devam! Bu gürültü ne? Bu ne münasebetsizlik? Nereden geliyor bu gürültü?
0: Yukarıdan geliyor!
1: Ferruh böyle terbiyesizliklere dayanamaz! Sen burada bekle şekerim! Ben onlara derhal hatlarını bildirip gelirim! Sizi küstahlar sizi!

0: Neşe! Bir dakika açsana.
1: Hayır istemiyorum, git.
0: Bir dakika, ne olur seninle konuşmam lazım. Hadi lütfen.
1: İstemiyorum, git dedim.
0: Bir dakika diyorum.

0: Seninle mutlaka konuşmalıyım. Lütfen kapıyı aç. Neşe!
1: Ay susun canım,
2: bu yeter be kardeşim, uyuyacağız!
0: Neşe! Aç kapıyı diyorum sana!
3: Allah Allah!
0: Ne olur!
3: Sus artık!

Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerin

Yolcular arasında aradım seni bir bir. Yolcular arasında aradım seni bir bir. Elimde kaldı yazık çiçek.

0: Ben Ferru. Böyle bir işte sizin parmağınız olacağını düşünmeliydim. Saadetimiz sizi çıldırttı herhalde. Size ihtar etmiştim. Fakat beni dövüşmeye mecbur bıraktınız. Angar!
1: Sana söylüyor.
2: Kiver!
0: Bir daha gelirsem bu kılıç kalbinize girer. Alas maldık.
2: Güle güle Pankart!
0: Alas maldık.
1: Gene bekleriz. Bu herif deli galiba, ikide bir bana geliyor.
2: Deli lafı az be!
1: Ya nedir benim bu çektiğim be!
2: Boş ver.
1: Hadi salla! Neşe! Aç kapıyı! Neşe! Sana her şeyi anlatacağım! Neşe! Bana bir fırsat ver hayatım! Neşe!
3: Onlar gitti efendim.
1: Gitti mi?
3: Evet.
1: Eyvah, mahvoldum!
4: Ben sana göstereyim.
1: Eyvah! Ne yapacağım? Affedersiniz ya! Neşe! Neşe! Neşe! Vay Allah! Nerede bu Neşe ya? Neşe! Pardon! Karıcığım!
4: Karıcığım ya! Kim arıyorsun sen?
1: Neşe'yi arıyorum!
4: Neşe'yi mi? Ne yapacaksın Neşe'yi? Öldüreceğim seni!
1: Neşe'yi yanlışlığı düzeltmek için arıyorum!
4: Ne yanlışlığı?
1: Şey, Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş!
4: Kocam mı? Aa! Aa!
1: Ya!

0: Nereye? Nereye?
1: Gel gel.
0: Sen dolansın.
1: Gel gel.
0: Aha, ay.
1: Hadi.
0: Aha.
1: Gel. Gel gel. Aha. Sen beni seviyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Kimse istekten gelmedin değil mi?
0: Hayır.
1: Kimseyle araba sefası yapmadın değil mi?
0: Hayır.
1: Kimse evlenme teklif etmedin değil mi?
0: Asla. Ne oldu karıcığım?
1: Mutlaka senin hayatta başka birisi var.
0: Yok karıcığım.
1: Var, bir kadın var. Var, var.
0: Ne güzel sevişiyorduk. Niye vurdun?
1: İleride yapmalar için.
0: Sen ne olur ne olmaz bir de bu tarafa vur. Canım benim. Yavrum benim. Güzelim. Bir tanem.

0: Ahmet! Ya bırakın şimdi sevişmeyi!
1: Ne?
0: Neşe elden gidiyor!
1: Nereye gidiyor?
2: Biz onu unuttuk!
0: Hadi yürüyün!
2: Hadi ne duruyorsun, yürüsene!
3: Geliyorum karıcığım, izindeyim!
4: İlk dansımıza başlayalım. Ferruh seni mesut edecek, göreceksin. Çünkü Ferruh iyi kılıç kullanır. Ferruh iyi dans eder. Ve Ferruh iyi bir kocadır. Biraz sonra Ferruh'un sana aldığı şahane yatla balayı gezimize başlayacağız. Ya, hiçbir şey söylemiyorsun.
2: Ne söyleyeyim ki?
4: O zaman hemen gidelim buradan. Kılıç arkadaşlarım, hepinize bu mutlu günüme şeref verdiğiniz için teşekkür eder, balayımızın başladığını ilan ederim. Allah'a ısmarladık. Durun! Bir dakika, size söyleyecek bir şeyim var.
5: Ne var, ne oluyor?
4: Ferruh Bey, müsaade ederseniz Neşe Hanım'ı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sizden istiyorum.
5: Bu ne küstahlık, bu ne terbiyesizlik?
4: Hayır, ne küstahlık ne de terbiyesizlik. Sadece bir yanlışlığı düzeltmek için yapıyorum bu teklifi size. Neşe, Tijen ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
2: Ahmet doğru söylüyor, bu Ahmet de benim kocam, bak!
6: Canım!
2: Ahmet!
6: Fazla sevme!
2: Doğru demek!
5: Beyefendi, beyefendi, kendinize gelin! Bu işi ancak kılıç temizler!
6: Zavallı adam karımın önüne düştü!
2: Vur! Al!
5: Yapma! Ben şimdi size gösteririm.
4: Hadi sevgilim, gidelim.
2: Gidelim ama ben evliyim, ne yapacağız?
4: Boşver canım,
5: boşver ne demek? Biz arkadaşımızın nikahlı karısını hiçbir yere bırakmayız.
4: Bırakmazsınız ha?
2: Birazın da bana bırak Ahmet! Yedim sizi!
5: Senin karın geliyor!
2: Erkekseniz teker teker gelin!
6: Vur!
2: Alın bakayım!
4: Yaşa Tijen abla!
2: Vur! Al sen! Sen!
6: Karıcığım niye vuruyorsun? Evde değiliz ki! Ona da vur!
2: Sen!
6: Ne güzel dövüştük değil mi? Canım benim!
5: Durun! İşte memur bey! Bunlar! Gelin! İşte memur bey! Karımı elimden zorla alan bunlar! Karımı istiyorum, haklarında da takibat yapın.
4: Biz bir şey yapmadık ki.
3: Siz karınızı alıp gidebilirsiniz.
4: Ama
3: siz durun, ifadelerinizi alacağım.
5: Ferruh kül yutmaz!
3: Başkasının resmi karısını kaçırmaya teşebbüsten hakkında işlem yapılacak.
7: O hiç kimseye teşavüz etmedi, şimdi anlatacağım. Neşe Hanım onun resmi karısı değil. Çünkü ben evlendirdim onları. Ben bir sahte nikah memuruyum, sahte!
4: Bu da ne demek?
7: Sahte nikah memuru olduğumdan nikah geçerli değildir.
2: Topuz!
5: Yaşa be topuz!
2: Bana
5: bakın, hadi yürüyün, Neşe'yi kaçırmayalım.
7: Hadi yürüyün! Kaçırmayalım, hadi!
2: Neşe!
3: Seni sahtekarlıktan karakola çıkmış.
7: Sahtekarlık mı?
2: Daha çabuk! Hadi Ahmetler! Daha çabuk!
4: Bir harikaydın!
2: Senelerdir bu kadar adam dövmemiştim! Ama yine de hevesimi alamadım!
6: Üzülme, evde beni döversin!
5: Hey! Motorcu!
8: Ne paraysınız orada da?
4: Buralarda bir gelin gördünüz mü?
8: Ha gelin, gelin, gelin!
2: Gelin, gelin! Gelin.
8: Ha gelin! Beyaz edin seni, cide, cide, cide, cide!
4: Hadi çabuk!
9: Bir, iki, üç...
10: Bir niyet çek bakayım!
11: Başsın hanım abla!
12: Parlatalım abiler!
2: Çengelli iğneler, firketeler!
11: Gözlerin...
2: Evet, körüm.
11: Koskoca konakta oturuyoruz.
4: Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
13: İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
11: Gitmem lazım Gül.
14: Hayatımı bağışla.
4: Biz canın senin olsun.
2: Görüyorum. Vesiatil!
4: Kendimi tanıtamadım.
11: O eşi bulunmaz bir insandır.
15: Nasıl geçti habersiz?
13: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
12: İktibanın evladı!
2: Kimdi konuşan söylesenize!
16: Üç arkadaş birazdan TV4'te.

0: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Sucuklarda %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win, win.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut fiş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Vay!
15: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
16: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
17: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
18: Adriana duşta da sadece duruluyor.
19: Sadece duruladım. Sen de durular.
18: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
20: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı beyaz peynir %17 indirimle 219 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
21: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: gazoz. Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.

0: Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Bakın.
5: Tam da leslik.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
7: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor.

Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Sucuklarda %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win, win.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
9: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Neşe! Neşe! Dinle beni, nikah sahteymiş. Sen onun karısı değilsin.
1: Ne? Anlamadım, duyulmuyor.
2: Duyuyor musun beni? O adam senin kocan değil. Nikah sahteymiş.
0: Bizimki sahici.
2: Duydun mu beni?
1: Duydum.
3: Peki, sen ne olacak?

yaşları. Ama

0: bu gürültü nedir? Yoksa kıyamet kopar!
1: Yine Mahmur ablaya sataştı deli mürvetin kedisi!

0: Yaşın komşular, şimdi bayılacağım. Koskoca saraylar gibi konağımda aylardır bir kuruş vermeden oturuyorlar. Bir de utanmadan, sıkılmadan camımı, çerçevemi taşlıyorlar.
1: Ne yapalım, sahip olsana kedine.
2: Sahip olsana ya, az daha Mahmur abla yiyecekti.
0: Mahmur abla gibi 100 tane uyuz kuş feda olsun benim minnoşuma. Minnoşum, benim kedim asil kedidir, asil. Öyle uyuz kuşları yerse midesi bozulur.
2: Oh! Uyuz dedi Mahmur ablaya! Uyuz diye senin gibi içi geçmiş kart kokonolara denir.
0: İnersem aşağı, ağzını cart diye yırtarım seni. Kokona diye senin anana derler, amuru! Bana bugüne bugün kara gümrüklü mürüvvet hanımefendi derler.
2: Hanımefendiye dikiz!
0: Ay amanın dostlar! Şimdi şırak kadar düşün bayılıcım! Görüyor musun şu terbiyesizleri? Defolun! Defolun! Gözüm görmesin sizi! Akşama da 6 aylık kirayı getirmezseniz hepinizi kulağınızdan

0: enişte.
1: Eyvallah. Niyet, kuşlara, tavşanlara niyet. Niyet, niyet.
2: Niyetçi, niyetçi.
1: Buyur hanım abla.
2: Yavrumun şansına bir niyet çek bakayım.
1: Başsın hanım abla. Göz takılır devrane, fal bakmayan divane, pamuk tavşan çek niyeti, çıksın falımız meydane. Oku bakalım delikanlı.
3: Ama ben okula gitmiyorum ki.
1: Öyleyse ben okuyayım. Başına konacak talih güneşi, yakında olacaksın milyoner koşun eşi. Haydi inşallah.
2: İnşallah, al oğlum.
1: Siftah senden, bereketi Allah'tan.
2: Güle güle.
0: Aslan parem, şu kolunu az bir buçuk öteye al ki rütben görünsün. Güzel. Bir takya kıpırdamayını sakın. Bir, iki, üç, hop! Boyayalım, parlatalım abiler! Boyayalım abicim, parlatalım abi! Boyayalım, parlatalım! Cilalayalım!

0: Be baba! Be baba, filici görünce çarpıldın galiba ha? Buyur cüzdanını. Her göz banyosuna bir cüzdan ekersen sana günde bir çuval para yetişmez.
1: Ne yaparsın evlat? Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
0: Sende daha çok iş var be baba. Ne de olsa eski topraksın sen. Hadi eyvallah.
1: Al bakayım şunu. Yo, katiyen olmaz. Bu senin hakkın, güle güle harca. Hadi bakayım.
2: Senin vaziyeti coğrafyan ne alemde?
3: Kesiktir evladım. Allah orduya zevallık vermesin. Sabahtan beri iki asker geldi, hepsi o kadar.
2: Bende de iş yok. Desene bu akşam kuru ekmeğe yatacağız.
3: Kuru ekmeğe de çok şükür. Ya ev kirasını ne yapacağız Allah bilir.
0: Murat abi, Murat abi! Buna halis 10 Türk derler. Su katılmadık 10 Türk lirası. Mis mübarek, mis!
3: Sahicidir, son milli piyango çarptı.
0: Doğruluk piyangosu Fatih amca. Ey gözünü sevdiğimin oğlu! Çıktı gene bizim şehriye çorbası. Hadi gelin de birer de çay ısmarlayayım size. Hey, gene iyisin moruk.
4: Moruk senin babandı. Al bakalım delikanlı.
5: Ha? Az değil mi?
4: Çok bile. Bu saat 20 lira etmez ama senin güzel hatırın için 50 lira veriyorum.
5: Yavru sinema kapısında beklemese vermezdim ama...
4: Haftaya 100 lirayı yetirmezsen saati yok bil.
6: Ali oğlum!
0: Hop dedik!
6: Bizim şeyleri Salomon Efendi'ye yaz!
0: Hocam be! Ali! Hop dedik! Bize 3 çay demle! Baş üstüne abi!
6: 3 çaya! Musluk 3 çay ısmarlıyor!
1: Desene zenginlermiş!
0: Ne söyleseniz buradan girer buradan çıkar! Derdinizi çarşaf gibi onluğa anlatın!
7: İki de evvelden var. İstersen kalsın, akşama camları silersin ödeşeriz.
0: Tamam oldu! Mis mübarek, mis! Canını sevdiğim şehriyiz. Bu sefer çorbayı nasıl yapalım biliyor musun?
5: Nasıl?
0: Yumurtalı yapalım. Limonu da sıktın mı, yeme de yanında yat. Zengin olsam ne yaparım biliyor musun? Her gün en az 15 defa yumurtalı şehriye çorbası içerim.
2: Yok, devenin başı.

0: Evet, körüm. İnsan görmeyince geceyle gündüzün farkı olmuyor. Uyumuş kalmış.
1: Makaralarını, taraklarını da topladım abla.
2: Aç mısın? Söyle, aç mısın? Hadi bizden gel, sıcak bir çorba içersin.
0: Yok, istemem.
2: Hadi gel canım, madem ki insanız birbirimize yardım etmeliyiz.
0: Bu zamanda insanlar birbirine yardım etmiyor. Hepsi kendi menfaatini düşünüyor.
1: Tencereye senin için bir tas fazla su koyduk mu olur biter.
2: Menfaat bunun neresinde?
0: İlk defa böyle konuşan insanlara rastlıyorum.
2: Hadi.
1: Korkma abla, gel.
0: Peki.
1: Buyursunlar.
0: Burası neresi?
2: Bize göre bir yer işte.
0: Çok büyük bir yer olmalı.
2: Nereden anladın?
0: Merdivenlerinden.
1: Abi, ben ateşi yakıp suyu koyayım. Heh.
2: Otur şöyle. İsmin ne senin?
0: Gül. Sizinkiler?
2: Benimki Murat.
1: Benimki de Mıstık, yani Mustafa.
0: Memnun oldum.
2: Kimin kimsen yok mu senin?
0: Hayır. Bir arkadaşım var Üsküdar'da. Vapur parası çıkarsa oraya giderim. Bazen de böyle sokakta kaldığım olur.
2: Genç bir kızın geceyi sokaklarda geçirmesi zor değil mi?
0: Bazen sataşan olur. Sarhoşlar, serseriler. Alıştım bunlara. Kör olduğumu anlayınca bırakıyorlar.
2: İstersen burada kalabilirsin.
0: Size yük olmak istemem. Çorbamı içer hemen giderim. Siz de fakir insanlarsınız.
2: Yok canım, nereden çıkardın fakir olduğumuzu?
0: Akşam yemeğinde çorba içeceğiz demediniz mi?
2: Şey, çorbayı sade fakirler mi içer? Zenginiz biz. Hizmetçi izinli de Mıstık şıpın işi çorba pişiriyor. Yoksa her akşam türlü türlü yemekler yeriz biz. Baksana, koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da pamuk tüccarı. Her ay bize binlerce lira gönderir. Kardeşim Mıstık mektebe gider. Mühendis olacak. Ben de zevk için ressamlık yaparım. Her tablom binlerce liraya satılır. Bize yük falan olmazsınız. İstediğiniz kadar kalın burada.
0: Demek burada kalabilirim. Demek benim de başımı sokacak bir evim, içime ısıtacak sıcak bir çorbam olacak. Allah sizden razı olsun.
2: Üstünde durma böyle şeylerin. Ha, resimden bahsediyorduk.
0: Resim yapmak zor mu?
2: Tabii zor, çok zor. Önce ruh asaleti lazım, sonra insanın temiz hisleri olmalı.
1: Abi! Kuşların kafeslerini temizledin mi?
0: Ne kafesi? Kuş mu besliyorsunuz?
2: Kuş.
0: Ben kuşları çok severim.
2: Ben de resimlerini yapmaya bayılırım.
0: Ne kadar ince ruhlu bir insansınız.
1: Abi! Lahanayı nereye koydun tavşan?
2: Tavşan ya! Benim tavşan resimlerini bir görsen! Ben şu çorbaya bir bakıvereyim. Bir dakika, çeneni tırsam patlar mısın be?
1: Ne dedik ya?
2: Kız gitmek isteyince numara yaptım, zenginiz dedim.
1: Zengine dikiz!
2: İkimiz kardeşiz, babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir. Ben ressamım, sen de mühendis mektebinde okuyorsun.
1: Vay anam, mühendis mektebinde okuyorum ha!
2: Bu konak da bizim, unutma. Şimdi çorbayı al da yürü.
1: Bu çok kıyak be! Haybeden zengin olduk!
2: Çorbanız hazır Gül. Bizim Mıstık çok iyi aşçıdır. Harika yemekler yapar.
1: Öyleyimdir ya! Zevk için yemek pişirmeye bayılıyorum. Yoksa babamız Adana'da milyoner. İstesek apartmanlar, kadillak markalı otomobiller, çifte çifte uşaklar, her akşam şehriye çorbalı.
0: Ne var? Bir şey mi oldu?
2: Yok canım. Mıstık şaka yapıyor gene. Öyle şakacıdır ki kafir.
1: Ya, öyle şakacıyımdır ki. Bu esnafta insaf denen şeyden zırnık kalmamıştır. Hoppala. Bu yavrus da nereden çıktı?
2: Oh, buyurun Mösyö Artin, gözlerimiz yollarda kaldı. Kaç gündür nerelerdesiniz?
1: Senin aklından zorun vardır.
2: Candan ve sevgili dostumuz, tüccardan Mösyö Artin, bu da Gül Hanım.
1: Ne asaletli bir tanışma!
2: Sizin yazıhaneden bir pusula göndermişler, şuna bir bakıverin.
1: Ne doğrusun, ne pusulası? Zottop'tan divane oldunuz, ne yazıhanesi? Bu yavrusların nesi?
2: Dur, her şeyi anlatayım. Tam şehriyeyi almış eve geliyordum.

0: Demek Gül Hanım'la yeni tanıştınız. Efendim bendeniz Fotoğrafçılık Türk Anonim Ortaklığı Müdürü Artin D'Artagnan. Şerefyap oldum efendim. Şimdi size bir teklifim var. Aramıza Gül Hanım'ın katılması şerefine bir eğlence tertipleyelim.
1: Tamam, otomobiller benden.
0: Otomobil olursa ben yokum, biliyorsun beni tutar.
2: En iyisi burada eğleniriz, biz bize.
1: Ben mızıka çalarım.
3: Ben de şarkı söylerim size.
0: Var olasın Gül Hanım.
2: Neyse, gerisini yarın hallederiz. Gül'ün uykusu gelmiştir. Yatağını yapalım, biz yukarıdaki büyük odada yatarız.
3: Benim için rahatsız olacaksınız.
2: Yok canım, koskocaman köşkte rahatsızlık ne kelime.
4: Temiz şarşaf getir.

0: Yemek yeme Orsun Murat!
1: Hayır Artın Usta, canım istemiyor.
0: Bak Mıstık, zenginlik gösterisinde bulunup asaletli laf etmeyi bana bırakın. Gayet iyi lugat paralarım.
2: Ben de ziyafet için öyle bir süsleyeceğim ki salonu, çiçek de olacak. Kocaman kocaman güller.
0: Zo kendini sahiden zengin sanıyorsun.
2: Murat abi, gülleri ben vereyim kıza, olmaz mı?
1: Ne olur, sen ver.

0: Teriyak kuzuları bunlar evladım!
1: Beş kağıt vereyim!
2: Olmaz Salomon efendi, bana 15 lira lazım!
1: Sen yabancı değilsin! Al şu 10 lirayı!
2: Ama...
1: Bir kuruş fazla olmaz! Tamamdır, tamamdır!
3: Oğlum Ali!
4: Hop dedik!
3: Bizim çayları Salomon efendiye yaz!
4: Başüstüne abi!

0: Nasıl güller? Zobugüller bir parça olsun, kokmuyor!
1: Kokmuyor mu?
2: Peki ne olacak şimdi?
0: Bu işi gene Artin Usta halleder.
1: Ne yapıyorsun ya? Leylek lisansı bu!
0: Sen karışma yavruz!
3: Yastığı gittim, sen geldim! Aç kol!

0: Bu çiçekleri senin için getirdim Gül abla.
1: Leylak! Leylak getirmişsin! Ama bunlar gül!

0: Ne iyi.
1: Çıkalım öyleyse. Yukarıda eşya vardır.
2: Zo eşyasız konak olur.
3: Öyleyse yükle şu koltuğu.

0: konağın haşmetine bakın, insanın ruhuna huşu ver o.
1: Buyursunlar.
2: İşte konağın şeref salonuna geldik. Siz Gül'e salonu gezdirin, ben de buzdolabından çıkarayım.
0: Karşı tarafta, büyük çerçeveler içinde, dedelerden kalma muazzam tablolar asılmaktadır. İşte Murat'ın büyük babası.
3: Çok kıymetli bir şey olsa gerek.
0: Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor. Ama Murat satmıyor, çünkü manevi kıymetine baha biçilemez. Bu taraftan buyurun. Bu da sevgili validelerinin portresi.
1: Buyurun efendim, bu tarafta.
0: Çek evladım şu sehpayı. Dikkat et, üstündeki Çin vazosunu devireceksin. İşte şu cenahta da muhterem pederlerinin resmi duruyor.
2: Güle salonu mu gezdiriyorsunuz?
3: Evet. Monsieur Artin'le mıstık aile resimlerinizi gösterdiler.
2: Aile resimleri mi?
3: Ne iyi, bütün ecdadınızın tabloları var.
2: Evet, ecdadımın tabloları.
0: Şimdi size sofraların en şairanesini hazırlayacağım.
2: Ne yaptın bugün?
3: Hiç, oturdum. Sonra düşündüm.
2: Ne düşündün?
3: Seni düşündüm. Seni... Sizleri, hepinizi. İnsanın dostları olması ne iyi.
2: Biz de seni düşündük. Artin, ben, Mıstık, senin gibi bir dosta ihtiyacımız varmış da haberimiz yokmuş.
3: Yalnızlık, kimsesizlik korkunç bir şey. Sizleri tanıyınca bunu daha iyi anladım. Beni terk ederseniz artık o yalnızlığa dayanamam.
2: Seni hiç bırakmayacağız Gül. Hep beraber olacağız.
0: Hey baba bey! Fotoğrafçılık Türk Anonim Şirketi Müdürü Monsieur Artin D'Artagnan... kralların bilem sofralarında yiyemeyeceği fevkalade güzel yemekler hazırladı.
4: At martini devreli Artin, dağlar inlesin!
0: Anan mı ahçıydı baban mı be Artin? İstersen millete parmaklarını bilem yedirirsin. İstavritlerin kılçıklarını bilem çıkarmışımdır ki... Hacı Bekir'in latil okumu olmuştur. Ama da soğuk. Buzdolabı kıyak işliyor. Şimdi evimizin kraliçası şerefine içelim.
3: Ben miyim bu?
0: Elbette.
1: Şerefinize abla.
2: Sağlığına ve güzel günlere Gül.
3: Güzel günlere.

0: Elinize sağlık, çok güzel olmuş.
1: Afiyet olsun hanım kızım.
0: İyi dostlarım, iyi insanlar. Hepinizin, hepimizin şerefine.
2: En kötü günümüz böyle olsun.
0: Allah hepinizden razı olsun. Hayatımda ilk defa neşelendirdiniz beni. Ama size sevgimden başka verebileceğim...

0: şeyim yok. Kör bir kızın sevgisinden başka hiçbir şey.
1: Daima devam edecek dostluğumuzun şerefine.

0: Görmek istiyorum artık, görmek istiyorum! Bu karanlıktan kurtulmak, sizleri... Hepinizi görebilmek için görmek istiyorum!
1: Ağlama gül, ağlama!

0: Çocukken geçirdiğim hastalıktan kör olmuş gözlerim. Annem babam fakir insanlar oldukları için baktıramamışlar. Bir sene oluyor, ard arda öldü ikisi de. O zamandan beri sokaklardayım.
1: Hiç doktora gittim. Ne dedi?
0: Ameliyatla açılabilirmiş. Ama çok para lazımmış.
1: Ne kadar?
0: 3000 lira.
1: O kadar mı? 3000.
0: Çok değil mi?
1: Yo, babama yazar isterim.
0: Gözlerim açılacak öyle mi? Göreceğim. Seni göreceğim. Hepinizi, kuşları, ağaçları göreceğim. İçinde yaşadığım köşkü.
1: Her şeyi göreceksin Gül. Bu sıkıntılı günleri unutacaksın.
0: Belki de bu saadet bitecek. Ben ne kadar istesem de anneniz, babanız, belki nişanlınız sizden uzaklaşmama sebep olacak. Gene yalnız kalacağım.
1: Kalmayacaksın Gül, seni bırakmayacağım. Mıslık evlensin isterse, Artin de gitsin. Biz gene beraber olacağız. Küçük bir evimiz olacak. Belki deniz kenarında renk renk çiçekler, kahkaha çiçekleri, güller, hanım elleri, sarmaşıklar içinde. Sonra kuşlar olacak, Mahmure abla, Pamuk, onların yavruları. Akşama kadar yanında olacağım. Geceleri yıldızları seyredeceğiz. Belki eğer sen istersen... Nasıl söyleyeyim bilmem ki... Sana karım olur musun diyeceğim. İstersen kabul etmesi yanı yok.

0: Mürvet Hanım, hu! Allah seni korudu Mürvetciğim, dün akşam iyi ki evde değildin.
1: Hayrola Hadiye Hanım, ne oldu?
0: Daha ne olsun, acıyıp evine aldığın iyi çocuklardır diye her zaman müdafaa ettiğin o it kopuk alayı eve kadın kapamışlar.
1: Ne? Kadın mı kapatmışlar? Ah başıma gelenler! Baba yadigarı konağın adını iki paralık ettiler demek.
2: Senin konak olsa neyse, mahallenin namusuyla oynuyorlar. Sazlı sözlü içkili bir oturak alemi ki sorma.
0: Yakında kapıya kırmızı fener asarlarsa hiç şaşmam.
1: Gidip dünyayı başlarına dar etmezsem bana da kara gümrüklü deli mürvet demesinler, görürsünüz.

0: çabuk döndünüz.
1: Hele şuna bak! Edepsizliğin böylesini de hiç görmemiştim. Çabuk tası tarağı topla! Bu ev senin bildiğin evlerden değil.
0: Anlayamadım efendim. Kimsiniz siz?
1: Şimdi süpürge sopasını kaparsam kim olduğumu görürsün. Defol dedi!
0: Gidecek yerim yoktu da Murat Bey getirdi beni köşke. Siz onların hizmetine bakan hanım olacaksınız. İzinden döndünüz herhalde.
1: Evet. Affedersiniz. Evet, izindeydim. Beylerin 40 yıllık hizmetçisiyim. Biraz sinirliyim de. Evde bir yabancı görünce...
0: Teşekkür ederim. Asıl siz benim kusuruma bakmayın. Nereden bilecektiniz? Gözlerim açılınca ev işlerinde yardım ederim size. Koskoca konak. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuzdur.
1: Tabii, kocaman konak. Ama kolları bir sıvadım mı altından girer, üstünden çıkarım evelallah.
2: Gül'ün gözlerini muayene eden doktora gittim.
3: Ne oldu? Sonra Murat abi?
2: Vaziyetimizi anlattım. Fakiriz dedim. İyi adammış. Ben para almam ama hastane masrafları 3000 lira tutar dedi.
3: 3000 lira? Bu kadar para nereden bulunur be?
2: Nasıl buluruz ben de bilmiyorum.
3: Bugünlük yapacak bir şey yok. Geç oldu artık. Günü daha fazla bekletmeyelim. Yarın ola hayır ola.

0: İşte beyefendiler de geldiler. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım. Artık 40 yıllık hizmetçinizin kusuruna bakmazsınız. Keşke misafir getirdiğinizden haberim yoktu da.
1: Kabahat bizde Mürvet Hanım. Sizden şey yani, senden habersiz...
2: Nasıl olsa koca köşkte oda bol dedik.
0: Tabii efendim, koca köşk. Hamdolsun odadan bol ne var? Yemek hazır efendim.
2: Yaşa sen Mürvet! Banyoyu da hazırlayıver, yorulacaksın ama çamaşır da dağ gibi yığıldı. Nasılsın hanım kızım?
0: Buyurun beyefendi.
3: Çok teşekkür ederim efendim.
0: Siz de buyurun beyefendi. Size layık bir sofra değil ama kusura bakmayın Gül Hanım.
3: Çok mutluyum. Bu mutluluğu bana verdiğiniz için sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gözlerim açılınca ne olur beni başınızdan atmayın. Yemek pişiririm size. Çamaşırlarınızı yıkarım. Her hizmetinizi görürüm. Neden cevap vermiyorsunuz? Kovmayacaksınız değil mi?
2: O nasıl söz hanım kızım?
3: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Artin amca.

0: Kızcağıza doğruyu anlatmaktan başka çaremiz yok.
1: Artık çok geç. Uydurduğumuz masala öyle bir inanıyor ki... ...doğruyu söylemektense öldürelim daha iyi.
2: Alın. Birikmiş 1000 liram vardı.
1: Mürvet abla...
2: Sus! Olsa da tamamını verseydim. Koskoca köşkün sahibiyim ama atsan atılmaz. Tarihi eser diye satsan kimse almaz.
3: Sağ ol Mürvet abla. Herkes senin gibi yüreğinde isteseydi bunu.
0: Gerisini Salomon Efendi'den istesek?
4: Verir mi?
3: Benim boya sandığını, kuşları, fotoğraf makinesini rehin bırakırız.
0: Çalışmazsak borcu nasıl öderiz?
3: Allah kerim be Artin amca. Hele Gül ablanın gözleri bir açılsın... ...başka biri tutar gene öderiz borcumuzu.
1: Merhaba Salomon Efendi.
5: Merhaba.
1: Senden bir ricamız var da.
5: Ne ricası?
1: Acele bir miktar paraya ihtiyacımız var.
5: Ne yapacaksınız parayı?
1: Nasıl anlatayım, bir hayır işi, sakat birine yardım.
0: Anladım, bir beşlik yeter mi?
3: Beşlik mi? Hangi beşlik?
0: Çık, çık bakalım!
5: Ne kadar yani?
1: 2000.
5: Kuruş mu?
0: Ne kuruşu Zo? Lira!
5: Şaka mı ediyorsunuz be kuzum?
1: Hayır Salomon Efendi, bize bu para muhakkak lazım.
0: Sevaptır Salomon Efendi, veriver!
3: İsterseniz rehin de bırakırız.
0: Oldu tabii, boya sandığını, fotoğraf makinenizi, niyet kutunuzu Salomon Efendi'ye bırakırsınız.
5: Malum ya, iş adamıyım ben.
0: Getirelim mi?
5: Tabii, getirin kutuları, alın paraları.
0: Ulan bunlar enayi değil, su katılmamış alanak be!
5: Hey Masar Osman! Rahmetlik, neredesin?
6: Bana bak Murat, boş ver sen! Bunlara matrak lazım! Fakir fukaranın halinden anlamazlar!
1: Sen anlar mısın sanki?
6: Bir dakika Murat! Bende para yok, olsa verirdim bilirsin! Ama bak, Rabbena hakkı için bir Osman Büyük Bulut ver... ...zengin mi zengin, efendi mi efendi! Beni çok iyi tanır, ona git!
1: Sana eğlence lazım!
6: Bana bak oğlum, biz fakir fukarayı matrağı alıp gülenlerden değiliz! Benim ismim Mevlana Kapılı Ayı Recep. Ama kendim ayı değilim.
0: Bilirim ki siz adesiniz.
6: Sen karışma be! Ne kaybedersin gidersen? Buradan bir dolmuşla Fenerbahçe'ye. Kime sorsan Osman Büyük Bulut diye...

0: gösterir. Vaziyeti anlatırsın. Beni ayı gönderdi dersin. Ulan Hakkı, Çarpık Hatice'nin düğün mangırını kimden iyi ettikti?
1: Osman Büyük Bulut'tan.
0: Ya sarhoş yaptı arabayı çarptığı zaman kimden aldık tamir parasını?
1: Onu da Osman Büyük Bulut'tan.
0: Şimdi aklın kesti mi arslanım?
2: Biçimsiz bir manzarayla karşılaşmayalım.
0: Yahu fakir babasıdır diyorum sana be kardeşim. Git, sonunda bana dua etmezsen bir şey bilmem.
2: Peki.
3: Yarın ilk işimiz bu olsun.
4: Osman Büyük Bulut dedin.
0: Tamam.
4: Hadi eyvallah kişi zaten.
0: Hay Allah! Yarın gene bize sinema çıktı be!
3: Böyle biri yok mu?
0: Olmaz olur mu? İstanbul'un en cımrı zengini!
3: Oldu galiba abi ha, ne dersin?
2: O hergeliye pek inanılmaz ya.
4: Bir defa gideriz, ne kaybederiz ki?
2: Ya olmazsa?
3: Boş ver be Murat abi, garip kuşun yuvasını Allah yapar.
4: He be Murat! Hadi biz gidip birkaç kuruş doğrultalım. Sen de git gülü gezdir. Kızcağız sabahtan beri evde kapalı kaldı.

0: Çok güzel bir yer olmalı burası. Sahiden güzel mi?
1: Güzel, çok güzel.
0: İnsanın gözleri görmeyince gönlündeki gibi olsun istiyor

0: bilsen nasıl merak ediyorum seni. Gözlerim açılacak değil mi? Sadece masallarda var olduğuna inandığım iyi insanları, güzel şeyleri görebileceğim değil mi?
1: Telgraf havalesiyle istedim parayı babamdan. Yarın mutlaka elimize geçer.
0: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bütün bu yaşadığım şeylerin gerçek olduklarına inanamıyorum.
1: Gözlerin açılacak. Yemin ederim ki açılacak.
0: Oturduğumuz köşkü anlatsana. Çok merak ediyorum.
1: Güller, çam ağaçları, rengarenk çiçekler arasında. İki tarafı beyaz mermer merdivenli.
0: Çok güzel. Düşündüğümden daha güzel.
2: Burası olacak Murat abi.
3: Sıkı durun çocuklar, film başlıyor.
4: Buyurun efendim, geç kaldınız.
5: Oo, çok enteresan darling. Bu kuşları da nereden buldunuz?
4: Affedersiniz, acaba Osman Bey...
5: Aa, bak babanı arıyorlar.
4: İşte orada.
5: Ama olur mu?
3: Niçin olmasın? O beğendiğin katı satın alır.

0: İstediğin gibi dayar döşerim. Kapına son model bir araba, bankadaki hesabına şimdilik 100.000 lira.
1: Tam yerine gelmişiz be Murat abi. Herif 100.000'lerden bahsediyor. Bizim isteyeceğimiz sadece 2.000 liracık.
2: Affedersiniz Osman Bey. He? Osman Bey bizi Recep...
0: Şimdi sırası mı be kardeşim? Kim bu Recep Allah aşkına?
1: Ayı!
0: Ne dedin?
2: Arkadaşın Recep Bey'den bahsediyor da...
0: Kim bu Recep yahu?
1: Ayı diyorum sana!
0: Bana mı? Ben adamı!
2: Affedersiniz Osman Bey, bir anlaşmazlık oldu. Ayı Recep Bey'in lakabıdır. Mevlana kapılı Ayı Recep.
0: Bana ne bunlardan? Ne istiyorsunuz onu söyleyin!
1: Ayı senin için 2.000 papel versin dedi.
0: Ne? Şimdi de şantaj ha? Paraş mı istiyorsunuz benden?
2: Estağfurullah efendim, ne haddimize. Recep Bey sizin fukara babası olduğunuzu söyledi. Kör bir kızın gözlerini açtırmak için 2.000 liraya ihtiyacımız vardı.
0: 2.000 lira! He! 2.000 liracık! Bu da dilenciliğin başka türlüsü herhalde. Mehmet! Mehmet!
3: Buyurun efendim.
0: Nasıl girdi bu adamlar buraya?
3: Kılıklarını aldandım efendim. Kıyafet balosuna gelmiş oğlunuzun arkadaşları sandım.
0: Çabuk at şunları dışarıya!
3: Başüstüne efendim. Hadi.
2: Bırak
3: hadi
2: be! Biz çıkmasını biliriz.
0: 2.000 liraymış! Parayı sokaktan mı buluyoruz be?
2: İnsan adamlar, siz insan adamlardınız değil mi? Çok darda olduğumuzu biliyordunuz. Bir sakata yardım için paraya ihtiyacımız olduğunu, her çareye başvurduğumuzu biliyordunuz. Şimdi ne hoş oldu değil mi? Arkadaşlarınızı aldattınız, onlar kovuldu, eğlence çıktı size! Niçin gülmüyorsunuz? Hadi gülsenize! Niçin alay etmiyorsunuz? Alay etsenize!
4: Kör Nuri'nin hacamat parasını kimden aldıktı?
5: Osman Büyükbulut'tan.
4: Çarpık Hatice'nin düğün masrafını?
5: Onu da Osman Büyükbulut'tan.
6: Görüyor musun?
7: Limon gibi sivri çıkar! Sık Murat abi! Yahudi'ye vur! Çenesine çenesine vur! Yaşa Murat abi! Sol gözünü kim şişirdi? Osman Büyükbulut! Dudağını kim patlattı? Osman Büyükbulut! Ya ağzı dişini kim kırdı? Onu da Osman Büyükbulut!
6: Oğlum Ali!
7: Hop dedik!
6: Ya şimdi bütün çayları Ayı Recep'e!
8: Okul zili çalmadan A101'e! 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş. Bakın.
9: Tam da lezlik.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: fiyatları gören herkes şokta. Soğanın kilosu %23 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Ayrola çocuklar.
1: Ati başla.
2: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
8: Türkcell'in çözüm gücü var!
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına... Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma... Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik.
2: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
4: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor? Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
7: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan.
10: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve comfort ürünlerinde %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win,
9: win, win. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Vay!
3: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Obsessor.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
5: Dede ne yapıyorsun?
6: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
5: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
6: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
5: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
7: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
8: Geç kaldılar küçük tavşan. Murat abin hala gelmedi. Babası parayı gönderdi mi? Ne dersin? Bak, sana bir sır söyleyeceğim. Ama kimseye söylemeyeceksin ha. Hele Murat abine hiç söylemeyeceksin. Ben onu seviyorum küçük tavşan. Hem öyle çok seviyorum ki, niçin şaşırdın? Kör kızlar sevemez mi? Bunu gözlerim açıldıktan sonra söyleyeceğim. Murat diyeceğim, ben seni seviyorum. Gözlerim açılacak değil mi küçük tavşan? Sen Murat'ı benden iyi tanırsın. Sözünde durur değil mi? Belki de paralar gelmiştir. Bu kadar mesut olmak beni korkutuyor. Ya gözlerim açılmazsa? O zaman beni sever mi acaba? Düşünüyorum da. Saadete bu kadar yaklaştıktan sonra geriye dönemem diyorum. Soğuk gecelere, parklara, köprü altlarına kendimi öldürürüm. Daha iyi.
9: Şimdi ne yapacağız?
10: Parayı bulacağız. Bulmaya mecburuz.
9: Nereden? Yalvaracak yerimiz kaldı mı?
10: Yalvarmayacağız, zorla alacağız.

0: Murat Bey oğlum sakın...
1: Bıktım artık! Niye kahvede alay ettiler bizden? Neden evlerinden köpek kovar gibi dışarı attılar bizi?
2: Güle güle Mahmur abla. Sen gülle meşgul ol Artin Usta.
3: ...500'le biter. Dördüncü vidodan Rubikon... ...4000 lira daha rica edeceğim. Şansınız yok bu akşam.
4: Kumarda kaybeden aşkta kazanır güzelim. Senin için bütün servetim feda olsun. Kim bu münasebetsiz acaba bu saatte?

0: Hepsine. Yalnız, yalvarırım hayatımı bağışla.
1: Biz canın senin olsun, paraların da. Yarın Gül'ü hastaneye yatırırız.
2: Peki ya sen?
1: Teslim olacağım.
2: Teslim olacağız.

0: Sen misin Murat?
1: Para geldi Gül.
0: Geldi mi? Demek hastaneye yatacağım. Demek gözlerim açılacak.
1: Evet Gül, karanlık dünyan aydınlanacak artık. Yeni bir hayata başlayacaksın, başka bir dünyan olacak.
0: Yalnız mı? Niçin cevap vermiyorsun? Benim dünyam yok artık. İkimizin dünyası var. Mıstıklı, Monsieur Artinli, dostlarla dolu.
1: Hayat bu Gül, kader bizi ayırırsa...
0: Sus Murat! Ölürüm o zaman.
1: Yaşayacaksın Gül.
0: Sen olmadan mı?
1: Ben olmasam bile.
0: Hayır! Demek bana acıyordun Murat. Şimdi gözlerim açılıyor. Acınacak halim kalmadı diye beni terk ediyorsun.
1: Beni dinle Gül, inanarak dinle. Seni seviyorum. Ama öyle bir mesele var ki bunu sana izah edemem.
0: Gözlerim açılmasın istersen. Yeter ki senin yanında olayım.
1: Önümüzde uzun yıllar var. Sana döneceğim, gene mesut olacağız.
0: Gitme ne olursun, yalvarırım. Murat!
1: Gitmem lazım. Bu benim için ölümden de acı ama... gitmem lazım Gül.
0: Seni ölünceye kadar bekleyeceğim.
1: Geleceğim Gül. Dünyanın öbür ucunda da olsan geleceğim sana.
0: Murat! Murat!
1: Gülüm!
0: Murat! Muratım!
1: Gülüm!
0: Muratım!

0: güle güle Murat.
1: Allah'a ısmarladık.

0: demek gözleri açıldı.
1: Anlatsana Bertin amca, ne yaptı seni görünce?
2: Beni tanımadı bile. Lüküs bir araba duruyordu kapıda. İçinden kalantor bir adam indi. Ona doğru koştu. Monsieur Artin dedi. Utandım. Kendimi tanıtamadım.
1: Gül abla haklı Murat abi. Çok attık.
3: Onun hayatında yerimiz yok artık. Beni de görse aynı şey olacaktı. Milyoner ressam Murat var şimdi onun hayalinde. Bırakalım her şeyi, tatlı bir hatıra olarak kalsın.
1: Belki bir gün rastlarız değil mi Murat abi?
3: Kim bilir, belki.
4: Ah, ne budalayım ben. Önüne kadar gelmişim, haberim yok.

0: Evet hanımcığım. Az daha evi bulamayacağım diye ödüm koptu.
1: Aa, mürüvvet mi? Ne mürüvveti be? Deli misin, nesin sen? Üstümü başımı berbat ettin. Kapı açılır açılmaz pat diye insana sarılmak. Dilenciliğin yeni şekli mi bu?
0: Siz yeni hizmetçi olacaksınız, beni tanımıyorsunuz. Murat Bey'i görmek istiyordum ben.
1: Murat Bey mi? Bu kılıkla mı? Başka kapıya kızım!
0: Ne olur, siz bir kere haber verin, Gül gelmiş deyin. Göreceksiniz bakın, nasıl koşup gelecek.
1: Azar işittireceksin bana ama, bekle bakalım.

0: Murat abi. Onu düşünüyorsun değil mi Murat abi?
1: Sen mıstık, sen düşünmüyor musun?
0: Ben de düşünüyorum ama sen başka.
1: Bir sene geçti aradan. Kim bilir nerededir şimdi? Mesut mudur acaba?
0: Bizi unutur mu dersin Murat abi?
1: Bilmem, unutmaz herhalde. Biz onu unutabiliyor muyuz? Onu bir gün uzaktan da olsa görebileceğimi ümit ederek yaşıyorum.
0: Göreceğiz Murat abi. Bulacağız onu. Ninem insan bir şey 40 gün isterse muhakkak olur derdi. Biz bir senedir onun ismini sayıklıyoruz.
1: Aylardır tek tesellim, onun gözümün önünden gitmeyen aydınlık yüzü, bana bakan ama görmeyen gözleri.
0: Artık görüyordur Murat abi. Bizi görse eskisi gibi sever mi dersin? Ben mesela o kadar yakışıklı diyelim. Ama sen, seni sever herhalde Murat abi.
1: Belki de evlenmiştir. Hep bizi bekleyecek değil ya.

0: kimse utanacak halimizden bizi istemeyecek. Ama o benim için ekmek, su, her şey. Arayıp bulacağım onu.
1: Nasıl bulacaksın be evlat? Koskoca İstanbul bu.
0: Ne olursa olsun arayacağım. Anlamıyor musunuz? Onsuz yapamıyorum. Yapamıyorum onsuz. Mıstık, sen istersen çalış. Gene boyacılık yap.
2: Sen nerede, ben orada Murat abi. Boşuna mı yattık içeride beraber?
1: Gül'ü hep beraber arayacağız.

0: ne kadar çabalasak boş. Artık onu bir daha göremeyeceğiz.
1: Allah bu Murat abi. Bir de bakmışsın kendiliğinden karşımıza çıkıvermiş.
2: Aramayı biraz boşlayıp da adam gibi çalışmaya başlasak.
0: Çalışamıyorum Martin Usta. Sanki ben iş yaparken arkamdan geçecek de göremeyecekmişim gibi geliyor. Benden artık hayır yok.
2: Evladım, tazele şunu.
3: Baş üstüne Martin Usta.
1: Gül ablamın şarkısı.
4: Çoktan unuttum artık güneşi, yıldızları.
2: Hey gidi günler, hey!
5: Kes şu zırıltıyı be! Beşeli bir şeyi koy da dinleyelim.
3: Peki paşam.
1: Bu şarkı bitsin öyle.
5: Duymadın mı? Kaldır şu ölmüş eşek havasını dedik.
2: Ölmüş eşek senin.
5: Bana mı?
2: Sana ya, ne olacak?
5: Şimdi görürsün.
0: Dokunma ona!

0: Ne istiyorsun ahbap?
1: Gülperi Hanım'ı görmek istiyorum.
0: Bak sen, Gülperi Hanım'ı göreceksin demek. Ya eğlen bakalım delikanlı, burası sana göre yer değil.
2: Hasan abi, Gülperi Hanım için çiçek gönderdiler.
0: Peki, odasına götürün. Hey delikanlı, sana söyledik. Gülperi Hanım kim, sen kim? Hadi durma, çek arabanı, hadi!

0: Bir amca bak! Bulduk! Bulduk!
1: Ey günlü, hele hele günlü! Ey günlü!

0: oldu be Murat abi, anlatsana.
1: Hadi be Murat abi, meraktan patlatma insanı.
2: Ne oldu anlatsana, Gül'ü gördün.
1: Peki niye sevinmiyorsun?
3: Önce içim içime sığmıyordum. Birdenbire her şeyin hallolduğunu sanıyordum. Onu ellerimle tutacakmışım gibi yakın geliyordu bana.
1: Seni tanımadı mı yoksa?
3: Görmedim ki. İçeriye bile sokmadım.
1: Nasıl sokmazlarmış? Kapıyı mapıyı kırar, dünyayı başlarına yıkarız.
3: Faydası yok. O artık bizden çok uzaklarda. Bambaşka bir dünyanın insanı olmuş. Zenginliği, şöhreti dağları aşmış. Bir de bizim halimize baksan. Sepetlerle çiçek geldi. Her biri 500 lira ederdi en azından. Bizim bir aylık nafakamız.
1: Aramızda uçurumlar var desene.
2: İyi ki yanına gitmemişsin evlat.
3: Haklısın Martin usta. Hastaneden o haliyle çıktığı gün seni beğenmeyip başkasına koşan kız beni karşısında görünce yaka paça dışarı attırırdı.

0: Gazinoda çiçek satan kızı al, gazinoya baş solist yap. Sonra da ona aşık ol. Olacak şey değil bu Kenan.
1: Gül'ü tanısan böyle söylemezdin. O eşi bulunmaz bir insandır.
2: Nasıl geçti?

0: nasıl yakalamıştık saçlarımdan baharı.
1: Oğlum, sen iyice abayı yakmışsın. Belki de evlerine teklif edersin kıza. Ha? Ne dersin?
0: Ben hala o günlerim.

0: Geldiğinizi hanımefendiye haber vereyim.
1: Hoş geldiniz Kenan Bey.
2: Hoş bulduk. Şahaneydiniz bu gece. Tek kelimeyle şahane.
1: Çok teşekkür ederim Kenan Bey.
2: Para, şöhret, istediğiniz yere ulaştınız sonunda. Evlenme teklifime hayır diyebilmek için bakalım hangi bahaneyi ileri süreceksiniz şimdi?
1: Her şeyimi size borçluyum Kenan Bey. Bu duruma gelmemde sizin payınız büyük. Ama yapmak istediğim şeyler bitmedi henüz. Yıllar önce bana korkunç acılar çektiren, fakir bir kız olduğum için beni köpekler gibi kapısından kovan kötü kalpli bir adam var. Size evet demeden önce onu bulup intikamımı alacağım. Parayı da, şöhreti de sadece bunun için istedim.
2: Hala bu eski hikayeyi unutmadınız mı?
1: Unutmak mı? Unutulur mu hiç? Sadece bu intikamı alabilmek için yaşıyorum.

0: misiniz efendim?
1: Murat Bey'e Gül hanımefendi geldiler deyin.
0: Baş üstüne efendim, siz salona buyurun.

0: Umduğumdan yaşlı ve çirkinmişsiniz Murat Bey. Yıllardır bugünü bekledim. Yüzünüze karşı ne kadar alçak bir adam olduğunuzu haykırabilmek için sabrettim. Söyleyin bana, zavallı bir körle sadece alay etmek için mi para verip gözlerini açtırdınız? Paralarınızın minneti altında kalmayacak kadar zenginim ben de artık!
1: Büyük bir yanlışlık var galiba hanımefendi. İlk defa bugün gördüm sizi.
0: Mustafa diye bir kardeşiniz, Artin amca diye bir arkadaşınız yok mu sizin?
1: Hayır! Söylediğiniz kimseleri tanımıyorum.

0: sesinizi duyunca anladım. Yanılmışım. Affedersiniz. Çok affedersiniz.
1: Hanımefendi, lütfen içinde kendinize gelin.
0: Bu evi tarif etmişti. Onun da adı Murat'tı. Mürvet Hanım diye bir de hizmetçileri vardı.
1: Mürvet mi dediniz? Karşıki harap köşkün sahibi olmasın? Serseri görünüşlü bir takım kiracıları vardı. Çoktan beri orada...

İşte Murad'ın büyük babasının resmi. Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor ama Murat satmıyor. Çünkü manevi kıymetine baha biçilemez.

0: senden başkası olamaz! Neredeler? Murat, Artin amca, Mıstık nerede?
1: Sen hastaneye yattıktan sonra ben de bir daha yüzlerini göremedim kızım!
0: Peki ama neden?
1: Çok fakirdiler! Ameliyat için gerekli parayı denkleştiremedik! Sonra Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden! Bu yüzden hapse girdiler!
0: Demek çok fakirdiler! Demek benim yüzümden hapse girdiler! Onları bulmalıyım! Muhakkak bulmalıyım! Affedersiniz, niyetçi Murat'ı arıyorum, tanıyor musunuz?
2: Tanımaz olur muyum? Murat geçenlerde hapisten çıkmış ama niyetçilik yapmıyormuş artık. Hiç görünmüyor ortalıkta.

0: Bunlar üç arkadaştılar. Biri boyacı, biri niyetçi, biri de bizim Artin.
1: Evet, nerede bulabilirim onları?
0: Artin arada sırada uğrar. Ama ötekileri hiç görmüyorum.
1: Monsieur Artin'i görürseniz, insaniyet namına bu kartı verin. Hemen bana gelsin, çok mühimdir. Ne olur unutmayın.
0: Unutmam hanımefendi.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Ne oldu size böyle? Neden her kapıyı çalışımda evde yok dedirtiyorsunuz? Neden böyle değiştiniz? Son görüşmemizden beri aylar geçti. Sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Evlenme teklifime hala bir cevap vermediniz.
1: Evlenmemize imkan yok Kenan Bey. Şarkı söylemekten de vazgeçiyorum artık.
0: Nasıl olur?
1: Gazetelere ilan verdim. Fakir halka bedava bir konser vereceğim. Belki onlar da gelir. Eğer Tanrı yardım eder de eski dostlarımı bulabilirsem, varımı yoğumu onları mutlu edebilmek, bana yaptıkları iyilikleri ödeyebilmek için harcayacağım.
0: Hiç mi ümit vermiyorsunuz bana?
1: Onlar olmadan yaşayamam. Anlamıyor musunuz? Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?
2: Vazgeç şu Almanya'ya gitmek işinden be Murat.
3: Biletimi aldım, evrakım tamam. Allah izin verirse yarın akşam yolcuyum. Her gün resimlerini görüp sesini plaklarda duymak, bu kadar yakınımızdayken ondan uzak olmak, dayanma gücüm kalmadı artık.
4: Gazetede okudum bugün. Halka bedava konser veriyormuş Taşlık Gazinosu'nda. Uzaktan da olsa bir defacık gidip görelim Gül ablayı. Gidiyoruz değil mi?
2: He? Acele etmesek yetişemeyeceğiz.
1: Bir zamanlar ben yoksul bir insandım. Gerçekten yoksul. Üstelik gözlerim de kördü. Bin bir çile içinde yaşamaya çalışırken dünyanın en iyi üç insanına rastladım. İşte bu üç insan benim hayatımı değiştirdi. Gözlerimi açtırdı. Şimdiki şöhretimi, servetimi, her şeyimi onlara borçluyum. Ama dostlarımı, arkadaşlarımı kaybettim. Niyetçi Murat, boyacı Mıstık, fotoğrafçı Artin. İçinizde onları tanıyan varsa yalvarırım nerede olduklarını söylesin.
5: Ne alın, ne alın?
6: Yol verin.
5: Karı yok dedik size, laf anlamıyor musunuz ya?
6: Allah.
5: Hadi dağılsın ya, Allah Allah!
2: Abi!
5: Hiç yer kalmadı dedik ya!
2: Ne olur be abicim, şöyle bir kenardan!
5: Yeri yok dedik size, kucağımıza mı otursunuz?
6: Terbiyeni bozma!
2: Subhanallah!
3: Yürüyün, sesini uzaktan dinlemek bile haram bize.
1: Mutlu günlerimizin şarkısı.

0: sana okuyacağım.
1: Arkadaşlar, buraya kadar gelmişken Gül ablayı dinlemeden hiçbir yere gitmem.
2: Hemen hallederim abi. Olur, herkese.
0: Çok utandım.

0: Murat oğlum, ben dünya gözüyle bir kere daha yakından göreceğim gülü. Sen de geleceksin. Nasıl olsa tanımaz bizi.
1: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
2: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
1: Bir de soruyorsunuz.
2: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
1: Bana geldi bu çiçekler. Tijan ablan da kim? Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri o mu gönderdi?
3: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
4: Bir zamanlar sevginle...
1: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum. Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi. Hemen evleniyor.
5: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
1: Kocam mı?
2: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
6: Bak Yeşil Yeşil, birazdan TV4'te.
7: Çalmadan A101'e 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş, A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı beyaz peynir %17 indirimle 219 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Filiz ve Nuh'un Ankara makarna çeşitleri %26 indirimle 24 lira 50 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır açlığını.

0: yatıştır.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50 bin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Sucuklarda %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
7: Win win win.
8: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
9: Hadi dağılın, açın yolu, açın. Açın, çekin de kardeşim böyle. Açılın dedi size, açılın be, açılın. Allah Allah, var Allah.
10: Çekilme serseri, ilk bebeğinin evladı incilerin mi döküldü?

0: Kimdi biraz evvel konuşan? Kimdi konuşan söylesenize? Ne olur söyleyin, kimdi konuşan?
1: Tüyelim.
0: Ben bu sesin sahibini senelerdir bekledim. Senelerdir aradım. Neden söylemiyorsunuz? Kimse görmedi mi? Kimse duymadı mı? Bu mıstığın sesiydi. Mıstığın sesiydi.

0: Deli, beni bırakıp da gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma. Monsieur Arthur!

0: Hadi gidelim artık. Deniz kenarındaki küçük beyaz evimize, rüyalarımızın evine gidelim.
1: Mesut günlere!
0: Size ne pişireceğim biliyor musunuz?
2: Şehriye çorbası!

0: Ahmet Özhan Bey içerideler mi? Ha? Ahmet Bey içerideler mi?
1: Evet, biraz önce geldiler, sizi bekliyorlar.
0: Aa, ben alıp geleyim.
2: Hadi peki, sen git. Oo, vay Ahmet abicim!
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Beni bekletecek daha sakin bir yer bulamadın mı?
0: Biliyorsun, karım buradan başka bir kulübe gitmeme izin vermiyor ki.
3: Senin kılıbıklığından da, içerideki ihtiyarların sus lafından da bıktım artık.
5: Sus mu? Şimdi görürüz susu. Ver o kucular bu bey.
3: Beyler affedersiniz. Az kalsın size ala asma aldık demeyi unutuyordum.
0: Ala asma aladık! Ala asma
3: Her şey tamam mı?
2: Her şey hazır abicim. Bir an evvel çıkalım da kılıbık Ahmet'i bekletmeyelim.
1: Kıza bak!

0: Abicim ne duruyorsun, yürüsene.
1: Bir dakika. Hı? Hanımefendi bir dakika. Yalın buraya.
0: Ne var abi?
1: Hanımefendinin arabasını koparın, niye çizdin lan? Aa!
2: Ne oldu, neresi çizildi?
1: Bakın burası.
2: Neresi?
1: İşte burası.
2: Ben hiçbir şey görmüyorum, neresi beyefendi?
1: İşte burası dedim ya.
2: Siz benden alay ediyorsunuz, hasar masar yok.
1: Bir dakika. Hasar var ve ödemek zorundayım.
2: Ben bir şey göremedim.
1: Yaz evladım, hasar tespit
0: edelim. Tamam abi.
1: Boya çizilmiş, tampon ezilmiş, amortisörler büzülmüş, hı hı, burun harikulade, saçlar nefis, gözler fevkalade.
2: Siz benimle alay mı ediyorsunuz?
1: Hadi toparlan gidelim.
0: Gidelim abi.
2: ...589 lütfen.

0: Ne o abi, daldın?
1: Dalınmayacak gibi değil ki.
2: Nereden sevdim o zalim kadın?
1: Merhaba.
3: Selam. Nerede kaldınız be?
1: Ha? Sorma, abimiz fena çarpıldı bu sefer, hem de burasından.
3: Ne oldu, hasta mısın?
1: Yok canım, şaka ediyor. Sadece güzel bir kız gördük, o kadar.
3: Ha. Bak sana söyleyeyim Ahmet. Burada da Ankara konserlerin sırasındaki gibi çapkınlık yapabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun.
1: Ne yani, senin gibi ütülü pijamalarımı giyip saat 8'de yatağa mı gireceğim? Hem sana ne benim çapkınlıklarımdan?
3: Sana ne mi? Oğlum, çapkınlığı yapan sensin.
1: Kapıda bekleyen de sensin.
3: Ben...
1: Evet... Durun durun, kavga etmeyin. Tamam tamam, değilsin. Ama şunun doğrusunu itiraf et ki, kendin Tijen'in korkusundan hiçbir şey yapamıyorsun.
3: Efendim, kim ben mi Tijen'den korkuyorum? Sen onu öyle zannet. Asıl Tijen'in benden ödü kopar be. Geçen gün şöyle yanına gittim, eğil bakayım dedim, bir tane vurdum, dur dedim, bir tane daha vurdum. Baktım vurdukça açılıyorum, bir tane daha vurdum.
1: Palavra, palavra, palavra.
3: Susun lan sen de çok.
1: Palavra, palavra. Senin ödün patlar Tijen'den be.
3: Benim ödüm patlar, sen şaşırmışsın be. Asıl Tijen'in benden ödü patlar. Alo!
4: Tijen. Alo! Alo, Tijen'cim!
1: Tijen, karısı.
4: Emret benim sultanım. Evet, şimdi senden bahsediyorduk biz de. Evet canım, aç yapma. Sana değil hayatım. Oynama lan. Söyle güzelim, yapma be! Efendim! Yapma be! Efendim sultanım! Nerede olduğunu unutur muyum hiç senin? Ben de şimdi sana telefon edecektim.
5: Bekliyoruz da söyle bakalım ben neredeyim?
4: Senin nerede olduğunu bilmez miyim hayatım? Nerede misin? Ay şey, oradasın işte!
5: Ay ne salak adamsın! Kuşadası'nda değil miyim, bilmiyor musun?
4: Ya! Bak nasıl bildim, Kuşadası'ndasın.
5: Çok konuşup da beni sinirlendirme yine. Söylediğimi de unutma. İşiniz biter bitmez Ahmet'le derhal burada ol. Bu çocuğu bu sefer evlendireceğim. Neden mi acele ediyorum? Kızı görsen sen de acele edersin. Kaçılacak kız değil. Güle güle, güle güle.
4: Tabii karıcığım. Peki karıcığım. Hay hay karıcığım.
1: Hay hay karıcığım.
4: Olur karıcığım.
1: Olur karıcığım.
4: Yeter be.
1: Ay kazak erkek! Çok korkuttun mu Tijen'i?
4: Hayır, lüzum kalmadı. Çünkü bu telefon senin içindi.
1: Benim için mi? Hayrola?
4: Her zamanki terane canım, şu seni evlendirme projesi. Bu seferki kızı görünce çarpılacağını söylüyor.
1: Belki çarpılabilirim ama evlilik asla.
4: Ben onu bunu bilmem. İşimiz bitince doğru Kuşadası'na gideceğiz. Tijen bu kızı akrabasından çok seviyor. Bu evliliğin olması için de elinden geleni yapacaktır, bilirsin. O kadar!
1: Söyle karına beni rahat bıraksın. Ben hayatımdan memnunum. Aşka inanıyorum. Bir gün gelecek, rüyalarımı süsleyen güzelle karşılaşacağım.

Sen açarım bana getir ağladığın geceleri, kalbindeki acıları.

0: acılarım çekinmeden bana gitti.
1: Allah! Ulan bu ses olmasa sen de çekilmezsin.
2: Coştum, çal ulan, sen de oyna.
1: Ben bilmem ya.

0: resepsiyon mu? Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor. Lütfen kendilerine şarkı saati değil, uyku saati olduğunu hatırlatın.
1: Merak etmeyin hanımefendi. Ben hallederim.
2: Alo, alo, alo, alo, alo, alo.
1: Alo, beyefendi sizden rahatsız olan var.
2: Efendim, alo, kim rahatsız? Ay, bura.
1: Bir hanımefendi, komşunuz.
2: Yapın lan, dur be, burası hastane değil kardeşim. Alo, efendim, İstanbul'dan mı komşumuz? Ay, ay, dur lan. Ulan bizi kim arar be? Ben şimdi onu... Her ihtimale karşı sen de gel.
3: Tamam, hop!
4: Hey gidi gidi, koskoca dünya gam yükümüzün. Söyle söyle...

0: nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh, hey, gidi gidi, koca dünya gam yükü müsün? Söyle, söyle, fani dünya sır küpü müsün? Oh, oh, oh, hey, gidi gidi, koca dünya gam yükü müsün?
1: Gene mi siz?
2: Oo, bu ne sürpriz?
1: Bu sizin yaptığınıza ayıp denir beyefendi. Bunca gürültü yapıp beni uykumdan uyandırmaya hakkınız yok.
2: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
1: Bir de soruyorsunuz. Sanki bir saattir tepinerek şarkı söyleyen siz değilsiniz.
2: Aa, çok üzüldüm. Annemi size nasıl affettirsem? Mesela size ninni söylesem başucunuzda, tekrar uyumanız için.
1: Rica ederim, bir de soğuk şakalar yapmayın. Ben ninni sizde uyuyabilirim. Yeter ki siz gürültü etmeyin.
2: Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika, şey... Gürültü yapmamamı istiyorsunuz ama bu mümkün değil.
1: Mümkün değil mi, neden?
2: Çünkü böyle şarkı söylemek bende hastalıktır. Durabilmem için de... birinin boynuma sıkı sıkı sarılması lazımdır.
1: Yani yapılacak olan şey sadece boynunuza sarılmak mı?
2: Evet.
1: Size yardım edebileceğimi zannediyorum.
2: Hani bana yardım edecektiniz, gidiyorsunuz.
1: Edeceğim tabii. Şimdi boynunuza sıkı sıkı sarılacak güçlü kuvvetli bir garson çağıracağım.
2: Bakın ne diyeceğim!

0: Bakar mısınız bir dakika?
1: Buyurun efendim.
0: Şunu atar mısınız? Ay,
1: günaydın, nasılsınız?
0: Uykusuz.
1: Aa, evet, biliyor musunuz? Bütün gece sizi düşündüm. Ve kendimi affettirmek için karar verdim. Sizi gideceğiniz yere kadar ben götüreceğim.
0: Teşekkür ederim, istemez. Resepsiyona fayton çağırmalarını söylemiştim, neredeyse gelir.
1: Fayton mu?
0: Evet.

0: Arabacı, şu karşıki sahil neresi oluyor?
1: Orası mı? Şey oluyor, şey...
0: Neresi dediniz, anlamadım.
1: Karşı taraf mı?
0: Evet.
1: Üsküdar.
0: Ah, Üsküdar mı? Şey, galiba İzmir'deyiz.
2: Burası da İzmir, Üsküdar öyleyse.
0: Aa, gene siz! Burada ne arıyorsunuz kuzum?
2: Şey, arabacının karısı 11. çocuğunu doğurmuş. Adamcağız sevinçle eve gitti.
0: Ya öyle mi?
2: Şimdi arabacı benim ve emrinize amadeyim.
0: Ama ne güzel, ne güzel! Durun artık burada, ineceğim!
1: Durun! Hey! İnecek var!
0: Durun, durun diyorum! Durun, durdursanız da şunları!
1: Durun diyorum!
0: Durun dedim, duymadınız mı?
2: Duydum, duydum ama istesem de duramam!
0: Neden? Yoksa gene birinin boynunuza sıkı sıkı sarılması mı lazım?
2: Hayır! Bu sefer atların boynuna sarılmak lazım! Ne desem dinlemiyorlar! Deh diyorum, gidiyorlar! Ben ne yapayım?
0: Öyleyse sen de deh deme, çüş de!
2: Çüş! Oh be! Gördün mü nasıl durdurdum? Hiç laftan anlamıyorlar! Gene yürüyebilirler! Sizi aşağıya indireyim!
0: Aa, rica ederim, ben inerim! Beni böyle sinirlendirmeye hiç hakkınız yoktu beyefendi, hiç!
2: Ama bu halinizle de çok güzelsiniz! Hem biliyor musunuz, kızgınlık size çok yakışıyor!
0: Ah, teşekkür ederim!
2: Beni dinleyin! Bir şey söyleyeceğim ama!
0: Ah, ah, eyvah! Bir bu eksikti! Gördünüz mü yaptıklarınızı? Hep sizin yüzünüzden geldi bütün bunlar başıma!
2: Vallahi çok üzüldüm! Fakat yaz yağmuru çabuk geçer!
0: Aa, çok korkarım gök gürültüsünden!
2: Yok canım, bu gök gürültüsünün hikayesini bilmemenden olacak herhalde!
0: Hikaye mi? Nedir?
2: Bak anlatayım! İki aşık bulutun hikayesi! Bu iki sevdalı bulut mesut yaşarlar! O zaman hava günlük güneşlik olur! Ama bir gün bir kara bulut girer araya! Aşık erkek bulut aşkını korumak için çarpışır onunla!
0: Ah, ne kadar güzel bir hikaye! Çok hoşuma gitti! Peki ya yağmur nasıl oluyor?
3: Yağmur mu? Onu da anlatayım! O hazin bir hikayedir! Çarpışmada ölen bulutun arkasından sevgilisinin döktüğü gözyaşlarıdır! Bak dinle! Sana onu kalbimin sesiyle anlatayım!

0: Buyurun. Çiçek göndermek istiyorum, en güzel çiçeklerden.
1: Çelenk mi olacak?
0: Hayır, çelenk değil.
1: Peki, nasıl bir şey emrediyorsunuz?
0: Dünyadaki bütün çiçekleri göndermek isterim ama şimdilik ancak buradakileri gönderelim.
1: Yani dükkandaki bütün çiçekleri mi göndermek istiyorsunuz?
0: Evet, tabii.
1: Baş üstüne efendim. Kim bu tarihli bayan, kime gidecek?
0: 589 Neşe Hanım.
1: Hay efendim. Fatura kime gönderilecek?
0: Bana. Hayır. Menajerim Ahmet Hasanoğlu'na. Oda numarası 590. Çok şaşıracak.
2: Bir çiçek daha geldi efendim.
3: Oo, işte. Defile yaptın mı, böyle çiçek gelir.
2: Hayır, size değil. Bana geldi bu çiçekler.
3: Nasıl? Size mi?
2: Evet, ne yapalım? Hayranlarımın çiçeklerini geri çeviremem ya.
3: Hayranlıkmış. Bu kadar çiçek göndermek ancak gösteriş işindir. Ben Ferru olsa tek bir çiçek gönderir.
2: Evet. Evet, biliyorum. Tek bir çiçek gönderir ve arkasından da evlenme teklif eder.
3: Evet. Ben böyle kuru çiçekler sunmam. İsmimi sunarım. Ne zaman bana evet diyeceksin?
2: Şimdi bunların sırası değil. Gitmem lazım. Sıram geldi. Sana söylemek istediğim bir şey vardı. Ben Kuşadası'ndaki defileye katılmak istemiyorum.

Kırk yıllık dost gibiyiz ikimiz, sanki seninle. Kırk yıllık dost gibiyiz ikimiz.

0: Ding dong bang.
1: Senden rahat yok mu be? Ha? Şimdi sana göster.
0: Ya sen de nereden?
1: Gel buraya.
0: Ha? Nereye? Ha? Yapma, yapma.
1: Buraya gel.
0: Yapma.
2: Kuşadası'ndan, Tijen ablamdan telgraf gelmiş bak.
3: Tijen ablam da kim?
2: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor.
3: Peki, alasma olayım.
2: Güle güle. Affedersiniz, Ahmet Bey hangi odada kalıyor acaba?
4: Tanımıyor musunuz Ahmet Bey'i?
2: Hayır, karısı Kuşadası'nda kalıyor, Tijen ablam.
4: Ahmet Bey evli demek.
2: Tabii, Tijen ablamın kocası dedim ya.
5: Ve siz kendisini tanımıyorsunuz, öyle mi efendim?
2: Hayır, tanımıyorum. Niçin sordunuz?
4: Size bunca çiçek göndermiş Ahmet Bey.
5: Evet, faturaları da yeni ödedi.
2: Çiçekleri o mu gönderdi?
4: Evet efendim, hepsini o gönderdi. Şimdi buralardaydı.
2: Öyle mi?
4: Elinde de darbuka vardı.
5: Şu tarafa doğru gitti.
2: Hangisi acaba, göremedim.
5: Görmediniz mi, salona geçti. Elinde darbukası vardı.
1: Bana bak, al şu darbukayı. O herife de söyle, bir daha benimle dalga geçmesin. Ha? Nedir sizden çektiğim ya? Yeter artık, ben istifa ediyorum.
6: Dur ya, benim işim var.
1: İşmiş anlamam, gidiyorum. Bırak!
6: Hay Allah.
2: Aman Allah'ım, Ahmet. Demek ki Ahmet, Tijen ablamın kocası.
7: Merhaba, nihayet seni görebildim. İnan ki hayatımda hiç kimseyi şu yarım günde seni özlediğim kadar özlememiştim.
2: Öyle mi? Ben de hiç kimseden şu anda senden nefret ettiğim kadar nefret etmemiştim. Tijen ablamın kocası. Ben ne yaptım? Girin! Ne var? Ne istiyorsun?
7: Biz ekiple Kuşadası'na gidiyoruz. Sana alas mı aldık demeye geldim. Neyin var senin?
2: Yok, hiçbir şeyim yok.
7: O zaman sana iyi günler. Alas mı aldık?
2: Dur gitme! Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
7: Nasıl? Ama sen gitmek istemiyordun.
2: Şimdi istiyorum. Bir an evvel gidelim buradan.
7: Derhal şekerim. Sen hazırlığını yap, ben aşağıda seni bekliyorum.

0: Ben sana kaç defa şu reklam meraklısı kızlardan uzak durmanı söyledim.
1: Hayır, Neşe böyle bir kız değil.
0: İlk gördüğün her kız için böyle söylersin.
1: Sus lütfen, bu iş miyim? Zaten canım sıkkın, ben gidiyorum.
0: Dur! Sen de git şu kızı takip et, hadi niyetinin ne olduğunu anlayalım. Bak bakalım neymiş.
2: Neye bakayım? Bu işi en iyi şekilde yapacağımdan emin olabilirsin. Hadi hoşça kal. Eyvallah. Dur ya, ben ne yapacaktım şimdi?
0: Takip et dedim ya!
2: Takip şimdi, nerede kardeşim, takip
0: et. Üf be! Çattık.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Filiz ve Nuh'un Ankara makarna çeşitleri %26 indirimle 24 lira 50 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Çamaşır suyu, sabun ve Comfort ürünlerinde %20 Win para kazan. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta doya doya harca. Win, win, win.
1: Bu var ya,
2: yok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Soğanın kilosu %23 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
2: Merhaba babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin, doğum günümü beraber geçirecektik.
3: Geliyorum yavrum, hemen geliyorum.
4: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyor muydunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
5: Bir çocuğu kaçıracağız.
6: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
7: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
8: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
3: Okuldayken ben de izliydim.
2: Buna sevindim.
9: Kaçırdılar oğlumu.
2: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
9: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
6: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
2: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
6: Evet, çocuğun babası burada.
5: Onun da sırası gelecek.
10: Yumurcak belalı tatil bugün 16.15'te TV4'te.

0: Harika bir konserdi.
1: Bırak harika. Şimdi konseri be.

0: Alo, Neşe Hanım odasında yok mu? Peki bir not bırakmadılar mı? Peki. Bir türlü Neşe'yi bulamıyorum Topuz.
1: Ben buldum abi.
0: Ne? Buldun mu?
1: Buldum tabii.
0: Peki bir saattir neden söylemiyorsun?
1: Sormadın ki be abicim.
0: İyi öyleyse bu akşam Neşe'yle buluşuyoruz demek.
1: Maalesef buluşamıyorsunuz.
0: O neden ha?
1: Kuşadası'na gitmiş de ondan.
0: Ne? Kuşadası'na mı gitmiş?
1: Evet.
0: Kuşadası'na ha?
2: Yaşa aslanım! Harikaydın! Nefis bir final oldu. Eh artık serbestsin, istediğini yapabilirsin.
0: Evet, istediğimi yapabilirim. Yani Kuşadası'na gidebilirim.
2: Ne? Hayır! Oraya gidemeyiz! Karın var orada, dişen var! Hayır! Hayır!
0: Korkuyorsun değil mi?
2: Kim? Ben mi?
0: Sen ya.
2: Anlamadım. Ben mi dişenden korkuyorum? Ben dişeni şöyle boğazından yakalarım. Ne istiyorsun be, hasta mısın derim. Bir tokat atarım, bir de tekme, tuğ da derim.
1: Palavra, palavra.
2: Sensin palavra be, konuşma hadi. Alırım ayağımın altına.
1: Kılıbık, sen de.
2: Allah aşkına gitmeyelim be.
0: Hayır, gidiyoruz. Sen şimdi tekneyi hazırlattır. Kuşadası'na erken açıyoruz.
2: Evet.

0: Şu denize bayılırım. Hep hatıralarım canlanır.
1: Senin ne hatıran olur be?
0: Öyle deme. Bizim de kendimize göre çapkınlıklarımız vardır evelallah.
1: Anlatsana.
0: Yakarım duyarsa denizin kulağı vardır oğlum.
1: Ya bunun?
0: Bunun da kulağı var ama saçından gözükmüyor. Çekil bakayım, biz mahrem şey konuşuyoruz, hadi. Git otur oraya, tıka kulaklarını.
2: Tamam, tamam, tıkadım bak.
1: Bak sen, bir de iyi aile babası pozları takınırsın.
0: Aman sus, sakın, denizin kulağı vardır karım duyar. Hem canım çapkınlık dedikse, topu topu bir defa. Ne olmuş yani, senin gibi önümüze her gelen kızı kenarda sıkıştırmıyoruz ya. Ah minik kuşum ah. Bir akşam kenarda duruyorum, o da sahneye çıkıyor, ben de oradayım. Bana baktı, bakıştık. Bir dakika dedi, elimi tuttu, tutuştuk, ben kendimi kaybetmişim.
2: Şimdi hapıyuttun işte.
0: Sus!
2: Minik kuş, hepsini duydum. Hepsini duydum.
0: Ne?
2: Şerefsiz, namussuzum duydum.
0: Eyvah yandım, ya bu karıma söylese?
1: Vallahi ben karışmam. Gönlünü almak için bir şey yap, söyle.
0: Ne yapayım ya?
1: Ayağını öp,
0: peki. Leş gibi kokuyor be!
2: Gider gitmez söyleyeceğim.
0: Ver elini öpeyim de ağzım tatlansın. Sakın ha!
1: Hadi bakalım, sen valizleri al, doğru otele!
0: Siz nereye gidiyorsunuz?
1: Sana hesap mı vereceğiz, fazla konuşma!
0: Ya ben bu valizleri nasıl taşırım be?
1: Taşımazsan söylerim minik kuşum.
0: Aman şiş! Denizin kulağı vardır. Aman.
1: Hadi yürü.
0: Hello, ben otele gidiyorum. Siz de going.
3: Ay aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
4: İstemeyerek de olsa kocanla aranıza girdiğime çok üzgünüm. Bu oyunun içinde daha fazla kalmak istemiyorum. Yarın buradan ayrılacağım.
3: Hayır, hayır lütfen! Bırakalım bakalım sonuna kadar ne yapacak bu herif?
1: Şekerim merhaba.
3: Merhaba.

0: Ben gidiyorum, siz devam edin. Evet.
1: Hadi sizinle biraz gezmeye gidelim, ne dersiniz?
0: Bilmem ki.
1: Gidelim, gidelim.
0: Gidelim.

0: Ne olur üzme beni. Hayatımda hiç kimseye bu kadar yakın olmak istemedim. Halbuki sen boyuna kaçıyorsun.
1: Öyle mi?
0: İnan ki öyle. Halbuki ben her an seninle olmak... Hatta evlenmek istiyorum seninle. Benimle evlenir misin Neşe?

0: Ay. Bu ne?
1: Beyefendi, sizi nişanlıma asılmaktan men ederim. Benim saadetimle oynuyorsunuz.
0: Rica ederim beyefendi, ben saadetinizi tanımıyorum.
1: Size ihtar ediyorum. Yoksa sizi düelloya davet etmek zorunda kalacağım. Bir daha sefere bu kılıç kalbinize...

0: Rapuş, bu adam kim be?
1: Neşe! Abla, ne oldu sana? Kocan! Kocan mı? Ne yaptı sana? Bu sefer de evlenme teklif etti bana!
2: Ne?
1: Evlenmek mi? Bu sünepe artık fazla oluyor!

0: Ah, hayatım ben geldim.
1: Hoş geldin.
0: Ah. Ah. Bu nedir başıma gelen? Herkes beni dövüyor ya.
2: Karın seni seviyor.
0: Hadi bu ne biçim sevgi? Ben anlamadım.
2: Tabak sevdiği deri yerden yere çarpar.
0: Ah. Ne minik kuşu söyledin mi yoksa?
2: Vallahi ben bir şey söylemedim.
0: Ah. Peki öyleyse niye dövdü beni? Ay.
2: Dur, öbür gözünde şimdi ben şişirmeyeyim.
0: Vur, sen de vur.

0: Ferruh.
1: Hoş geldin şekerim. Ferruh bugün formunda.
0: Ferruh, benden hala evlenmek istiyor musun?
1: Tabii, bunu istediğimi çok kereler söyledim sana. Teklifim halen geçerli.
0: Peki öyleyse, hemen evleniyoruz.
1: Tabii hayatım, derhal, derhal yıldırım nikah hazırlıklarına başlayacağım.
0: Evet, derhal başla.
2: Ölüyorum.
1: Bir dakika.
2: Nereye?
1: Kapı çalınıyor.
3: Gözünün patlamasını elinden kurtulacağını zannetti! Parçalayacağım seni! Parçalayacağım! Ay. Bana bunu yapamazsın! Sen beni nasıl aldatırsın? Ay. Çapkınlık ha! Öldüreceğim seni!
4: Sadece minik kuş, bir kere oldu!
3: Ne bak, ne bak! Bir kere olmuş! Ya o çiçek yollamalar neydi? Neydi o araba gezintileri? Allah!
4: Çiçek yollamadım, arabayla da gezmedim!
3: Arabayla gezmedin mi? Çiçek yollamadın mı? Baytona binmedin mi?
4: Hayır!
3: Evlenme teklif etmedin mi? Al!
4: Hayır!
3: Al! Bir de evlenme teklif etmiş, dayak yemişsin! Seni gidi alçak adam! Öldüreceğim seni!
4: Can kurtaran yok mu? İmdat!
3: Beni geberirsin adam!
4: Beni geberirsin!
3: Seninle sonra yalnız konuşacağım!
4: Ulan kalk! Kalk, çok sevinçliyim kazaya!
5: Sevinçli
4: misin? Hadi kalk! Kalk, gel sarılalım mı?
5: Hiç utanmıyor ya! Ben dayak yedim, o gülüyor! Ne oldu be?
4: Demek bundanmış ha!
5: Neden?
4: Demek Neşe'nin bana böyle davranma sebebi buymuş! O tokatlar!
5: Ne diyorsun be, ne tokadı?
4: Neşe'nin bana attığı tokatlar! Demek ki Neşe beni Tijan ablanın kocası zannetmiş!
5: Seni karımın kocası mı zannetmiş?
4: Evet!
5: Deme!
4: Evet. Tijan ablanın söylediği bütün o şeyleri yapan benim! Neşe'yi seven, evlenmek isteyen, çiçek gönderen, arabayla gezdiren... Alo, bana 310'u bağlı.
5: Demek ben boşuna dayak yemişim. Ama ziyan yok, karı dayağı cennetten çıkmadır.
0: Alo?
1: Neşe sevgilim, seni çok seviyorum. Seninle konuşmak istiyorum.
0: Ben de senden nefret ediyorum, seni dinlemek istemiyorum.
1: Neşe sevgilim, bir dakika, dinle beni. Allah kahretsin, dinlemedi bile.
6: Abi, o herif şişesiyle Neşe Hanım'ın odasına girdi. Bir numara var bu işte. İşittiğime göre de nişanlanıyorlar.
1: Ne? Eyvah, yandık.
5: Eyvah, ben de yandım. Şimdi karıdan bir daha dayak
1: dur
5: yiyeceğiz.
1: Dur, telaşlanma şimdi. Bir de benden sopa yiyeceksin. Düşünüyoruz işte.
5: Düşün.

0: Buldum.
1: Ha? Ne buldun?
2: Ne buldun?
0: Al darbukanı çabuk.
1: Ben mi?
0: Hadi çabuk hadi çabuk. Çabuk.
1: Ha? Geldim. Hazırım abi.
0: Çal lan çal.
1: Ne yapıyorsunuz ya şimdi, şarkının sırası mı?
0: Şarkı söylemeyeceğiz be. İşi bozmak için aşağıya gürültü yapacağız. Hadi durma çal.
3: Şerefe Neşe.
4: Şerefe.
3: Göreceksin, Ferruh seni mesut edecek. İnanıyorsun değil mi?
4: Evet.
1: Ne?
0: Devam devam.
3: Bu gürültü ne? Bu ne münasebetsizlik? Nereden geliyor bu gürültü?
4: Yukarıdan geliyor.
3: Ferruh böyle terbiyesizliklere dayanamaz. Sen burada bekle şekerim. Ben onlara derhal hatlarını bildirip gelirim. Sizi küstahlar sizi.

0: Neşe! Bir dakika açsana.
1: Hayır istemiyorum, git.
0: Bir dakika, ne olur seninle konuşmam lazım. Hadi lütfen.
1: İstemiyorum, git dedim.
0: Bir dakika diyorum.

0: Seninle mutlaka konuşmalıyım. Lütfen kapıyı aç. Neşe!
1: Ay susun canım,
2: bu yeter be kardeşim, bu iyice!
0: Neşe! Aç kapıyı diyorum sana!
3: Allah Allah!
0: Ne olur!
3: Sus artık!

0: Beyler, ben Ferru. Böyle bir işte sizin parmağınız olacağını düşünmeliydim. Saadetimiz sizi çıldırttı herhalde. Size ihtar etmiştim. Fakat beni dövüşmeye mecbur bıraktınız. Angar!
1: Sana söylüyor.
2: Kiver!
0: Bir daha gelirsem bu kılıç kalbinize girer. Alas maldık.
2: Güle güle Pankart!
0: Alas maldık.
1: Gene bekleriz. Bu herif deli galiba, ikide bir bana geliyor.
2: Deli lafı az be!
1: Ya nedir benim bu çektiğim be!
2: Boş ver be!
1: Hadi salla! Neşe! Aç kapıyı! Neşe! Sana her şeyi anlatacağım! Neşe! Bana bir fırsat ver hayatım! Neşe!
3: Onlar gitti efendim.
1: Gitti mi?
3: Evet.
1: Eyvah, mahvoldum!
4: Ben sana göstereyim.
1: Eyvah! Ne yapacağım? Affedersiniz. Neşe! Neşe! Neşe! Hay Allah! Nerede bu Neşe ya? Neşe! Pardon! Karıcığım!
4: Karıcığım ya! Kim arıyorsun sen?
1: Neşe'yi arıyorum!
4: Neşe'yi mi? Ne yapacaksın Neşe'yi? Öldüreceğim seni!
1: Neşe'yi yanlışlığı düzeltmek için arıyorum!
4: Ne yanlışlığı?
1: Şey, Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş!
4: Kocan mı? Aa! Aa!
1: Ya! Ya!

0: Nereye? Nereye?
1: Gel gel.
0: Sen gel. Dolansın.
1: Gel gel.
0: Aha, ay.
1: Hadi.
0: Aha.
1: Gel. Gel gel. Aha. Sen beni seviyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Kimseyi hiç göndermedin değil mi?
0: Hayır.
1: Kimseyle araba sevdası yapmadın değil mi?
0: Hayır.
1: Kimseye evlenme teklif etmedin değil mi?
0: Asla. Ne oldu karıcığım?
1: Mutlaka senin hayatta başka birisi var.
0: Yok karıcığım.
1: Var, bir kadın var. Var, var.
0: Ne güzel sevişiyorduk. Niye vurdun?
1: İleride yapmalar için.
0: Sen ne olur ne olmaz bir de bu tarafa vur. Canım benim. Yavrum benim. Güzelim. Bir tanem. Ahmet! Ya bırakın şimdi sevişmeyi.
2: Ne?
0: Neşe elden gidiyor.
2: Nereye gidiyor?
1: Biz onu unuttuk.
0: Hadi yürüyün.
1: Hadi ne duruyorsun, yürüsene.
0: Geliyorum karıcığım, izindeyim.
3: İlk dansımıza başlayalım. Ferruh seni mesut edecek, göreceksin. Çünkü Ferruh iyi kılıç kullanır. Ferruh iyi dans eder. Ve Ferruh iyi bir kocadır. Biraz sonra Ferruh'un sana aldığı şahane yatla balayı gezimize başlayacağız. Ya, hiçbir şey söylemiyorsun.
4: Ne söyleyeyim ki?
3: O zaman hemen gidelim buradan. Kılıç arkadaşlarım, hepinize bu mutlu günüme şeref verdiğiniz için teşekkür ederim.

0: istiyorum.
1: Bu ne küstahlık, bu ne terbiyesizlik?
0: Hayır, ne küstahlık ne de terbiyesizlik. Sadece bir yanlışlığı düzeltmek için yapıyorum bu teklifi size. Neşe, Tijen ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
2: Ahmet doğru söylüyor, bu Ahmet de benim kocam, bak!
3: Canım!
2: Ahmet!
3: Fazla sevme!
2: Doğru demek!
1: Beyefendi, beyefendi, kendinize gelin! Bu işi ancak kılıç temizler!
3: Zavallı adam karımın önüne düştü! Vur!
2: Al! Yala!
3: Vur!
1: Ben şimdi size gösteririm!
0: Hadi sevgilim, gidelim!
2: Gidelim ama ben evliyim, ne yapacağız?
0: Boş ver canım!
4: Boş ver, ne demek? Biz arkadaşımızın nikahlı karısını hiçbir yere bırakmayız!
0: Bırakmazsınız ha?
2: Hey! Birazını da bana bırak Ahmet! Yedim sizi!
4: Senin karın geliyor!
2: Hey! Erkekleriz teker teker gelin! Vur! Alın bakayım!
0: Yaşa Tijen abla!
2: Vur! Al sen! Sen!
3: Karıcığım niye vuruyorsun? Evde değiliz ki! Ona da vur!
2: Sen!
3: Ne güzel dövüştük değil mi? Canım benim!
1: Durun! İşte memur bey! Bunlar, gelin! İşte memur bey! Karımı elimden zorla alan bunlar! Karımı istiyorum! Haklarında da takibat yapın!
0: Biz bir şey yapmadık ki!
5: Siz karınızı alıp gidebilirsiniz!
0: Ama şey...
5: Siz durun! İfadelerinizi alacağım!
1: Ferruh kül yutmaz!
5: Başkasının resmi karısını kaçırmaya teşebbüsten hakkında işlem yapılacak.
6: O hiç kimseye tecavüz etmedi. Şimdi anlatacağım. Neşe Hanım onun resmi karısı değil. Çünkü ben evlendirdim onları. Ben bir sahte nikah memuruyum, sahte!
0: Bu da ne demek?
6: Sahte nikah memuru olduğumdan nikah geçerli değildir.
3: Yaşa be topuz!
0: Bana bakın, hadi yürüyün, Neşe'yi kaçırmayalım,
6: hadi tamam, yürüyün! Kaçırmayalım, hadi!
2: Neşe!
5: Seni sahtekarlıktan karakola çıkmış!
6: Sahtekarlık be!
2: Daha çabuk! Hadi Ahmetler! Daha çabuk!
0: Bir harikaydın!
2: Ah, senelerdir bu kadar adam dövmemiştim! Ama yine de hevesimi alamadım!
3: Üzülme, evde beni döversin!
1: Hey! Motorcu!
7: Ne paraysınız orada da?
0: Buralarda bir gelin gördünüz mü?
7: Ha gelin, gelin, gelin!
2: Gelin, gelin!
7: Ha gelin! Beğendim seni, cide, cide, cide, cide!
2: Hadi çabuk!

0: sahteymiş. Sen onun karısı değilsin.
1: Ne? Anlamadım, duyulmuyor.
2: Duyuyor musun beni? O adam senin kocan değil. Nikah sahteymiş.
0: Bizimki sahici.
2: Duydun mu beni?
1: Duydum.
3: Peki, sen ne olacak?

0: Ben Şef Rafet İnce, yarışmanın 3. günüyle de sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şef.
0: Nasılsınız? İyiyim. Lider?
1: Süperim.
0: Oo.
1: Evet.
0: Yusuf?
2: Yani iyiyim şefim.
0: Sessizlik var.
2: Biraz dünden kalbim kırıldı arkadaşlara. Yani sıfır vermeleri falan.
0: Konuşacağız. Mustafa?
3: Şefim bugün iyiyim ama dün hiç iyi değildim. Çok büyük bir hezimete uğradığımı düşünüyorum.
0: Uğrattılar mı?
3: Gibi.
0: Konuşacağız. Hatice?
4: Çok çok iyiyim. Yine çok güler yüzlüyüm tabii
0: pozitif
4: ki de.
0: Pozitif enerjiye bayılıyorum.
4: Ama sürekli sıfır almamda asıl bugün her şey açığa çıkacak diye düşünüyorum.
0: Pozitif enerjiler almadan önce hemen yarışmamızın içeriğini bir hatırlatmak istiyorum. Öncelikle benim yapmış olduğum yemeği izliyorsunuz. Sonrasında izlemiş olduğunuz yemeği vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Ardından gözlerimiz kapanarak yapmış olduğunuz yemeği, yani kendi yemeğinizi bulup sıfırdan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Sonrasında Rafet Şef'in puanı geliyor. Sonra ne yapıyoruz? Puanları topluyoruz. Benim yemeğim. Süre 35 dakika başlamıştır. Perşembeden Cuma'ya dip görüp de Cuma günü finalde birinci olan yarışmacı biliyorum ben.
4: İşte o kişi ben.
0: Mutfağında hataya yer yok. O bir kişinin hatasını az sonra açıklayacağım. Ama tatmayacağım. Asla. Haydi! Haydi! Sen de mi su koydun? Çek mutfaktayım. Çek mutfaktayım. Hazır mıyız arkadaşlar?
5: Yes Şef!
0: Oh.
2: Yine tuzlu.
0: Acıların sonucu nereye gidecek?
4: Tabii ki zafere.
0: Ama adil olacaksın, adil. Kremayı balığın üzerine döktün. Aa, bu tabak benim 5 puan.
4: Çok fazla kılçık var. Şu an devam edemeyeceğim yemeğe.
0: Normalde bu tabağı buyurun peçeteye koyalım. Benim tatmamam lazım. Benim yemeğim. Hazır mıyız?
4: Hazırız. Hazırız.
0: Oo, güzel. Hazır mıyız?
5: Hazırız şef.
0: Kaldıralım peçeteleri. Mustafa, tahmin?
3: Bu mayonezse eğer, mayonezle balık yan yana nasıl kullanılır? İlk defa bugün burada yapacağım şefim bunu.
4: Gerçekten.
3: Evet, mayonezle balık. Şefim, riskli değil midir yumurtayla balık yan yana olması?
0: Bayat balıklarda yoğurt, mayonez bir araya gelmez. Gelmedi. Balıklarımız taze.
3: Tamam.
0: Hatice.
4: Teşekkür ederim.
0: Hayatında eline balık aldın mı?
4: Aldım. En güzel. Sevdiğim barbun balığı. Şu an onunla karşı karşıyayım. Fırınımız yanıyor.
0: Fırını boş ver. İçindeki ne? Barbun, anladık. Hatice barbun. Sen düşünmeye devam et. Yusuf?
2: Şefim, yanında bir soğuk böyle salata gibi bir şey olabilir diyeceğim ama çok alakasız olur.
0: Yok, doğru.
2: O zaman fırında barbun, altında ya da yanında meze olarak bu bahsettiğim şeyi kullanacağız. O kadar, aklıma başka bir şey gelmiyor.
0: Pelin?
6: Şef.
0: Ekmeğin arasına balık koymak gibi bir şey diyeceksin herhalde.
6: Hayır, öyle bir şey demeyeceğim. Burada kereviz sapımız var, dereotu havuç var, burada krema var. Onunla bence sebzeli bir sos yapacağız balığa. Artı mayonez ve turşu var, limonumuz var. Ekşimsi, hafif tartar gibi de bir sos yapacağız ki bu balıkla çok yakışır.
0: Bugün sizlere Ailoi soslu barbun hazırladım. Bakalım Rafet Şef nasıl bir şey yapmış, bir izleyelim görelim. Benim yemeğim. Günlerden deniz günü ve barbun günü. 2 adet barbun, 10 dal dereotu, 4 adet kereviz sapı, 1 adet havuç, 1 adet limon, 2 adet kornişon turşu, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 diş sarımsak, ayrıyeten kreması için 1 adet daha limon. Haydi yapımına başlayalım. Barbunların iç kısmından şu şekilde içerisini öncelikle bir temizleyeceğiz. Barbunun iç kısmını çıkartıyoruz. Barbunun içini çıkarttıktan sonra barbunu filato haline getiriyoruz. Tekrar kemik kısmından bir filato daha yapacağım. Ve kuyruk kısmından, bakın burası çok önemli, şu görmüş olduğunuz kemik kısmından kıracağım. Kuyruk kısmını üstünde bırakacağım ve yıkamamız lazım. Balıkları tertemiz bir halde yıkadım. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon kabuğu, çok az bir şey. Şimdi rendelemiş olduğumuz limonun yarısını balığa sıkıyoruz. Balığı bu şekilde hafif bir marinasyon yapıyorum. Marinasyonunu yaptıktan sonra fırına atacağım.

0: Fırın kabının orta kısmına bir yağlı kağıt ilavesi yapacağım. Sonrasında balıklarımı yağlı kağıdın üzerine alacağım. Üzerine kalan bu sosu mutlaka üstüne gezdiriniz. Kereviz saplarını ilave edeceğim. Ve 180 derecede yaklaşık 10 dakika kızartacağım. Şimdi geçelim balığın hem soğuk sosuna hem sıcak sosuna. Yapmamız gereken ocağa bir tava koyuyoruz. Tavamı ocağa aldım. Balığın kafa kısmı ve iç kısımdaki kemiklerini tavama atıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Balıklarım çıtırdamaya başladı. Hemen sarımsağımı dahil edeceğim. Sarımsaklarımı güzelce bir karamelize edeceğim. Ve geriye kalan yarım limonumu balığın üzerine sıkacağım. Ve limonu atmıyoruz. Sarımsak, balık ve zeytinyağı ile birlikte karamelize edeceğim. Sonrasında kremayı ilave edeceğim. Diğer bir taraftan ise aioli sos yapacağım. Bunun için 1 yemek kaşığı mayonez, 2 adet kornişon turşumu çok küçük bir şekilde doğrayacağım. 1 adet havucumu da yine aynı şekilde küçük küçük doğrayacağım. Havuçlarımı mayoneze ilave ettim. Dereotunu da ince ince doğruyorum. Dereotunu da ilave ediyorum. Geriye kaldı yarım limon. Yarım limonu sıkıyoruz. Limon suyumu da sosa ilave ediyorum. Sosumu güzelce bir karıştıracağım. Bir çay kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Şu şekilde güzelce bir aioli sos haline getireceğim. Limon kabuğu, havuç ve dereotunun sap kısmını tavaya atıyorum. Üzerine bir su bardağı kremayı ilave ediyorum. Yaklaşık 3-4 dakika kaynamasını sağlayacağım. Şimdi sunum zamanı. Süzdürmüş olduğum sosumu alacağım. Kereviz saplarını ilave ettim. Kereviz saplarından hafif bir karabiber. Balıklarımı yerleştirdim. Sonra burada aioli sosum var. Ondan bir parça alacağım. Tabağımın kenarına ilavesini yapacağım. Son dokunuş olarak yenilebilir çiçeklerimi ilave edeceğim. Şimdiden elinize sağlık, kolay gelsin. Benim yemeğim. Süre 35 dakika başlamıştır.
1: Günün yemeği Rafet Şef'imin spesiyel kitabında bile konu ettiği bir yemek olduğu için çok özel bir yemekti. O yüzden çok iddialı buldum açıkçası. Şu an sonuncu olabilirim, öyle durabilir ama her an her şey değişebilir değil mi Rafet Şef'im?
0: Vallahi perşembeden cumaya dip görüp de cuma günü finalde birinci olan yarışmacı biliyorum ben.
1: İşte o kişi ben. Kesin. Aday da değil, direkt benim.
2: Hatice aslında iddialı da değil, zaten boş da, boş iddia yapıyor bence. Kendisi zaten güvenmiyor ki biz güvenelim ona.
3: Hatice çok hırslı bir kadın ve bence buna birazcık yenilecek gibi görünüyor.
0: Sen vejeteryan mısın?
3: Ben vejeteryanım şef.
0: Balık nasıl olacak?
3: Bu yarışma için tadıyorum her şeyi.
0: Tadıyorsun?
3: Tadıyorum, evet.
0: Peki bu sen ileride büyük bir şef olduğun zaman sana zarar vermeyecek mi?
3: Şef, kendi sosyal hayatımda yemeği tercih etmiyorum ama mesleğim gereği tatmak durumunda kaldım.
0: Tadım yapabiliyorsun.
3: Tadım yapabiliyorum,
0: tamam,
3: evet.
0: Güzel.
3: Çünkü önceden de tükettiğim bir şey. Son 5 senedir böyle bir karar aldım ve bu şekilde, evet, besleniyorum. Ancak dediğim gibi tatmak konusunda bir problemim yok. Mesleğim bu çünkü.
0: Güzel, aferin.
3: Benim için kazanmak çok önemli ve bunun uğruna çiğ et bile tadabilirim vejetaryen olmama rağmen.
4: Pelin eşittir vejeteryanlık. Ya bırak kardeşim, geç o işleri, geç. Eğer gerçekten vejeteryan olsan bu yemeklerin hiçbirini yemezsin.
0: Şef bıçağıyla fileto açıyorsun. Burada küçük bir bıçak var. Değil mi?
4: Hemen şef.
0: Çünkü küçük bir bıçak, küçük bir balık açman lazım. Aslında o da fileto bıçağı değil. Çok narin bir balık olduğu için dağıtırsın onu. İstiyorsan burada fileto bıçağım da var.
4: Tamam şefim, bundan sonra için bunu kullanırım.
0: He canım, sana zahmet. Hani şefliğinizi bir gösterseniz, tamam, diyorum şefim artık.
1: Mustafa abinin bıçağı yanlış kullanması neyi doğru ki?
4: Hatice, Bunu bana o mu söylüyor? Önce kendine baksın ya. Geldiği günden beri kesmedik, bir yer yakmadık, bir yerini bırakmadı. Sen önce kendine bak, kendine.
0: Sen solak mısın?
1: Evet, solağım.
0: Hayda.
4: Ben de solağım şefim. İkimiz
1: büyük sıkıntı şu an.
0: Birbirinize yardım edersiniz.
4: Eder miyiz?
1: Mustafa abi.
4: Efendim?
1: Yani bugün yardımlarını bekleyeceğim biraz senden. Yardım da edersin diye düşünüyorum ama.
4: Bugün tamamen kendi tabama ve kendi işime ve tabama odaklandım. Bugün kimseye yardım etmiyorum artık. Bence bugün çok güzel başladım. Güzel de gidiyorum. Bugün benim günüm. Buna eminim yani. Bu kalp öyle söylüyor.
2: Şunları yapıp aradan çıkarmak istiyorum. Ayıyo sosu falan. Daha sonra balığa geçeceğim.
0: Nasıl istiyorsan. Ben ilk önce balığı yapmıştım. Sonra sosunu yaptım. Sonra ayıyo sosunu yaptım.
2: Evet şef.
0: Sen tam...
2: Tam tersi bugün başlıyorum.
0: Neden?
2: Yani iki gün... Gayet şey, düzenli çalıştım. Bir faydasını görmedim. Bugün de biraz ters çalışayım şefim.
0: Çünkü niye çok... faydasını görmedin?
2: Yani hepsinin gözü benim üzerimde. İşte çok düzgün yaptığım için hepsi de benden korkuyor. O yüzden biraz böyle geriye çekilmeye karar verdim. Ama yine tabii yemeğimi yapacağım yani.
0: Strateji mi bu?
2: Gibi.
0: Mustafa'dan mı çekiniyorsun?
2: En son ondan çekiniyorum şefim.
0: Aa niye ya?
2: Gerçekten. Yani hiç memnun değilim performansından. Çok kötü gerçekten.
4: Benden mi değilsin?
2: Özellikle o dün yediğim o yemek. Değilim. Yani bugün bana dünyanın en lezzetli yemeğini bile önüme koysa benim gözümde bitmiştir.
4: Yusuf iyi yemek yaptığını iddia edip beni de kötü yemek yaptığını iddia ediyor benim için. Ve ben onu her zaman geçiyorum. Bu onun kanına dokuyordur, kanına.
1: Hayret, benim için öyle düşünmedin. Şaşırtıcı açıkçası. Şok. Ama dur, sen doğru puanlamada hep bunları yapıyordun değil mi?
0: Sen de gastronomi mezunuydun, doğru mu?
3: Evet şef.
0: Filato açmayı öğretmediler mi size?
3: Şef, pastacılık bölümünde öğretmediler ama daha sonraki çalıştığım yerlerde...
0: Okulda bir şey öğretmedilerse internette balık açma yöntemleri falan var. Bunları kendiniz geliştirin.
3: Evet şef, haklısınız.
0: Yani şu an balık ağlıyor.
3: İçini temizlemek istedim önce. Sonra
0: İçi bıçakla temizlenmez. Gövdeyi yararsın, parmağı takarsın iç kısmından, çekersin şöyle. Sonra yıkarsın, sonra filato edersin.
1: Tam olarak benim yaptığım gibi sanırım şefim.
0: Görmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Wow!
1: Başarılı.
0: Wow!
1: Şaşırtıcı mı?
3: Bence şaşırtıcı.
1: Yalnız ben şu an Rafet şefimle konuşuyorum ama sana bir şey söylendiğini hiç düşünmüyorum. İlk şu kısmını ayırıyorum ki daha rahat elim gelsin.
0: Evet.
1: En sonuna da geldiğimde de...
0: Kemiğin üzerinde bayağı da bir et bıraktın. Ben böyle bir filato açmadım bu arada. Güzel çıkartıyorsun filatoyu da.
1: Suyunu da kullanacağız.
0: Hayır.
1: Ya.
0: Hayır. Bıçakla açsan filatoyu, kemiği çekerek kemiğin üzerinde et parçası bırakıyorsun. Yani bak bunun üzerinde kalan balık parçaları var. Anladın?
1: Anladım şefim.
0: Hadi bakalım.
1: Balığı filetodan ayırmakla tamamen fark yarattığını düşünüyorum. Hatta Rafet şef de bunu birebir gösterdi zaten diğer yarışmacılara.
3: Hatice balıkları bizden daha iyi ve daha hızlı kestiğini düşünerek fark attığını düşünüyor. Ama bence hiç alakası yok, sanırım bir hayal aleminde kendisi.
0: Mustafa Bey.
4: Efendim şefim.
0: Bakayım ne yapıyorsun?
4: Şefim balımı açtım filato.
0: Açtın mı?
4: Açtım şefim. Şimdi buradan
0: evet.
4: Orça kırçı almak. Heh,
0: bak filato bıçağıyla evet. Bir de öyle ters yapıyorsun.
4: Olan mı şefim? Şey...
0: Ha, solaksın.
4: Öyle.
0: Tamam güzel.
4: İçinde kırçı kalmamak.
0: Birazcık da balığın etini bıraksaydın kemiğin üzerinde kaldı Mustafa Usta.
4: Efendim.
0: Et diyorum bırak, elini çek.
4: Bırakıyorum.
0: Et diyorum komple şeyde kaldı.
1: Evet.
0: Kırçıkta kaldı.
4: Şefim,
0: ben bugün balık yemek istiyorum, balık.
4: Çok file verdik aynen dediğiniz gibi.
0: Evet. Ben bugün balık yemek istiyorum.
1: Şefim o balığı bugün benden yiyeceksiniz.
0: Senden mi yiyeceğim?
1: Evet, en lezzetlisini.
3: Şef ben bugün sizi şaşırtacağım ve çok güzel bir şekilde yetiştireceğim bu sefer.
1: Nasıl şaşırtacaksın?
3: Elimin lezzetiyle.
1: Şovlarınla mı? Pardon, anlayamadım.
3: Şov derken affedersin.

0: Şaşırtacak bugün beni Pelin, sen mi?
1: Ben şaşırtacağım şef, açabilirsem eğer.
0: Açarsın, açarsın.
1: Şaşırtacağım.
0: Güzel gidiyorsun ama biraz hızlanalım, süre acayip akıyor.
1: Şef bana güzel ve övgü dolu sözler söyledikçe yaptığım tabakları, Hatice'nin yüzünün açıkçası asıldığını görüyorum. Pek de mutlu olduğunu zannetmiyorum ama onun bu halleri beni inanılmaz mutlu ediyor. Açamıyorum bunu.
0: Açarsın.
1: Öldü, açamıyorum.
0: Bak,
1: o kadar şey ki.
0: Bıçağı kemiğin üstüne daya, kemiğin üzerinden bu şekilde sen kemiği komple, eti komple kemiğin üzerinde bıraktın. Ve balığın üstüne bastırmayın. Balık narin bir şeydir.
1: Tamam şef.
0: Narin. Pelin 24 puanla şu an lider. Hak etmediğini düşünüyorsun. Çünkü röportajda öyle söylemişsin.
2: Pelin'in özellikle bugün hak ettiğini hiç düşünmüyorum. Hak etmediğini düşünüyorum tabii ki. Neden diye soracak olursanız, yani hiçbir şekilde ya direkt olarak bir kere çiğ yemek yaptı bir önceki gün. Ve o çiğ yemek yapmasına rağmen hala zirvedeyse bir politika var burada ama bugün
0: politika,
2: çözülecek bence.
0: Bana göre o politika size ait.
1: Size yani, aydınız.
2: Benim tarafından puanları değil açıkçası o. Öyle düşünüyorum
3: Pelin Suçlu
2: ama.
3: Benim burada. Onun birinci olmasının bugün bütün sebebi benim.
0: Niye?
3: Ben yanlış tabağım, kendi tabağımı seçemedim. Kendi tabağım diye ona oy verdim. O da aldı götürdü.
0: Sadece senin verdiğin puanla mı lider oldu?
3: Çok etkili oldu ama şefim.
0: Ama Hatice de puan verdi, Yusuf da puan verdi.
1: Hatice benim liderliğime biraz takılmış durumda sanırım. Ancak şeften aldığım yorumlar, dik duruşum ve tabaklarıma olan güvenimle hiç de haksız olduğumu düşünmüyorum.

0: Kerevizin devamı nerede?
1: Bu kadar da başka yok.
0: Aa! Ne? Gitti.
1: Yok yok şefim, kurtaracağım. kurtardım.
2: Keşke uyarmasaydınız, iyi olurdu. Yusuf'un kereviz sapını sosa atması tamamen teknik bir hata. Onu çok kötü bir duruma sürükleyebilir açıkçası.
1: Ben o kereviz sapını oraya atmakla aslında biraz avantaj yakaladığımı düşünüyorum. Hem onu kavurdum, yani soteledim, biraz daha lezzetlendirdim. Daha sonra oradan çıkarıp fırına verdim. Bence daha farklı ve daha güzel bir lezzet oldu.
0: Fırına girme zamanı.
3: Altına değil üstüne koymuş olsak bir sakıncası olur mu?
0: Ben öyle bir balık yaptığımı düşünmüyorum. Ve bir tanenizin de o kadar büyük hata var ki. Ama kurtarabilirsiniz. Üç kişi o hatayı yapmadı. Bir taneniz çok büyük bir hata var. Ben o mesela o balığı yemem.
4: Hata mı?
2: Mustafa abi dedir o hata.
3: Hayır
2: kesin.
3: Niye hep benden oluyor hata?
2: Sen
3: adımız mı çıktı bir kere?
2: Hataların insanısın.
3: Hayır
2: Mustafa
3: niye ben
2: abi.
3: Hataların insanıyım? Bak onu bile ben düzelttim. Ben demesem o şekilde yapıyordun.
0: O bir kişi o hatasını bir düşünsün isterse fırına attıktan sonra o balığı yemem ben.
4: Şef dördümüzden birinin çok büyük bir hata yaptığını söylüyor. Ben ve Yusuf'ta bir hata olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Olsa olsa karşı taraftan olur. Ya Hatice'dir ya Mustafa'dır bilemiyorum.
2: Şef büyük bir hatadan bahsetti. O esnada bir hata yapmış olabilir miyim diye düşündüm. Ama kusursuz hareket ettiğimi düşünüyordum açıkçası.
0: Kimde hata olabilir Mustafa?
4: Bence Mustafa'da.
3: Pastacı da olabilir.
2: Tatlıcı da.
0: Kimde hata olabilir?
2: Kesinlikle bende değil. Yusuf'ta bence hata.
0: Kimde hata olabilir?
1: Bende mi? Bendeymiş. Bende mi şef?
0: Bilmiyorum, soruyorum. Söyleyeceğim şimdi. Devam yani, edelim hem.
1: Ben kereviz sapını balığın altına koyacağımız
0: kısım. Yok, o hata değil. Kurtardın.
1: Tamam. Onun dışında hata göremiyorum şefim ya. Bakıyorum da.
0: Evet. Bu balığı diyorum ya pişirsen ya da kaynatsan, hani bir şey yapsan.
2: Evet, tamam.
0: Nereye gidiyorsun?
2: Su ekleyeceğim.
0: O bir kişinin hatasını az sonra açıklayacağım. Ama tatmayacağım. Asla.
4: Korkuttunuz şef.
0: Nasıl devam. Yani? Haydi.
4: Korkuttunuz gerçekten.
2: Ben şu an
0: söylemem.
2: Gerçekten ürktüm.
0: Söylersem

0: Her rakipleri etkilenir ve puan vermez. Ama ciddi bir hata yani, öyle böyle hata değil.
1: Öyle böyle nasıl yani?
0: Yemem. Değil mi Yusuf?
2: Haklısınız şefim. Ben çok güzel yıkadım. Tane karabiber.
1: Abi.
2: Ben diledim.
0: Hızlanalım haydi. Evet. Hadi kızım hadi.
1: Tamam şefim.
0: Balık ocağın altı çalışmıyor. Ocağın altı çalışmıyor. Balık burada yarısı pişti yarısı çiğ. Ha, niye sallıyorsun? Krema
1: su
0: nerede? Tuz nerede?
1: Su.
0: Biber nerede?
1: Su
0: hızlı. Su diyor ya Allah aşkına. Hatice üzme beni ama ya.
1: Tamam,
0: ben sana kıyamıyorum. Pozitif
1: vallahi
0: enerjisi olan insanlara kıyamıyorum.
1: Vallahi kıyıyorsunuz bence biraz bana.
0: Sen benim mutfakta, sen benimle mutfakta çalışsan var ya, iki dakika sonra mutfaktan ağlayarak çıkarsın. Ben mutfağımda hataya yer yok.
1: Su, Mustafa abi.
3: Ben hala sizin hata dediğinizi.
0: Sen de mi su koydun?
1: Koydum.
0: Sen de mi su koydun? Çek mutfaktan ya. Ne suyu kardeşim? İzlemiyor musunuz beni ya? Limon kabuğu, havuç ve dereotunun sap kısmını tavaya atıyorum. Üzerine bir su bardağı kremayı ilave ediyorum. Su koydun. Peki bunu ne yapmayı düşünüyorsun? Bunu ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Neyse bende çok az var.
0: Bunu ne yapmayı düşünüyorsun? Sen şimdi bu kremayı o suyun üzerine ilave edersen...
2: Kesilir.
0: Çöp.
1: Kesilir.
0: Gitti, ekşir. Kesilir.
2: Ya şimdi bir tanesi diplomalı. Okulunu okudum diyor. Diğeri alaylıyım diyor. 17 sene, 20 sene falan bir şeyler diyor. Şu an şoktayım, onun şokundayım. Yani nasıl böyle bir şey yaptılar anlamadım. Bunu yapan insanlar benim gözümde zaten aşçı değildir.
4: Kremaya su koydum ben. Ya ben bunu yapacak adam değilim. Galiba su koyverdik ya.
0: Bugün üçüncü gün. Arkadaşlar hızlanalım lütfen. Hadi.
1: Ben iddiamın arkasındayım.
0: İddianın
1: bugüne
0: arkasındasın.
1: De zaten
0: güzel. Bu güzel
1: zirvede şey. Başladım. Aynı şekilde devam edeceğim. Hatice Hanım her ne kadar inanmasa da buna başaracağım ve görecek kendisi.
5: Zirvedekiler çabuk düşermiş biliyorsun değil mi? Yani orada olmaya güvenme bence. Her an her şey değişebilir. Kusura bakma ama.
1: Birçok zorluğa da her zaman dimdik ayakta durabilmiş bir kadın aşçı ve pastacı olarak... Dimdik burada da duruşumu sergilemeye devam edeceğim.
5: Göreceğiz.
1: İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz.
0: Fırına atmayı düşünüyor musun?
2: Şefim sürenin gelmesini bekliyorum.
0: Abi süreyle sana ne sen süreden ya?
2: O, şefim çok var 35 dakika dediniz daha 15 dakika oldu.
0: Nereden biliyorsun? Süreyi hatırlatalım. Peki. Son 17 dakika. Bu ne Yusuf?
2: Şimdi şefim onu da bekletiyorum yapacağım.
0: Ha, abi bak teknik olarak bir şeyi kavurmaya başladığın an kavurup altını yani kapatırsan süreyi... bu sos kesilir. Süreyle alakası yok. Mantıkla.
2: Tamam şefim.
0: Ya bunu yap bitir kenara kaldır ama bunu kavurup altını söndürüp başka bir şeye dalarsan bu burada kremaya koyduğun an kesilecek bu.
2: Şefim üçünü de durdurdum şu an bekliyorum.
0: Abi niye durduruyorsun? Git bunu yap bunu karıştır. Limonun duruyor. Kreman duruyor. Bunu hadi. Bitir.
2: Tamam, şey.
0: Süz, yap, at.
2: Tamam.
0: Hadi. Yusuf.
2: Buyur şefim.
0: Sende bugün durgunluk var abi. Sende bugün performans diplerde.
2: Topu alacağım şefim hemen.
0: Pazartesi ve salı muhteşemdin. Bugün böyle topu Hatice'den farkın yok ha. Ciddi söylüyorum.
2: Yapmayın şefim.
0: Hatice'den farkın yok.
5: Şefim.
0: Sen Hatice'nin daha tecrübelisin. Evet. Hatice senin yanında... Aynı zamanda genç bir kardeşimiz.
2: Evet.
0: Ona da sen biraz tüyo vermen lazım.
4: Yusuf hesap kitap yapmaktan yemeğine fazla odaklanamadığını düşünüyorum. Ve de bu onun için eksi bir şey. Çünkü çok şeyi kaçırıyor ama onun kaçırdığı her şey de bana artı olarak geliyor. Benim işime geliyor. Neyi yaparsan nasıl yaparsan yap.
0: Suyu süzdük mü?
4: Efendim şefim?
0: İçinden suyu aldın mı onun?
4: Balık suyunu şefim balığı güzelce kavurdum.
0: Tamam.
4: Hafif zeytinyağı ekledim. Limonum burada.
0: Az önceki suyu ne yaptın?
4: Suyu? Onu süzdüm yıkadım şefim.
0: Sonra?
4: Sonra şu anda kaynıyor. Biraz limon sıkacağım buradaki tarifime göre. Limon sıksam kesilir mi?
0: Limonu sıkarsan ne olur?
4: Ne olur?
5: Kesilir.
4: Kesilir
5: Mustafa
4: de tamam
5: abi.
4: Orası abi ben de dur.
5: Alaylısın ya ben mi anlatacağım sana?
0: Of.
5: Yani... Alaylıyım alaylıyım yok diye geçiniyordun.
4: Şefim onun bütün kötü enerjisi bana geçti bugün. Bu aralar bana bir şeyler oluyor. Ben o kadar mükemmeliyetçi bir insanım ki... ...her türlü detayı, her türlü ayrıntıyı en iyi şekilde yapmak istiyorum. Bir bakıyorum geç kalmışım.

0: Aa, şov yapıyoruz bugün.
1: Bugün şov günü.
0: Şov günde parmakları ilk günkü gibi doğramayalım. Bekle, bırak. Bırak.
1: Yok, dikkatliyim. Evde de çalıştım güzel bir şekilde.
2: Ya Hatice doğuruyor, yakıyor, yapıyor, ediyor ama hani ilk gün elini kesti, ikinci gün ellerini yaktı. Ben korkuyorum son günlerde de diğer kalan parmaklarını kesmesin. Bence şov yapmak yerine kendine dikkat etsin.
0: Evde de çalıştın, evet. Hırs yaptın. Bu hırsın sebebi ne?
1: Hırsın sebebi arkadaşlar sürekli benim bir şey bilmediğimi sürekli olarak iddia ediyor.
0: Kim iddia ediyor?
1: En başta da Yusuf tabii ki. İlk kendisine bir dönsün baksın derim. Sürekli bir tüy almaya çalışıyor zaten. Bugün göreceğiz o tüyü kendisinden.
2: Şefim, ben iddia etmiyorum, olanı söylüyorum.
1: Olanı
2: gerçekten de hiçbir şey bilmediğini iddia etmiyorum, öyle yani, öyle zaten öyle.
0: Sosun altını kapattın.
1: Evet şefim.
0: Oldu mu sos?
1: Kıvamı iyi diye düşünüyorum.
0: Balıklar
1: ama
0: çiğ. Balığı kavurdun mu?
1: Evet, kavurdum.
0: Ama çiğ
1: başta.
0: Üstleri. Hani diyorum balıkların diyorum bak. Buyur bak güzel kardeşim. Buyur. Bir dakika bana bırakır mısın?
1: Tabii,
0: bak balığın bu tarafı pişti. Bu tarafında çiğ. Gördün mü?
1: Evet.
0: Çiğ. Hani diyorum bunları maşayla falan bir çevirsen, şöyle bir sallasan.
1: Tamam şefim.
0: Arta kalan malzemeyi balıkla bir kavursan, ondan sonra kremayı koysaydın. Yandı. Yandı. Açma. Niye açıyorsun?
1: Neden şefim?
0: Sen her merak ettiğinde fırını açıp kapatıyor musun?
1: Yani 15 dakikayı doğru.
0: 15 dakika oldu mu?
1: İlk atan kişi
0: bak,
1: bendim.
0: Bak şunu unutmayın. Fırına atan bir şey, her ne atarsanız atın. Kek, ekmek, börek, çörek, tavuk, balık. Üzerinde fırını üretenler cam koymuş. Hani camdan bakmıyorsun da niye açıp bakıyorsun?
1: Şefim biraz...
0: Fırının içerisindeki havayı homojen bir şekilde çıkarttığın an fırının derecesi düşer, kek de düşer, solar. Balık da ölür. Böyle böyle kalır yani. Anladın?
1: Doğru. Pişirme doğru. Kağıdın biraz yüksek.
0: Evet ama hep doğru da hiç uygulayan yok.
1: Fırını açtım, evet hataydı. Dalgınlığıma geldi açıkçası da. Onu da şefe yakalandım. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu.
0: Bir okulda çıraklara eğitim veriyormuşum gibi hissediyorum. Sizi bana şef olarak getirdiler buraya.
3: Şef, ben yanıltacağım bugün sizi.
0: Göreceğiz.
3: Gerçekten.
0: Son 10 dakika. Bunları ne yapacaksın bunları? Bu kalanlar ne olacak?
1: Kullanacağım şimdi.
0: Nereye kullanacaksın? Kalan havucun sapı, limon, dereotu, çöpe gidecek bütün atıkları sosla birlikte, balıkla birlikte kavurmuştum. Limon kabuğu, havuç ve dereotunun sap kısmını tavaya atıyorum. Kavrulduktan sonra denklaze yapmıştım. Denklazeyi bilen var mı?
1: Denklaze ben hiç duymadım.
3: Yok şef.
0: Siz boş okumuşsunuz ya.
1: Gerçekten onu ilk defa duydum.
0: Denklaze arkadaşlar hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Sen biliyor musun Mustafa?
2: Yok şefim.
0: Yusuf sen?
2: Hayır şefim.
0: Sen?
3: Hayır şef.
0: Sen de bilmiyorsun.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Denklaze bir et, bir balık tavada pişirdiğiniz zaman veya atık, kemik, sırt bunların hepsi tavada güzelce karamelize olur. Tamam. Karamelize olduktan sonra taze baharatlarla birlikte biraz daha karamelize edersiniz. Üzerine tavuk suyu, balık suyu, krema gibi bir şeyleri koyduğunuz zaman bu tekniğin ismine denklaze denir. Anladın? Yani atıkları bir nevi değerlendirme tekniği.
4: Değerlendirme.
1: Doğru.
4: Şefimiz gene değişik bir şey isim söyledi. Hani onlar bu işlerin okumuşu ya, bunları biliyorlar ya. Gene bilemedi. Bundan önceki bir tane daha bir şey var, onu da bilemedi. Onu bilemeyeceğim, bunu bilemeyeceğim. Sen ne biliyorsun?
0: Bu tavanın altı niye söndü?
3: Söndü, yanmasın diye kremasını.
0: Bu balıklar çöp şimdi oldu, çöp. Nerede bunun içerisinde havuç? Bunları dedik ki bunun içerisine at. Dereotunu at. Limonu at. Güzelce kavur.
3: Sonra kremayı.
0: Devam edelim. Sen böyle yavaş

0: Yavaş. Ya çocuklar üzdünüz bugün beni ha. Hayal kırıklısınız. Kusura bakmayın. Hayal kırıklısınız. Bu tabak da benim imzalarımdan bir tanesi. Mustafa.
1: Efendim şefim.
0: Hatice'ye yardım etmeyi düşünüyor musun?
1: Düşünmüyorum.
0: Niye?
1: Rakibiz artık şefim. Rakibiz. O yetiştiremeyecek ki. Ben onu yapamayacağını bileceğim.
2: Birinci gün farklı
1: artık
2: mıydı?
1: Artık iş çığırından çıktı artık. Hani hataya yer yok, yanlışa yer yok.
2: Hatanın hani, kralını derken, sen yaptın zaten.
1: Ya tamam,
2: Mustafa
1: hatayı
2: abi.
1: Ben yaptım ama şimdi yani. Ya şu anda yapamam ama senin için bir hata. Sana ben yardım edersem ne olur? Senin yaptığın hatadan iki kat daha fazla hata yapmış olurum. Niye? O zaman olayın bir yarışma boyutu kalmaz.
0: Fark ettiyseniz ben kalan kabın balıkları sosladım. Zeytinyağı, limon kabuğu, limon. Kalan sosu da balığın üstüne gezdirdim. Üzerine kalan bu sosu mutlaka üstüne gezdiriniz. Hiçbirinizin balığın üstü cam gibi parlamamış ve kızarmamış. Sebebi balığın üstündeki sırtı temizlediniz ve o sosu üstüne dökmediniz. Hepsi böyle duruyor.
2: Tersi çevirmeyiz şu an.
0: Gitti artık. Evet. Yani gitti artık.
2: Gitti.
0: Bir tanenizin tabağını tatmayacağım zaten.
2: Korkuyorum şef gerçekten.
0: Bilmiyorum.
2: Ben üstüme alınmıyorum. Ben iyi gidiyorum bugün
0: üstüne
2: çünkü.
0: Üstüne alınmıyorsun.
2: Evet.
0: Eminsin yani.
2: Eminim.
0: O kadar.
2: Evet. Lütfen şimdi bugün üçüncü gün. Evet o kadar eminim. Evet.
0: Ben senin yerinde olsam o kadar çok emin olmazdım.
2: İnşallah o şefin dediği tabak bende değildir. Çünkü bir daha hatayı kaldıracak durumda değilim.
0: Bak zamanında tabağı çıkartmayanı 2 puan silerim.
2: Çıkıyor şef.
0: Haydi.
2: Çok az kaldı.
0: Bu iki kişi çok iyi gidiyor bu arada.
1: Rafet şefim Yusuf'la Pelin'i öldüğü zaman açıkçası onların rehavete kapılıp kendilerini bir şey zannedeceklerini düşünüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor.
2: Ben şu an tabağa geçtim şefim.
0: Tabağa mı geçtin?
2: Evet.
0: Sos ne olacak? Sos oldu mu? Balık çiğ kızım orada. Bak balık çiğ. Aç.
2: Şefim barbunya hani bu renkte görünüyor. Hani biraz pembemsi de.
0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya?
2: Yok şefim esnaf.
0: Bana gülme gülme bana bak bana. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sana diyorum ki çiğ diyorum hala. Diyorsun ki pembemsi diyorsun. Aç şu ocağın altını istersen. Bunları ben dedim ki bunlar çöpe gitmeyecek.
2: Evet, dereotunu.
0: Bunlar dereotuyla birlikte pişecek. Aynen. Sosa lezzet veren bunlar. Pelin.
2: Azıcık koyup şöyle ısıtsam?
0: Ya olmaz. Oğlum son 3 dakika. Yetiştiremeyenden 2 puan maalesef üzgünüm. Keseceğim.

0: Tabağın altı, üstü, kenarı, sağı, solu her yeri tertemiz, pırıl pırıl olacak. Tezgahlarınız dahi. Hijyen bizim mesleğimizde olmazsa olmazımızdır. Tamam. Hijyen neymiş?
1: Olmazsa olmazımız şefim.
0: Balıkları yıkadık mı? Balıkları yıkadık mı? Ya.
1: Balıkları yıkamadık.
2: Haydi.
0: Senin tabağını maalesef tadamayacağım.
1: Şef sanırım tek yıkayan benim sanırım.
0: Yok.
2: Hayır, ben de yıkadım.
0: Mustafa da yıkadı. Yusuf da yıkadı. Sana sabahtan beri dedim ki hijyen. Uyarıyorum. Balığı kanlı kanlı açtın. Kaseye koydun. Diyorum ki büyük bir hata var. Kabul etmem. Tatmam.
1: Yine mi sıfır?
0: Bunu bir hanımefendi yapsaydı uyarırdım. Ama sizler şefsiniz. Sizi uyaramam. Sadece söylerim. Hatanız var derim, düzelt onu derim.
1: Şefim insafa gelir çünkü herkese örnek olmak için, doğruyu göstermek için, adaletli olduğu için bunu yapacaktır eminim. Bana yine puanını verir o.
0: Son bir dakika. Artık tabaklamanız lazım. Artık tabaklamanız lazım. Of. Ve son geriye saymaya başlayacağım az sonra. Hızlı, hızlı, hızlı. Belki kararım değişir. Gençliğine verebilirim.
1: Lütfen, gençliğime ver.
0: Gençliğine vereceğim, hadi. Hadi.
1: Mustafa abi.
0: Haydi.

Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır ellerini.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif ile gitsin.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: Tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğa

0: getirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Bence bugün çok güzel puanlar alacağım. Kendi yemeğimi de bulacağıma inanıyorum. Her detayını güzel güzel kontrol ederek pişirdim. Tattığım zaman da bunu bulacağıma inanıyorum.
11: Vallahi bugün çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Üçüncü gündeyim. En iyi yemeği çıkardığımı düşünüyorum ve iyi puan alacağımı düşünüyorum.
12: Hazırsak tadım zamanı.
13: Benim yemeğim.
12: Hazır mıyız arkadaşlar?
14: Yes Chef.
12: Oo.
15: Yine tuzlu.
12: Acıların sonucu nereye gidecek?
11: Tabii ki Zafer'e.
12: Ama adil olacaksın, adil. Kremayı balığın üzerine döktün. Aa, bu tabak benim 5 puan.
11: Çok fazla kılçık var. Şu an devam edemeyeceğim yemeğe.
12: Normalde bu tabağı buyurun peçeteye koyalım. Benim tatmamam lazım.
13: Benim yemeğim.
12: Evet, şimdi tadım zamanı. Hazır mıyız arkadaşlar?
14: Yes Chef.
12: Oo. İlk tadım Yusuf. Senle başlıyoruz. Lütfen buyur. Gözlüğümüzü takalım. Evet, hazırsan tadıma başlayalım.
15: Hazırım şefim.
12: Peki.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şefim kereviz sapı sanırım vardı. Balık vardı ve ayıya sos, üçünü birden karıştırıp vermişsiniz.
0: Evet.
1: Üçünün de tadını aldım. Yine tuzlu ve ekşi geldi bu sefer. Hepimizin olabilir çünkü hemen hemen aynı yaptık. Hiç emin olamadım şefim. Bu yemek benim de olabilir, Pelin'in de olabilir. Çünkü ikimiz de yan yanaydık ve çok yakındı yemeklerimiz. Ama benim yemeğim değil şefim. Ya şu an ben aklıma bir şey geldi, küçük bir detay geldi. Bu yemek benim yemeğim değil.
0: Söylemek ister misin detayı?
1: Tabii ki söylemek istemiyorum şefim. Hani kimseye spoiler vermek istemem.
0: Wow. Peki gelsin puanın.
1: Şefim benim bu yemeğe puanım... 2.
0: 2?
1: Evet.

0: Şefim, ayıyo sos biraz iri doğranmış. Dereotu da bütün geldi. Bu da benim olmayabilir. Balık, çok anlayamadım balığı ama sostan ilerlemek gerekirse bu da benim tabağım değil.
1: Kimin tabağı olabilir?
0: Bunda limon da yok. Ben limon koymuştum. Bütün detayları kullandığımı düşünüyorum. Mustafa'nın olabilir büyük ihtimal. Benim bu tabağa puanım... Bir şefim.
1: Bir.
0: Evet.

0: Bu tabağı beğendim şefim. Yani üçünün arasında en iyisi buydu. Benim bu tabağa puanım 4 şefim.
1: Kendi tabağın veya Pelin'in tabağı dedin.
0: Evet şefim. Şöyle bir şey, kendi tabağımda, yani kendi yaptığım yemekte gerçekten harfiyen uyduğumu düşünüyorum. Ama hatırlarsanız kereviz sapını kesip sosa koymak istedim. Daha sonra o hatamı siz düzelttiniz. O yüzden kendime ceza verip bir puanı öyle kırmak istiyorum. Benim tabağımsa eğer çok lezzetli biliyorum ama puanım 4.
1: Kendi hatandan puan mı kırdın?
0: Evet şefim.
1: Vallahi tebrik ederim. Açalım. Buyurun.
0: Şefim, kılçık ya da pul da olabilir. Pul gerçi rahatsız etmez ama süzgeç de olabilir. Yani şey, bilmiyorum. Bir şey rahatsız etti beni ve AOE sosun mayonezi hiç yok gibiydi. Sadece havuç ve salatalık gibi bir şey yedim. Salatalık turşusu. Eksik bir yemek. Çok beğenemedim şefim. Yani bu dördün arasında...
1: Kimin olabilir?
0: Şimdi yine Hatice diyeceğim. Hatice diyecek ki benim üzerime oynuyorsun. Ama işte böyle hatalı yemekler direkt aklıma o geliyor. Başka kimse gelmiyor. Şefim, bu balık menüsünde siz tabii daha iyi bilirsiniz ama karşı tarafta çok hatalar oldu. Sarımsak olayı olsun, balığı yıkamamak olsun, dengeler olsun, çok başarısızlardı. Ben fırına gidip yaptıkları balığı da gördüm. Açık bir şekilde fırına atmışlardı. Bir tek Pelin ve ben kapatıp pişirmeyi tercih etmiştik. Doğru olan da buydu. Benim bu tabağa puanım 1 şefim.
1: Yorumlar yerindeydi. Güzel. Bakalım kime kaç puan vermişsin?
0: Alkım şefim.
1: Buyurun.
2: Bravo.
0: Valla. Budur.
2: İlk defa.
0: Şefim, kendi yemeğini bilen ilk kişi ben oldum herhalde.
2: Evet. Evet, üçüncü günde.
3: Hatice yine birlerden sıfırlardan yukarı göremedik aldığın tabakları.
2: Bu açıkçası yemekle alakalı değil. Direkt Yusuf'la alakalı. Her kötü olayı Hatice dediği için farklı bir şey beklemiyordum açıkçası.
3: Yusuf güzel tadım yapıyor açıkçası. Belki ufak trikler yapmış olabilir. Sadece kendinin anlayabileceği bazı şeyler. O şekilde bulduğunu düşünüyorum tabağını.
0: Taktik yapmadım. Bugün güzel yemek yaptım ve yemeğimi tanıdım. Puanı da ona göre verdim.
1: Mustafa, sen ol lütfen. Takalım gözlüğümüzü. Mustafa Usta, hazırsan başlayalım.
4: Hazırım şefim.
1: Peki.

0: Açalım.
1: Oldukça limonlu. Ama tadını çok beğendim şefim. Tuz oranı gayet güzel. Ben de yemeklerimde bu şekilde bir şey yapmayı çok seviyorum. Tuzlu yapmayı. O tuzu hissetmeyi seviyorum. İçimden bir his. Sanki bu tabak. Direkt ben hemen aklıma, kalbime bu doğdu. Gönül gözüm bunu söylüyor. Sanki bu tabak benim. Hislerim beni yanıltmıyorsa eğer, tavama güvenip bu tabağa iyi bir puan, iyi bir oran vermek istiyorum. Hoşuma gitti. Evet, bu tabak benim olabilir şefim.
0: Nereden anladın senin olduğunu?
1: Şefim,
0: İyi bir yemek yap.

0: yaptığına inanıyorsan tabii ki senin olabilir.
1: O kremayı biraz az katmıştım. Kremam çekmişti. Sosum çok az gitti. Ya yani buna bir eminim, zaten hiç çıkmadı zaten sos. Balık çok yavan. Sadece balık tadı aldım. Hani o sos onu tamamlamamıştı. Şefim, bu tabak benim tabağımın olduğunu düşünüyorum. Bu yemek benim yemeğim. Bu yemeğe puanım 5.

0: Kaçalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, bir önceki yemeğe göre sos olayını daha dikkatliye alabildim yani. Yoğun sosu var. Zannediyorum ki bu yemek Yusuf arkadaşımın olabilir. Yani o bir bütünlük var yemekte, güzel olmuş. Ama neticesinde burası bir yarışma. Güzel olup olması benim için önemli değil. O bir yere kadar. Önemli olan doğru puanı doğru kişiye verebilmek. Bu yemeğe puanım 1.

0: Evet, yemek hakkında ne düşünüyorsun?
1: Şefim, her türlü dediğin bütün bileşenlerin tadını aynı kaşıkta hepsini eşit bir miktarda aldım. Uyumu çok güzel ama balıkta sizin de sevmediğiniz bir hata, kılçık. Bu yemekten ağzıma kılçık geldi ve de yuttum şu anda.
0: Benim dediğin tabaktan da kılçık çıkmıştı. Hatta ilk tadımda kendin de çıkarttın, peçeteye koydun. O zaman neden bu yorumu yapmadın?
1: Kendi tabağımın olabileceğini düşünmüştüm şefim.
0: Ama söylemen lazımdı.
1: Tamam şefim, orada söyleyemediğimi şimdi söylüyorum. Kendi kötüme bile iyi diyorum yani. O anda kendi kötüme iyi dedim.
0: Takdir ama, senin tabii
1: evet,
0: ki.
1: Şu anda da dediğim gibi o kılçık, bundan iki tane geçti şefim boğazımdan. Bunu Pelin'in olduğunu düşünüyorum. O yüzden ona puanım. 1 Evet şefim, kılçık çıkmasaydı daha yüksek bir puan verebilirdim. Çünkü iki tane kılçık geldi şefim. Sizin çok dikkat ettiğiniz bir ayrıntı.
0: Evet.

0: Açalım. Evet, yemek hakkında düşüncelerin.
1: Şefim, bir kere kılçık gelmedi. Bu benim için güzel bir, olumlu bir şey. Burada da tatları ayrı ayrı alıyorsun. Böyle bir ağzında aldığında böyle o bütün yemeğin, bütün lezzetlerinin hepsini aynı anda hissetmedim. Hepsi böyle tek tek ayrı ayrı, yani iyi bir birleşme yoktu orada. Bu yemeğin Hatice Hanım'a ait olduğunu düşünüyorum. Ona da puanım 1.
0: 1.
1: Evet şefim.
0: Gözlüğü çıkartalım Mustafa Ustacığım.
1: Çıkarttım şefim.
0: Buyurun. Bakalım kime ne puan vermişsin.
2: Komiksin Mustafa abi.
3: O kadar emin ki kendine 5 verdiğinden. Hareketlere bak.
1: Buldum şefim. Kendi tabağımı buldum.
3: Kendi tabağında kılçık da buldum.
1: Kendi tabağımda gerçekten bir tane
3: ve
1: çıktı.
3: Ve o kılçığı size böyle çaktırmamaya çalıştı. Böyle
1: iki tane çıktı şerim. İki tane koydu. Kılçık çıktı. Lor yuttum yani,
2: yani
1: o derecede.
2: Yani kılçık çıkıp çıkmaması önemli ya, değil Mustafa. Zaten önemli. Eksikti, o eksiklikten buldun tabağını. Kusura bakma.
3: Şefim sosu yok. Kılçık var. Ve kendi tabağın olduğunu bildiği halde 5 veriyor. Bu adalet mi, size soruyorum.
1: Kılçık sizin için bir kırmızı çizgiydi. Benim için de öyle. Gerçekten de hani bir tabakta olmaması gereken bir şey.
0: Senin tabağında niye var peki?
1: Benimkinde vardı şefim.
0: Kendi tabağın olduğun için.
1: Tanıdım. Zaten dedim ya şefim, kalp gördüm dedim, bunu istiyor.
0: Ben de bunu yedim.
2: Kalp gözü.
1: Evet, kalp gördüm yani, o an hissettim. O benim tabağım olduğunu hissettim.
2: Mustafa kendi tabağını buldu ama kesinlikle kurnazlık yaparak bunu bulduğunu düşünüyorum. Şef de bunu tabii ki de fark edecektir.
1: Güzel yaptım, kötü yaptım, kurnazlıkla buldum. Buldum mu bir şekilde bulmuşum. Bu Pelin'i mi ilgilendiriyor acaba?
0: Hatice, sıra sende. Lütfen evet. Buyur. Gözlüğümüz takalım.
2: Tabii.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım şefim.
0: Yine güldürecek misin beni? Eller yandı.
2: Ellerim de yandı, evet.
0: İlk gün bir göster bakayım. İlk gün parmak gitti.
2: Parmağım kesildi.
0: Bugün parmaklar yandı.
2: İkisi yandı. Son ikisi için son iki günü bekliyorum.
0: Bu şeflik yolunda çekilen acıların sonucu nereye gidecek?
2: Tabii ki zafere. Başka nereye gidebilir ki?
0: Sen böyle devam edecek misin elini kolunu yakmaya?
2: Şefim, biraz sakarlık var ama bu işin
0: biraz mı?
2: Meziyeti bu açıkçası. Evet, çok fazla. Ne yazık ki.
0: Peki nasıl olacak bu iş?
2: Ya seviyorum, bu mesleği seviyorum. Bunlar hiç önemli değil. Bunlar olabilecek şeyler.
0: Aferin sana. Duymak istediğim buydu. Hazırsak açalım ağzımızı.

0: Buyurun, peçeteye koyalım.
1: Çok fazla var ama.
0: Ne var?
1: Çok fazla kılçık var. Şu an devam edemeyeceğim yemeğe.
0: Peki. Çok fazla kılçık var dedin. Yorumlar gelsin.
1: Yani yoğunlukla kılçık çok fazla olduğu için açıkçası diğer sosların tadını, balığın kendine olan has tadını hiçbir şekilde alamadım. Çünkü odak noktam direkt kılçık oldu. Onun harici sürekli kereviz çok çiğ olmuş. Hiçbir şekilde limon tadı hiçbir şekilde alamadım. Kremanın tadını, çektirdiğimiz kremanın tadını da hiç alamadım. Sanki o sos kullanılmamış gibi.
0: Kimin tabağı olabilir gibi. Bu?
1: Bu tabak Mustafa abinin tabağıdır. Hiçbir tadı alamadım çünkü. Eminim Mustafa abinin tabağı.
0: Puanın?
1: Puanım 0.

0: Buyurun gelsin yorumlar.
1: Sostaki kornişon turşular çok fazla diriydi. Yani çiğnememde bile aşırı fazla hissettim bunu.
0: Evet, buradan ben de çiğnerken duydum.
1: Kıtır kıtır değil mi? Onun harici o hani balıkta karabiber tadını biraz almak istersin. O tat hiçbir şekilde yok. Çok fazla yavan.

0: krema tadı, sostaki krema tadını da hiçbir şekilde alamadım. Siz limonu çok fazla, yani tam orantılı kullanmışsınız ama eminim ki o tat yakalanmıştır. Hiçbir şekilde limon tadı da alamadım açıkçası. Bu benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum. Biraz gözlemlediğimde Pelin biraz daha iri sanki yapmıştı.
1: Neyi yapmıştı?
0: Kornişon turşusunu doğrarken. Pelin'in yemeği olduğunu düşünüyorum.
1: Puanın?
0: Puanım 1.
1: Bir.
0: Evet.

0: açalım.
1: Her şey tam kıvamında. Yani kusursuz açıkçası. Her tadı tek tek alabiliyorum. Limonun tadını tek alıyorum. Balığın tadını tek alıyorum. O krema tadı işlemiş aynı şekilde hepsine. Bu benim yemeğim demek istiyorum. Eminim.
0: Nereden anladın senin yemeğin olduğunu?
1: Çünkü kremayı çektirirken Mustafa abi gibi yakmadım. O oradan bence bildi yemeğini. Ben kremayı o tadı verdiğimi de düşünüyorum açıkçası. Balığın sosunu yaparken de o tadı verdiğimi düşünüyorum.
0: Puanın?
1: Puanım 5.

0: Tabii canım.
1: Şu an kılçık tam boğazımda.
0: Niye yuttun canım kılçık boğazındayken?
1: Yani bunu da çıkarmak istemedim.
0: Hoş... Az önce niye çıkardın?
1: O çok fazla yoğundu. Bunda bir tane şu an boğazımda. Kılçık olmasına evet rağmen güzel bir tattı. Ama siz hiçbir şekilde kılçık bile dahi istemediğinizi söylemiştiniz. Çok iyi temizlenmesini istemiştiniz balığın. O esnada fark ettiğimde biraz sanki Yusuf da sıkıntı yaşamıştı balığı ayıklarken. Pelin de aynı şekilde, hatta siz de uyarmıştınız. O yüzden kesinlikle benim yemeğim değil.
0: Puanın?
1: Puanım 1.
0: Çıkartalım gözlüğü. Buyurun yerinizi alalım.
1: Çok iyi.
2: İyi ayıklanmadı dediğin bir balığın var. Ancak sen kendi balıklarını yıkamadın bile.
0: Sen kendi yemeğini buldun mu yoksa uyanıklık yaparak, strateji geliştirerek mi buldun?
2: Bence öyle şef.
0: Tadımda görüşeceğiz.
3: Rafet şef yakaladı bir açığını. Bence Rafet şef yakaladıysa bu da kesinlikle uyanıklık yaptığını gösterir.
1: Ya ben hiçbir şekilde uyanıklık yaptığımı düşünmüyorum. İnşallah Rafet şefim yani bunu yanlış anlamamıştır. Çok üzülürüm.
0: Son tadım. Pelin sıra sende. Sen al. Gözlüğümüzü takalım.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şef.
0: Peki. Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şef, balık acı kalmış. Yani acı bir tat geliyor balıktan. Büyük bir ihtimalle çok iyi temizlenmemiş içi. Böyle bir problem var. Acı bir tat alıyorum balıktan.
0: Balıktan acı ne olabilir ki? Acı bir baharat verdiğimi düşünmüyorum.
1: Yo hayır, kanlı kaldıysa piştiğinde hafif acımtırak bir tat verir ya.
0: Evet.
1: Onun gibi bir lezzet alıyorum içinden. Ayrıca kreması da kaynattığımız işte balık kafası ve diğer unsurların tadını çok iyi çekmemiş. Sade, sanki düz, çok hafif ekşi takviyesi yapılmış bir krema gibi. Açıkçası şu anda lider durumdayım. Bugün de iyice arayı açmak için biraz risk almam gerektiğini düşünüyorum. Bu riski alacak fırsatım da var şu anda.
0: Kimin tabağı olabilir bu?
1: Yani bu acı tadı Hatice'nin tabağından alacağımı düşünüyorum. Çok iyi temizlememişti çünkü balıklarını. Yıkamamıştı daha doğrusu. Hatice'nin tabağı olduğunu düşünüyorum.
0: Puanımız gelsin.
1: Puanım 0.

0: Evet, açalım. Yorumlar gelsin.
1: Şefim, burada hiçbir şekilde limon kullanılmamış. Hiçbir ekşilik almıyorum. Ki bu tabaktaki bence en önemli unsurlardan biri o ekşi dengesinin diğer sebzelerle birlikte olan uyumu, özellikle de balıkla birlikte. Ayrıca dereotu da bence ya kullanılmamış ya çok çok az kullanılmış. Onun da tadı yeteri kadar gelmiyor. Ya çok lezzetsiz, hiçbir unsurun öne çıkmadığı, tamamen dümdüz bir yemek olduğunu düşünüyorum.
0: Sence kimin tabağı olabilir?
1: Mustafa'nın tabağı olduğunu düşünüyorum.
0: Puanım?
1: 0.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım şef.

0: Açalım. Yorum gelsin.
1: Şef, burada da ekşilik çok alamıyorum ben. Limon çok yeteri kadar kullanılmamış. Yani hiçbir tat ayrı ayrı hiçbir şeyin lezzetini burada da alamıyorum. Ayrıca o yaptığımız mayonezli sosun içerisinde biz turşu koymuştuk. Bu tabakta ya çok çok az kullanılmış ya da artık hiç kullanılmamış diyebileceğim kadar o turşunun güzel ekşimsi tadını yine burada alamıyorum. Hiç hoşuma gitmedi bu tabak.
0: Kimin olabilir?
1: Yusuf'un tabağı olduğunu düşünüyorum.
0: Puanın?
1: Diğerlerine göre birazcık daha iyi olduğu için bir vermek istiyorum.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Bu tabakta bütün elementlerin tadını ayrı ayrı alabiliyorum. Gerek krema sosu olsun, yaptığımız mayonezli sos, balığın lezzeti ve ekşisi, limon kabuklarının vermiş olduğu aroma, tuz olarak da dengeli. Risk alacağımı söylemiştim. Liderliğimi korumak istiyorum ve bu şekilde zirvede devam etmek istiyorum. Bu yemeğin benim yemeğim olduğunu düşünüyorum.
0: Peki puanın gelsin.
1: Bu tabak benim yemeğim, puanım 5.
0: Gözlüğü çıkartalım. Buyurun.
1: Bir heyecanla.
0: Buyurun.
2: Bravo.
0: Peki sayın şeflerim, puan sırası galiba bende. 4'te 4, herkes yemeğini bildi. Geç. Şimdi ilk tadımı Yusuf'la başlayacağım.

0: Çi. Çok önemli değil. Benim yaptığım tabağa en yakın tabaklardan bir tanesi. Elin emeğine sağlık. Keşke kerevizin çiği olmasaydı. Keşke. Kerevizin çiği olmasaydı, uygulaman, teknik, çalışman, prezentasyon, mizamplajın, her şeyin 5-5'lik. Ama kerevizden dolayı sana puanın 4.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Şimdi gelelim Hatice. Normalde bu tabağı benim tatmamam lazım. Sebebi çok. En büyük sebep, balığı fileto haline getirdikten sonra yıkamadın ve defalarca uyarmama rağmen eminim, kesin ben değilim diyordun. Hocaların sana, gastronomi bölümü mezunusun bir de. 2 yıllık aşçılık değil mi?
2: Evet.
0: Ki Esat Hoca çok değerli bir hocadır.
2: Çok.
0: Size öğretmedi mi balık yıkamayı? Ki öğretmiştir.
2: Öğretti.
0: Çok hassastır.
2: Çok fazla.
0: Senin gençliğine veriyorum. Normalde tatmamam lazım. Ama mecburiyetten dolayı tadıyorum. Çünkü benim tatmadığım bir şeyi size tattırmamam lazımdı. Ama mecburiyetten dolayı tattırdım. Sana bir kısa bir hikayemi anlatmak istiyorum.
2: Tabii.
0: Yıl 2008. İngiltere'de, Londra'da Hotel Olympia diye uluslararası bir organizasyonda dünya finallerine kaldım. Dünya finallerinde altın madalyayı koydular önüme. 8 tane şeften 95-99 toplamında puan aldım. Jüri başkanı diskalifiye etti beni. Sebep neydi biliyor musun? Şeytan ayrıntıda gizlidir. Tabağın altında 0 aldığım bir tabak, yıkanmış bir tabak ama altında, hatırlarsan marketlerde barkod vardı. Tabağın altında barkod vardı. Bana dedi ki sen pis bir şefsin. Ve 3 yıl sonra o tabakla, aynı yemekle, aynı organizasyona, aynı yemekle katıldım ve bu ülkeye altın madalya getirdim. Hırs, detay,

0: Hata yapma şansın yok. Ben sana şimdi bu tabağı niye tattım? Bir daha söylüyorum, arkadaşlarına tattırdığım için. Yoksa tatmazdım. Tadacağım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sıkıntı yok.

0: Porselen kırılacak neredeyse. İki. Çok lezzetli demiştin. Çok emindin. Kendi tabağından değil mi? Kendi tabağını bu kadar kolay bulabilmek için seni 4 kere uyardım. Dedim ki o krema sosu balıkla birlikte kavur, sebzelerle birlikte. Beni dinlemedin. Siz beni dalga mı geçiyorsunuz? Sana kremayla birlikte balığı çevir, sotele dedim. Ondan sonra kremayı ekle dedim. İkincisine bir daha dedim. O balıklar çiğ, o sos dedim, olmadı. Kremayı balığın üzerine döktün. Aa, bu tabak benim, 5 puan. Bunu herhangi bir yarışmacı yapsa normal derim. Siz şefsiniz ya, şef adayısınız. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Adaletse sana puanım 0. Okey? 0. Tamam.
1: Çok büyük hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Hala da onun üzgünlüğünü yaşıyorum. Ama daha önümde 2 gün var.
0: Şimdi geçelim Mustafa'ya. Tabakta sos yok. Kılçıklar görmüş olduğun gibi. Bu az önceki söylediğim cümlelerin tekrarını yapmayacağım. Çünkü o cümleler senin için de geçerli. Yemeğim lezzetli, muhteşem. Kendi tattığın yemeği benim yemeğim diye buldun. Nasıl buldun? Sos yok. Balık kılçıklı. Ağzından kılçık çıkarttın. Ayloyu sosla tanıdın. Sos olmadığını da bildiğin için bu yemek benim, 5 puan. Sana puanım 0. Şef olacaksınız. Eğer siz adaletli olmazsanız yanınızdaki hiçbir çalışan da adaletli olmaz. Evet, kötü yemek yaptım. Berbattım. Konsantre olamadım. Olabilir, hepimizin hayatında oluyor bu. Benim hayatımda çok pişmanlıklarım var. Ama adil olacaksınız, adil. Diyeceksin ki ben kötü yemek yaptım. Bu benim yemeğim. Ama rakiplerime puan kaptırmamak için kendi kötü yapmış olduğum yemeğe 5 puan. Yarışma ortamı. 10.000 TL var. Hayatta kızmam. Ama hataları bile bile ve bunun yorumunu yapmayıp hala kendinize 5 puan verebiliyorsanız benden de 0 alırsınız. Gelelim. Pelin.
1: Evet şef.

0: Muhteşem bir sos.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Yusuf gibi sen de teknik olarak, pişirme olarak, çift kat olarak ikiniz yaptınız. Çok güzel.
1: Teşekkürler.

0: Ama bu demek değildir ki mükemmel. Değil. Ama benim yaptığım imza yemeğimi, ki o imza yemeğim de o kitabım şu an bir yıldan bu yana dünya finallerinde yarışıyor. İmza tabaklar, imza kitaplar ve ben de size bir imza yemeğimi yaptım bugün. Ona en yakın iki yarışmacı Yusuf ve Pelin. Pelin, sana puanım 4. Az önceki yorumlarım, eleştirilerim sizin için de geçerli. Burayla alakası yok. Hı hı. Kulağımıza küpe olsun. Benim kulağımın küpesi çok. Çok küpe yaptım. Bunlar size ders olsun. Burası bir yarışma ortamı. Bugün burası biter ama sizin mesleki hayatınızda etik olmak zorundasınız. Şimdi toplamda almış olduğunuz puanlar. 3 günün sonunda almış olduğunuz toplam puanları açıklayacağım. Hatice 17. Yusuf, 3 günün toplamında almış olduğun puan 20. Mustafa, 3 günün sonunda almış olduğun puan 23. Ve Pelin, 37 puanla 3. günü de lider kapatıyorsun.
1: Şu anda 37 puanda zirvedeyim. Bu rakiplerimi de birazcık motivasyonunu bozmuş durumda. Çünkü arada ciddi bir fark var. Yarın da bu farkı katlayarak, açarak cuma günü birinci olacağım.
2: Pelin'in önde olması beni çok daha fazla hırslandırıyor. Son 2 günde elimden gelen en fazlasını göstermem gerekiyor.
3: Merhaba babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin? Doğum günümü beraber geçirecektik.
4: Geliyorum yavrum, hemen geliyorum.
5: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
6: Bir çocuğu kaçıracağız.
7: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
8: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
9: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
4: Okuldayken ben de izliydim.
3: Buna sevindim.
8: Kaçırdılar oğlumu.
3: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
8: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
4: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
3: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
4: Evet, çocuğun babası burada.
10: Onun da sırası gelecek.
11: Yumurcak belalı tatil bugün 16.15'te TV4'te.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

bu evin hikayesi başlangıçta tamamen çok az müdahaleyle nasıl bir çalışma yapabiliriz üzerine kuruluydu. Her bir parçanın kendi başına konumlandığı yerde sanatsal bir obje olarak yer almasını hedefledik. Bunların her biri aslında ilk aşamadan itibaren bu eve işlev kazandırmak amaçlı tasarlanan mobilya.

mobilyalar. Salonda var olan ahşap dokuların hepsi aslında birbirinden farklı ahşapların bir araya geldiği bir ahenk oluşturuyor.

Metrekare'de bu bölüm Etiler'de 50 yıllık bir apartman dairesine konuk oluyoruz. Mimar Dicle Höken'in modern ve bohem tasarım anlayışıyla dekore ettiği 120 metrekare büyüklüğündeki bu daireyi gelin hep birlikte gezelim.

Merhaba, Mimar Dicle Hökenek ben. Şu anda Etiler'deyiz. Yaklaşık 2 sene önce tasarladığımız ve uyguladığımız bir evle ilgili size detaylardan bahsedeceğiz. Bu evin hikayesi başlangıçta tamamen çok az müdahaleyle nasıl bir çalışma yapabiliriz üzerine kuruluydu. Çünkü ev sahibi ilk başlangıçta bu eve yerleşmeye karar verdiğinde henüz bu evi satın alma fikri yoktu. Ancak bizim müdahalelerimizden sonra 2 sene sonrasında da bu evi satın almaya karar verdi. Bu anlamda bence bu ev hepimiz için küçük detaylarla nasıl yeni mekanlar kurgulayabileceğimizle ilgili iyi bir örnek olacaktır. Burası 50 yıllık bir Etiler apartmanı. Dolayısıyla mimari planı bize aslında çok fazla müdahale etmeden var olan mekanları hızlıca dönüştürebileceğimiz bir yerleşim planı sunuyor. Özellikle girişten itibaren bizi karşılayan mutfak, hemen yakınındaki salon ve arka planda kalan daha çok gece mekanı olarak tanımladığımız uyku odaları diyebileceğimiz çocuk odası, yatak odası ve giyinme odası banyo ile birlikte planlanmış. Bu sebeple de aslında var olan planı hiç değiştirmeden biz sadece mevcut sınırların içinde yeni tasarımlar gerçekleştirmeyi hedefledik. Böylelikle hem daha küçük müdahaleler gerçekleştirmiş olduk hem de evin inşa süresini de kısaltmış olduk diyebilirim. İnşai süreç yaklaşık 1 ayda tamamlandı. Aslında bu bir evin yeniden düzenlenmesi için çok kısa bir süre. Bizim buradaki inşai faaliyetleri minimumda tutmamız, daha çok mobilyalarla mekanı yeniden kurguluyor olmamız, ev sahibinin de çok kısa sürede eve taşınmasını sağladı. Bu evde en temel müdahalelerimizden birisi mutfağın var olan duvarını kaldırmak oldu. Biz salonun boyutlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman salonla mutfak ilişkisini daha etkileşime açık bir hale getirmeyi hedefledik. Bu sebeple şu anda yanında bulunduğum mobilyayı tasarladık. Bu mobilya hem mutfak için bir tezgah görevi görüyor, kimi zaman yemek yemek için bir masa işlevini görüyor. Bizim bunu yapmaktaki amacımız da, en temel amacımız da salonla mutfak arasında aynı zamanda hem bir depolama hem bir separasyon aracı olarak kullanmaktı. Ev sahibi evi kiraladığı zaman mutfakla ilgili üzerine çok konuştuk. Ancak zaten beyaz dolapların olduğu bir mutfağı yeniden planlamak yerine müdahale edilmeden aynı şekilde korundu. Bu evde müdahale etmediğimiz 2 alan var. Bir tanesi mutfağı, bir tanesi de banyosu. Her 2 mekanda kiralandığı haliyle, var olan malzemeleriyle ve dolaplarıyla mevcut hali korunarak tasarıma dahil edildi. Mutfağın beyaz tonlarına kontrast oluşturması açısından da ceviz malzeme bence çok yerinde oldu. Salonun devamında yer alan televizyon ünitesinde de benzer malzemelerimiz var. Ceviz malzemeyle bu antrasit boyalı, siyah boyalı demir malzemenin farklı farklı ebatlarda, farklı şekillerde kullanıldığıyla karşılaşacağız. Bunların her biri aslında ev ilk aşamadan itibaren bu eve işlev kazandırmak amaçlı tasarlanan mobilyalar. 120 metrekare olmasına rağmen aslında içinde çok fazla depolama alanı barındırıyor. Çok farklı işlevlerde, çok farklı malzemeleri bir

arada görebiliyoruz. Örneğin bu ünitenin yanına koyduğumuz bar tabureleri ayakları meşe, üzerinde gri bir renkte döşeme olmasına rağmen bu ceviz mobilyayla bence çok güzel bir kontrast oluşturuyor. Bu tabureler genellikle misafir sayısı arttığında ya da tamamen burada ufak kahvaltılar yapıldığında çok işlevsel olacak mobilyalar diye düşündük. Mutfağın var olan beyaz dolapları ve yakınındaki bütün koridor boyunca devam eden beyaz duvarlar aslında bu evin en başından itibaren tasarımını gerçekleştirirken yine bize referans oldu diyebilirim. Çünkü bu duvarlar bizim için çok daha renkli tabloları yerleştirebileceğimiz birer yüzey olarak karşımıza çıktı. Biz de bu dili devam ettirmek istedik. Salonun da büyük bir kısmını yine beyaz renkte devam ettirdik örneğin. Ya da yine yatak odasında hakim renk yine beyaz olarak devam ediyor. Çünkü beyazın özellikle tasarım objeleri yerleştirdiğimiz durumlarda çok iyi bir fon olduğunu biliyoruz. Bu amaçla da evin devamında göreceğiniz farklı farklı noktalarda özellikle çok ince düşünülerek satın alınmış işlevsel objeler var. Bu beyaz duvarlarda bunların çok güzel öne çıkmasını sağlıyor diyebilirim.

Şu anda evin salonundayız. Bu salondaki en önemli müdahalelerimizden bir tanesi arkamda bulunan duvar. Çünkü az önce bahsettiğim gibi tamamen duvarlarda beyaz yüzeyleri korumayı hedeflerken bu renkli koltuğun hemen arka tarafındaysa yarım bir şekilde boyadığımız duvarı koltuğun bir fonu olarak tasarladık diyebilirim. Onun üzerinde yer alan iki tane rafımız, yine işlevsel, daha çok hikayesi olan objelerin yer aldığı birer raf olarak ilk baştan beri aslında konumlanmıştı. Evin genelinde mutfakta da bahsettiğim ceviz malzemeyle karşılaşıyoruz. Bu doğal ahşap doku, kimi zaman farklı ağaç dokularıyla bir araya gelerek aslında doğal malzemelerin öne çıktığı bir mekan bütünlüğü sağlıyor. Hem berjerlerde bu ceviz malzemeyle karşılaşıyoruz, hem televizyon ünitesinde hem de az önce bahsettiğim mutfaktaki ara ünitede ceviz malzeme öne çıkıyor. Bu önümde gördüğünüz sehpaları ise özellikle daha açık tonlarda, biraz daha öne çıkan bu pena formuyla kullanabileceğimiz şekilde. Salonda da karşılaşacağımız nişler evin genelinde farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Bu niş mantığını aslında olabildiği kadar hızlı ve basit üretimle var olan duvarları biraz daha derinliklerini işlevsel hale getirecek şekilde tasarladık. Hem televizyonun yanında bir kitaplık ünitesi var, hem bu koltuğun var olduğu yerde yine kendiliğinden var olan bir boşluğu nişe çevirerek orayı da işlevsel hale getirdik. Bu evde aslında her metrekare kullanışlı hale getirildi diyebilirim. Duvarlarda var olan girintiler, çıkıntılar tamamen yeniden tasarlanıp birer pano haline dönüştürüldü. Bu sebeple de kimi zaman bu panoların boş yüzeyleri bir tablo asmak üzere kullanıldı. Kimi zamansa o derinliğini biz yeni bir mobilyayla başka bir üniteye çevirdik. Hatta televizyon ünitesinin kendisi de yine bir niş. Televizyonun altındaki televizyonun elektronik eşyalarının depolandığı alan bile duvar yüzeyine gömülü bir alan. Genelde evlerde televizyon ünitelerini farklı bir mobilya olarak yer kaplayan bir şey olarak görüyoruz. Biz burada televizyonu bir ünitenin üzerine koymak, ünitenin içine takmaktansa tamamen duvara asılı bir pano gibi tasarladık. Böylece aslında televizyonun var olduğu duvar hem farklı objelerin de sergilendiği, hem bir kütüphane hem de farklı tabloların asıldığı bir pano olarak bir ahenk içinde karşımıza çıkıyor diyebilirim. Burada gördüğünüz bütün mobilyaları aslında birbiriyle uyum içinde olacak şekilde çok farklı noktalardan satın aldık. Benim de en keyif aldığım noktalardan biri aslında zamanlardan birisi bu. Çünkü farklı markalarda çok farklı çizgideki ürünleri bir araya getireceğimiz bir alan oluşturduk.

İlk aldığımız mobilyamız da şu an üzerinde oturduğum rengini çok sevdiğimiz için satın aldığımız koltuk. Bu koltuğu satın aldıktan sonra aslında evin genelinde çok daha özgür olacağımızı düşündüm. Başlangıçta verdiğimiz beyaz duvar kararının da ne kadar isabetli olduğunu tekrar anlamış bulundum. Salonda özellikle pencerenin baktığı bu yeşil alan bizim bu salonu var olduğu boyuttan çok daha büyük algılamamızı sağlıyor. Mevcutta var olan camın altındaki kaloriferi de biz yine aynı ceviz malzemeyle yeniden bir mobilyaya dönüştürerek biraz görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Onun önünde yer alan berjerlerimiz de yine aynı ceviz malzemeyle gri rengin bir araya geldi. Bu sefer koltuğun renkli seçiminin tam aksi bir tonda. Bu evde özellikle zemin malzemeleri de ilk haliyle olduğu gibi korundu. Bu sebeple salonda var olan parkeler, holde var olan beyaz seramikler bizim için yine bir tasarım girdisi oldu diyebilirim. Salonda var olan ahşap dokuların hepsi aslında birbirinden farklı ahşapların bir araya geldiği bir ahenk oluşturuyor. Orta sehpayı seçerken de cevizdense belki de böyle meşe daha açık bir renk ahşap seçersek buradaki ahengi daha da arttırır diye düşündük. Burada var olan kırmızı pufumuz bu sehpayla aynı yerden satın alınmadı örneğin. Pufu kendi başına satın aldık. Sehpaları başka bir yerden satın almıştık. Ama biz bu kurguyu yaparken bu pufun evin farklı köşelerinde farklı şekillerde kullanılabileceği motivasyonuyla bu pufu satın aldık. Nitekim buradaki sehpayla aslında bir araya geldiğinde de hem materyali gereği hem de boyutları gereği bir bütünlük oluşturuyor diye düşünüyorum. Bunun dışında evin genelinde bahsettiğim bu doğal ahşap dokusu, beyaz ve siyah ince çizgilerin yer aldığı işlevsel mobilyaların dışında evde biraz renk unsurunun nasıl öne çıkabileceği ile ilgili denemeler yaptık. Özellikle tablolarda daha renkli öneriler getirmiştik. Bazen tamamen siyah beyaz bir tablonun içinde küçük renk pigmentleri olan öneriler getirdik. Bazen de tamamen renkli bir tablo önerdik. Nitekim burada televizyonun hemen yanındaki Ekin Alan'ın tablosu, renkli televizyonlar tablosu ismiyle de aslında tam da yerini buldu diyebilirim. Bu evde diğer en önemli tamamlayıcılardan biri de tabii ki bitkiler. Çünkü evin genelinde farklı boyutlarda bir araya gelen farklı renklerde yeşilin çok farklı tonlarını bir arada görebileceğimiz bitki yerleşimleri yaptık. Genelde bitki kullanımlarında aslında daha küçük saksılar kullanılır ve bitkinin boyutuyla saksı boyutunu orantılamak bence evin iç mimarisine çok önemli unsurlar. Biz buradaki bitkileri çok daha büyük saksılarda konumlandırmayı düşündük ama sonrasında yine de bu bitkilerin büyük saksılarda yer alsa bile daha yüksekte durmasını daha iyi olacağını düşündük. Bu sebeple de yine meşe büyük sehpa olarak da kullanılan ürünleri bu defa saksının altında tamamlayıcı unsur olarak ele aldık. Evin genelinde bitkilerin yerleşimleri olabildiği kadar ışığa yönelecek şekilde tasarlandı. Bu bitkilerin bir sera etkisiyle yerleştirildiği camımızın önünde biz aslında dışarıya bakan bu sarmaşık dokusunu da görmeyi istedik. Evin normal gündelik yaşamının içine dahil olsun istedik. Bu sebeple de aslında perdelerimiz sadece işlevsel olarak ihtiyaç duyulduğunda kapatılan stor perdeler olarak seçildi. Bu gibi modern evlerde ben genellikle perde kullanımını çok daha minimumda tutmayı tercih ediyorum. Her bir parçanın kendi başına konumlandığı yerde sanatsal bir obje olarak yer almasını hedefledik. Bu nedenle de seçtiğimiz birbirinin aynısı iki berjerimiz ve arasındaki küçük kahve sehpalarımız farklı farklı renklerin bir araya geldiği çok keyifli bir alan tanımlıyor. Bakıldığında çok anlaşılmasa da şu an oturduğum koltuğun yanında yer alan yuvarlak sehpamız aynı zamanda hoparlör olarak da kullanılıyor. Bunu aslında sehpayı ilk gördüğümüz andan itibaren evin bu bütün işlevsel olma durumuna ne kadar karşılık geldiğini